0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun... Güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni...
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hatice. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü, anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Açlık, yoluna erdim, açlık.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yaptım dedim ya, kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine!
5: Gene mi karanfil?
4: Ya her sabah.
5: Kimden acaba?
4: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
5: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
4: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
5: Geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses dergisine başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
8: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
9: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yle uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
9: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
8: Tahir!
9: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
8: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
9: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
10: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
11: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
10: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
11: Asılı Tella Hanım, bu yıl da eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı, artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
12: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
10: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
12: Bekar hanımların kaderi budur.
10: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
12: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant, hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
13: Yok, yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu, bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
14: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür bak.
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının Pamuk Prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kırmam Mevlana. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Defol
4: kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız defol?
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
4: söyledim.
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş bu rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
5: Bedrana'n öyle. Ne istiyorsun?
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Merhaba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
5: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca,

0: Havasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'le hayatını birleştirir.
1: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
2: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmam. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
1: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
0: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
3: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
4: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
3: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
4: Haklısın.
3: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
5: Baba. Midem affedersiniz.
3: Sene gidecek al kız.
0: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
6: Hoş geldin kızım.
5: Hoş bulduk.
6: Kolay gelsin.
5: Sağ olun.
6: Güzel kızım, adın ne senin?
5: İnci.
6: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
5: Allah razı olsun teyze.
6: Niye acele ettin? Komşular bir olup evi toparlardık.
5: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
6: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
0: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanıma, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu, bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu, genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
6: Bebem benim, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusumsun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıt da bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ahmet'te.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden değilim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Beyazıt dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Beyazıt döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada

0: Nedir yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var, Türkistan devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi mücadele ortamı içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
1: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
0: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminde çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer. Ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvururlar. Yani bu demek istediği şey, hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama

0: Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla, yani işi meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatına adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe girerek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu, tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef çok pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Aman efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Yine bir şey çıkıyor ortaya. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle, onunla şimdi, alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazareviç. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostaneçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazareviç'in tarihini yazdı. Yazarken Lazareviç'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün. İmparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağı'na kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostaneçki'de eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı.

0: Hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da o Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere ait. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle en önemli olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da Nehri-i Belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz'in sülaleden gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı ya Selçuklu daha doğrusu İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden şöyle bir şey var, ikisinde düşünceleri öyle hani böyle derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey bu Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik

0: Hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı tarihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Bir savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor ya, hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini, teklifini kabul etse o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Bekleyecek,
0: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
1: arkadan geliyor.
0: Evet, arkadan Osmanlı topraklarına onların bir Beyşehir civarındaki bir ihtilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli, hatta Fatih dönemine kadar, ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğulları'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uçbeyleri var, güçlü uçbeyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uçbeyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa...
0: Yok. Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağa yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim. O zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek, ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
0: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar

0: nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde, yani Bursa deyin, Edirne de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi. Onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
1: Ne konuda oyaladı? Ben orayı anlamadım.
0: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid onu beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
1: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
0: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
1: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
0: Evet tabii yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek. Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte malum işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu, ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid'in çok sinirlenmiş hikayeleri var malum, biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani, aynı yerde ziyafet sorusu onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani o orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte, hakaret etti, çağırdı falan gibi, ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç göç yok. Bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar bak, işte bizim söyleniyor. Böyle oldu. Ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Bayezid'le Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet, öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte demin sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte hanımını falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yese düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi, o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisine helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi, kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre. Uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için, yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek hayır, savaşın, savaşa gider ki yani kaybedecek savaşın.
0: Savaşın tabiatı hayır. Savaşın tabiatı değişkendir. Gerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Hmm. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosineski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin'in karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğrattı. İki
1: defa
0: mağlubiyeti
1: uğrattı. Yok hep 1396 ile 1402 konuşulur ya, onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin
0: var,
1: de katıldı.
0: Tabii var. Şeyde işte bu Çorumlu civarında, Çorum bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar. Gayet de gelirsin, mağlup da olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Evet tabii yani şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18-17. Sonlarında taktik hatalar içinde mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur amacı zaten bu. Yani

0: Osmanlı Beyliği'nin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan işte beylikler gibi o hale getirmek anlatılıyor. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı Beyliği'ni bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı hakimiyetindeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışı geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey, işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun, daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plan çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki
0: yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genellikle işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlar tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkez devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış
1: yani,
0: yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. O Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi. Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimlemişim, benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti. Çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.

0: Burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
1: Tabii öyle yani şimdi belki... Ya
0: birbirinden insan ayırt edemiyor.
1: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsa, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
0: Ne yaptı hocam?
1: Yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğulları'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var meşhur şeyde, Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsine başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir yani hükümdar.
0: Bu saydığımız hükümdarlar da, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
1: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
0: Bölük pörçük olsunlar. Bölük, daha kolay yönetim.
1: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi, Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu Beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. Bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini torunu kabullendi.
0: II. Murat.
1: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
0: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, tabii, de boğası da.
1: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
0: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
1: yani
0: mu?
1: Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz Süleyman'dan gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i girekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gelenekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
0: Savaş kaybetmemiş mi demek?
1: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
0: Osmanlı'da böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
1: Şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar için de sahip kıranlığı kullandılar.
0: Hepsini?
1: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için.

0: ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela, Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip krallık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip krallık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip krallık yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip krallık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki evet ama o şeyde diyor, şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdar zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Sultan Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu pozisyonu takip ediyordu.
1: Diye
0: ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlub ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok ilgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri Yıldırım Bayezid'çi malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim, evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Film, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
1: You're looking for someone. So am I.

0: Uçuşumuz için son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.
5: What did you find?
2: Kim Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
6: You feel me?
7: Yes.
6: Follow my lead.
8: Clark, what is this?
6: It's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.

0: up! Pull me up!
1: What do you see?
2: Rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
3: Clark, can you hear me?
4: I don't understand. What is this?
2: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
4: Ne çaldın?
2: Sırları.
6: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
2: Hayır.
5: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün...
2: Ne dediğini anlıyor musun?
4: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
2: Ben anlıyorum.
5: Bana neler oluyor?
2: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim.
7: Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek.
2: Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Bunu neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun,
2: sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar No 3'ün başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
4: Mustafa sana.
1: Josie ile.
3: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
5: Bu taraftan.
6: Moxie dikkat et.
1: Unut gitsin.
5: Ben de geliyorum.
1: Ha? Tabii.

Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek.

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık vurgusunu yaptı.

Bu kapsamda TC kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler müze kart geçiş aktarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Altay, sözleri ve müziği Murat Güneş imzalı Kainat Şahit şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Stefano seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı, dijital platform

sanatçı milli marşı aynı zamanda klipte çekti. Gültekin Ali Hocagil prodüktörlüğündeki klibin yönetmeni Turgut Söğüt.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti.

edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak. Oyuncu ve yazar Engin Akkürek 14 Haziran'da D&R Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akkürek, son kitabı isimsiz için düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. D&R'ın sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak. Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikayelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak.

0: goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyon bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan. So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi Hawaii Meteor Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
7: Who's that?
8: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
9: Hello David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktrisin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
10: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson, sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda evde tek başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
11: He hasn't decided if he wants to stay with us yet.
12: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13

0: Yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
1: Get everybody inside!

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ilme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise

mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri, dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu, silmesi ise daha zor.

kara kalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen kara kalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your thirst

Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Down the road, the earth on my hand.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Markus Eder, İtalyan serbest stil kayakçı. O, eski kalelerde, sokak korkuluklarında, kısacası mümkün olan her yerde kayak yapıyor. Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi. Dünyanın en iyi çok yönlü kayakçılarından biri.

Markus Eder memleketi Alpler'de kısa bir belgesele, daha doğrusu Rüya Projesi'ne imza attı. The Ultimate Run projesi 90 günden fazla sürdü. En rahat kar hayranlarının bir de kış tutkusunu yeniden alevlendiren proje için başarılı sporcu, tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep. Tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim, diyor. Kısa film tadındaki proje izleyenleri büyülüyor.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suadiye Eri Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı, müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

Yunanistan seslen bir uçakta oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdu dünya, git içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama ve lakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada

dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz kitaptan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret devrinde imparatorluk inşası ve temsil yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser Osmanlı tarihinde Fetret devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nella Larsen tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor. Turkuaz kitaptan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nin yazarı Murat Yalçıntaş, Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Mati Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Mati Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Cenova Yayınlarından okurla buluşan eser, sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yas sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Mati Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır. Yaşanır ama anlatılamaz. İçinde bir ses, bir titreşim kalır. Zaman geçer, adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım, diyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

80 dile çevrildi. 500 milyon sattı. Film serisi gişe rekorları kırdı. 7'den 70'e herkesin ilgisini kazanmayı başardı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter'ı ilk kez 1997 yılında basılmıştı. Üstelik o ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatını alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden, that no magic is to be used between the classes in the corridor. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. Is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse, expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear that we can expect great things from you.

Burj Khalifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. O araştırma korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Bu durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Öyle ki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

istedi. Su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

Birden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

İlk durağımız bir zamanlar küçük Paris olarak anılan Bükreş. Burada yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

başkentin 215 kilometre kuzeybatısına Sibuya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor.

Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

Şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre. Avrupa'nın en yüksek kaya kabartması. Ancak bu heykelin yüzyıllar önce yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Heykel, Romanyalı bir iş insanı tarafından 1994-2004 yılları arasında yaptırıldı. Gelelim Romanya'da en az yabancılık hissedeceğiniz yere. İşte Köstence. Karadeniz'e kıyısı olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izler de taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengi'yi safarisine çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

sağlaması Avrupa'dan. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri

kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor. Metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o

köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür, ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağı Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor. Aynı zamanda Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğal gaz rezervine de sahip olduğu biliniyor. Gelelim başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde, 2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde, aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Şimdi Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip-hop ve capoeira dansı yapan gençleri görmek mümkün.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Bu programı hazırlarken sık sık kendime sorduğum bir soru var. Bir teknolojiyi gerçekten bizim kılan şey nedir? Onu kullanabilmek mi, yoksa ona sahip olabilmek mi? Geçtiğimiz günlerde bu sorunun ne kadar yerinde olduğunu gösteren gelişme yaşandı. Bir anda dünyanın en gelişmiş yapay zeka modellerinden biri alınan tek bir kararla neredeyse bir gecede tüm kullanıcılarına kapatıldı. Diğer yanda Türkiye kendi yapay zeka geleceğini inşa etmek için iddialı bir yol haritası açıkladı. İkisi de aynı sorunun iki farklı yüzü. Bugün önce bu İki gelişmeyi birlikte ele alacağız. Ardından dönüşümün asıl belirleyici tarafını, yani insanı, alanlarında yıllardır bu konularda emek veren kıymetli konuklarımla konuşuyor olacağım. Şimdi programa Türkiye'den bir haberle başlayalım öncelikle. Hepimizi umutlandıran, özellikle teknoloji dünyasında olan bizleri çok heyecanlandıran bir program oldu geçtiğimiz hafta Cumartesi günü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu zirveye ben de katıldım. Bakanlığımızın davetlisi olarak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Baykar Holding, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ve Türksel İcra Kurulu Başkanı Ali Taha Koç'un yer almış olduğu ve farklı birçok değerli konuşmacının da eklendiği zirvede Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yol haritası ve önümüzdeki dönemin öncelikleri ele alındı. Planın merkezinde de teknolojiden önce insanın yerleştirilmiş olması da en dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Özellikle benim gibi insan yatırımı için uğraşan, çalışan, liderlik, öncülük yapan bir kişi için de son derece heyecan vericiydi. Planın ilk odağı insan kaynağı oldu. Yapay zekanın yalnızca mühendislerin ya da teknoloji şirketlerinin konusu olmaktan çıkıp toplumun tamamına yayılmasının hedeflendiği belirtildi. Yapay zeka okuryazarlığının artırılması, milyonlarca vatandaşın eğitimlerle buluşturulması ve yeni uzmanların yetiştirilmesi bu planın içerisinde yer alıyor. Bir diğer başlık da yine önemli, yapay zekanın ekonomiye ve kamu hizmetlerine entegrasyonu. Amaç yapay zekayı eğitimden sağlığa, üretimden kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanının bir parçası haline getirmek. Ancak planın en stratejik başlıklarından birisi yerli teknoloji ve altyapı yatırımları oldu. Çünkü bugün yapay zekada asıl güç yalnızca uygulama geliştirmekte değil, o uygulamaların üzerinde çalıştığı temel modelleri, veriyi ve hesaplama altyapılarını aynı zamanda yönetebilmekte yatıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin kendi verileriyle eğitilmiş, Türkçeyi ve ülkemizin ihtiyaçlarını, jeopolitik yapımızı daha iyi anlayan yerli büyük dil modellerini geliştirilmesini konusunda bir güçlü hedef açıklandı. Hatta bunu yapacak olan kurumlarla yapılan da bir imza töreni yer aldı ve bir başlangıç verildi bu çalışmaya. Bizim için bu son derece heyecanlı, çünkü yalnızca dışarıdan alınan teknolojileri kullanmak değil, kendi bilgi birikimimizle, kendi verimizle, kendi önceliklerimizle çalışan yapay zeka sistemleri oluşturmak da son derece önemli. Zirvede bu vizyonun somut adımlarını birlikte görmüş olduk. Yerli yapay zeka ekosisteminin güçlenmesine yönelik önemli işbirlikleri içinde imzaların atıldığını izlemiş olduk. Kurumlarıyla özel sektörün, kamu kurumlarıyla özel sektörün bir araya geldiği bu işbirlikleri, özellikle veri altyapılarının güçlendirilmesi, yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, araştırma kapasitesinin artırılması ve yeni girişimlerin desteklenmesine kadar geniş bir alanı da kapsayacak.

0: Adı bu çalışma. Verilen mesaj oldukça netti. Türkiye yapay zekada yalnızca kullanıcı olan değil, geliştiren, üreten ve yön veren ülkeler arasında yer almak istiyor. Türkiye kendi yapay zeka kapasitesini güçlendirmeyi hedeflerken dünyada yaşanan önemli gelişmelerin de tabii ki takibinde olmaya devam ettik. Ve burada da en önemli konu aslında bizim yapay zeka zirvemizde de siber güvenlik olarak, yapay zeka tabanlı siber güvenlik olarak son derece önemli bir yer teşkil ederken, bir taraftan da çok kritik bir gelişme yaşandı dünyada. İkinci bağlayan haberde bu olsun istiyorum. Yapay zekada erişim bazen tek bir kararla sınırlandırılabiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Bunun en güncel örneği geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden Anthropic kısa süre önce en gelişmiş modellerinden bazılarını kullanıcıların erişimine açmıştı. Kısıtlı kullanıcıydı ama açmıştı. Ancak modellerin belirli güvenlik riskleri yaratabileceğine yönelik tartışmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimi devreye girdi ve bu teknolojilere yönelik kısıtlamalar gündeme geldi. Sürecin sonunda şirket erişimi ülkelere göre ayrıştırmanın mümkün olmadığını belirtip ilgili modelleri geçici olarak tüm kullanıcılara kapatmak zorunda kaldı. Aslında burada dikkat çekici olan sadece bir şirketin aldığı karar değil, çok daha büyük bir dönüşümden söz ediyoruz burada. Yapay zeka artık sıradan teknoloji ürünü olarak değil, stratejik bir güç unsuru olarak da görülüyor. Bir devlet kapatmak için bir karar aldırıyor ise bunun çok büyük bir stratejik önemi olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Ve bana kalırsa da bu olayın verdiği en önemli mesaj şu: günün sonunda mesele yalnızca en gelişmiş teknolojiyi kullanmak değil, o teknoloji üzerinde ne kadar söz sahibi olduğun ve başkasının kontrolündeki bir teknolojiye erişimin bazen dünyanın herhangi bir yerinde alınan tek bir kararla değişebileceği yönündeydi. İşte bu nedenle Türkiye'nin açıkladığı yapay zeka yol haritası yalnızca bir program değil, aynı zamanda yetkinlik, rekabet gücü ve dijital ekemenlik meselesi olarak da göz önüne alınacak bir gelişme olarak buradan aktarmak istiyorum. Hepimizi mutlandıran, güçlendiren bir gelişme. Bütün bu gelişmeler bize bir şey de hatırlatıyor. Yapay zekanın geleceğini yalnızca algoritmalar, veri merkezleri ya da yeni modeller belirlemeyecek. Asıl belirleyici olan bu teknolojiyi nasıl kullanacağımız, ona nasıl uyum sağladığımız ve insan olarak hangi yetkinliklerde gelişeceğimiz olacak. Bugün özellikle böylesine hızlı değişen bir dünyada bireyler, kurumlar, eğitim sistemi bu dönüşüme nasıl hazırlanmalı? İşte bütün bu sorular aslında tabii ki hukuk sistemi ve güvenliğimiz, savunmamız nasıl sağlanabilmeli? Bunlara hep birlikte bakmak istiyoruz ve bugün de bütün bunları konuşacağımız çok kıymetli uzman konuklarımız var. Şimdi önce çok kıymetli bir hocam var. Acar Baltaş hocam. Kıymeti şuradan da geliyor. Ben 2002 yılında Türksel'e başladığımda, yani teknolojiye adım attığımda Acar Baltaş hocamın çok şanslıyım ki görmek, tanımak ve kitaplarıyla birleşmek durumunda oldum. Ve benim gelişimimde insani olarak yaptığım işte ve kendi kişisel gelişim, öz liderliğim, özgüvenim, her şeyimde bana çok büyük katkınız oldu hocam.
1: Sağ olun.
0: Ben de zor bir insanım. Dışarıdan bir şey almakta zorum. Ama sizin tarzınız, kitaplarınız, anlatım, bakış açınız hep böyle çağın ötesinde gitti. O yüzden hocaların hocası diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hepimizde emeğiniz var diyorum.
1: Sağ olun.
0: Özellikle size teşekkür etmek istiyorum.
1: Boşa yaşamadığımızı hissettiriyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Valla alkış alırsınız, yani hiç öyle bir şey yok. Şimdi tabii birazcık Türkiye'nin ilk nöropsikologlarından olmanızla başlamak istiyorum. Aynı zamanda duayensiniz alanınızda ve çok paylaşımcı, çok açık, çok platform insanısınız. Yani herkesle bu paylaşımlarda yer almayı özen gösteriyorsunuz. Baltaş Grubun kurucu ortağısınız ve çok kıymetlisiniz hocam. Onu belirtmek istiyorum.

0: elbette herkes çok iyi tanır sizi, şimdi ben burada söylüyorum ama ben de şöyle birkaç özelliğinizden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ilk nöropsikolog olmak var, bu çok önemli Türkiye'de. Psikolojinin yönünü değiştiren isimlerden biri olmuşsunuz. Bugün hepimizin gündelik dilinde rahatça kullandığımız stres ve beden dili kavramlarını bize kazandırmışsınız. Söylemezdik bile eskiden bunları. Psikolojiyi akademinin sınırları içerisinde kalan bir alan olmaktan çıkarmışsınız ve gündelik hayata, iş dünyasına ve karar alanlarına dokunan, yaşayan bir bilgiye dönüştürmüşsünüz. Bu çok kıymetli. Türkiye'nin stres üzerine yazılmış ilk telif kitabı, Stres ve Başa Çıkma Yolları da yine beden dili alanındaki ilk telif kitabı olarak yer almış. Aynı zamanda Bedenin Dili de sizin imzanızı taşıyan bir eser. Bu eserler 40. baskıyı aşıp 600 binin üzerinde de okura ulaşmış. Ve bir kuşağın konulara bakış açısının biçimlendiren pek çok da kitabınız söz konusu burada. Güzel bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum.
1: Bir küçük burada, katkıda bulunmak
0: lütfen,
1: istiyorum.
0: Lütfen.
1: Stres kavramı Zuhal Baltaş'a aittir. 1975 yılından başlayarak akademik çalışmalarını bu alanda yapmıştır. Sonra bunu uygulamayla birleştiren ben oldum ve Stres ve Başa Çıkma Yolları bu ikisinin bir araya gelmesiyle olmuştur. Sonra da çok yakın zamanda hacmi çok genişlemiş olarak Stres kitabı yine Zuhal Baltaş'ın çalışmasıyla yeniden yayınlandı Doğan Kitap'tan.
0: Valla hocam şöyle göstermek istiyorum, rejimizde yakın alırsa şu ve bu kitabımız.
1: Şimdi Zuhal
0: Hanım'ın kitabı bu da.
1: Zuhal Baltaş şimdi yeni bir kavram kazandırıyor.
0: Evet.
1: O da nac.
0: Nac.
1: Nac
0: burada
1: kavramını
0: var. Evet, nac. Kazandırıyor. Şu kavramı kazandırıyor Zuhal Baltaş
1: Aklımız
0: hocamız.
1: Aklımız başımızda mı kitabı?
0: Evet.
1: Alt başlığı nac.
0: Bunu bana getirdiniz ve hemen okuyacağım. Nac nedir? Yani açılım nedir?
1: Nac kelime anlamı dürtme,
0: tamam,
1: ya dokunma diye çevrilebilir. Biz sürekli dürtülüyoruz kapitalizm tarafından, arzularımız ihtiyaç haline getiriliyor. Bu insanlığın hayrına kullanmak, bu dokunmaları, temasları, nacları o amaçla yazılmıştır. İçinde 450 tane referans var yani.
0: Müthiş bir yayın. Sizin eve yakın bir yerde olmak istiyorum şu an. Gerçekten neler konuşuluyordur, neler oluyordur kim bilir.
1: Teşekkür
0: hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii ki diğer kıymetli konuğum da Mona Aykul. Hoş geldin sevgili Mona.
2: Merhabalar.
0: Seni ben tabii çok uzun zamandır tanıyorum. Hayranlıkla, beğeniyle de izliyorum. Özellikle öğretim tasarımında, girişimcilikte, yapay zeka destekli öğrenim tasarımında ve kurumsal öğrenme alanlarında hani koşarak çalışıyorsun. O kadar büyük emeğin, o kadar büyük çalışmaların var ki özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka okuryazarlığı programında da Avrupa Birliği projelerinde de pek çok ulusal, uluslararası işlerde varsın, aktifsin, tasarlıyorsun ya da görev alıyorsun. Aynı zamanda da Türk-Alman Üniversitesi'nde de uzun yıllar eğitim görevlisi olarak çalıştın. Uzaktan eğitim merkezini kurup yönetimleri üstlendin. Bilfen, Enko Okulları ve Migros Akademi gibi kurumlarda da projeler gerçekleştirdin. Hoş geldin. Çok tamamlayıcı bir sohbet yapacağımıza kesinlikle eminim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum.
0: Şimdi ilk Acar Hocam'la başlamak istiyorum sohbete. Hocam, bugün eğitim dünyasında yapay zeka araçları, özellikle ekran bağımlılığı, işte bilgisayarda saniyeler içerisinde bilgiye ulaşma hızı çocukları, gençleri çok etkiliyor. Tamamen bambaşka bir kuşak var. Bu da ne yapıyor? Bize biraz stres veriyor, sıkıntı veriyor. Aynı zamanda
1: biraz verse iyi.
0: İşte siz diyeceksiniz onu. Birçok birçok da teknolojik imkan var. Hem ondan faydalanmak istiyoruz, hem yaşadığımız sıkıntılar bizi rahatsız ediyor. Gerçekten güçlü, başarılı insan nasıl yetişecek? Aileler de kaosta, eğitmenler de öyle. Ne dersiniz hocam?
1: Çok kısa şunu söyleyeyim öncelikle bir giriş olarak. Ben 1990'lı yılların sonundan itibaren pandemiye kadar her sene 2-3 bazen 4 tane uluslararası toplantıya katılırdım. Böyle 98-99 özellikle

0: 2000-2001-2002 yıllarında katıldığım bütün toplantılarda sunucular sahneye çıkar, bazıları böyle 5000 kişinin önüne, kendilerini yerden yere atarlardı. Bildiğiniz her şeyi unutun, yepyeni bir dünya başlıyor diye. Çünkü internetin filizlenmeye veya hayatın içine girmeye başladığı o dönemde internetin bilgiyi küreselleştireceği, demokratikleştireceği ve insanlığın yararına büyük hizmetler getireceği düşünülüyor idi. Şimdi bugünden o güne dönüp baktığım zaman, 25 sene öncesine baktığım zaman, bir kere bu bildiğiniz her şeyi unutun meselesinin ne kadar naif kaldığını görüyorum. Ne kadar masum kaldığını görüyorum bir taraftan da. Gerçekten bugün bildiğimiz her şeyi unutmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. İşin ilginci bu, yani bu dönem bir şöyle bir plato yapsın ve ondan sonra burada böyle yaşamaya devam edelim gibi bir durum da yok. Bu gittikçe akselere oluyor, hızlanarak gidiyor ve bu mesafe daha da açılacak. Bu algoritmalar tabii ki insanların haz dünyasına, öfke, nefret dünyasına hitap ediyor ve insanları kendine bağlıyor. Facebook kurulduğu zaman insanları yalnızlıktan kurtarmak üzere kurulmuşken, bugün algoritmaları insanları kendi odalarındaki yalnızlığa ve sanal arkadaş alemine hastalandıkları zaman bir tas çorba getiremeyecek arkadaşlardan oluşan bir aleme
1: ne kadar çelişki
0: sürüklüyor. Yani bu bir çelişki. Ne yapılabilir, yani eğitimde ne yapmak gerekir noktasında yapılması gerekenleri ben söyleyebilirim. Çok kolay. Ama bunu hayata geçirmenin zorluklarını da aynı ölçüde biliyorum. Belki bunu siz daha iyi anlatacaksınız. Şimdi insanlar üç tür problem çözüyor. Kolay problemler, yani yemek tarifleri gibi. Zor problemler, uzaya uydu yerleştirmek gibi, mühendislerin veya doktorların veya hukukçuların çözdüğü problemler gibi, yani son derece zor problemleri. Ama insanların genellikle gündelik hayatlarında çözdükleri problemler karmaşık problemler. Yani ne anlamda? Eşimle annem birbirinden nefret ediyor, ne yapayım sorusunun cevabı uzaya uydu gönderen düşünce türünde gizli değil. Bunlar karmaşık problemler. İyi bir çocuk nasıl yetiştirilir? İşte biraz evvel konuştuğumuz gibi iyi bir eğitim nasıl tasarlanır? Kuşaklar arasındaki farklar nasıl yönetilir? Türündeki problemler, karmaşık problemler. Bu problemleri çözmek için gerekli olan şey bilgelik zekası. Bilgelik zekası dediğimiz şey, görüşler arasında denge kurmak, karşı tarafın görüş açısına geçebilmek, uzlaşmalara kalıcı çözümler üretmek, evrensel ahlak ilkelerini gözetmek gibi. Şimdi bu tür özelliklere sahip olan insanların evlilikleri veya beraberlikleri daha stabil, kariyerleri daha stabil, yaşamdan aldıkları doyum daha fazla. Bu aşağı yukarı 50'li yaşlarda gelişiyor insanlarda. Ama köşesinden kıyısından geçmeyen de var yaşla beraber. Ancak bu bir molekül değil. Yani 50 yaşında insanın zihninde belirginleşen bir molekül değil. 20 yaşında da gelişebilir. O zaman işte eğitime düşüyor iş. Ne yaparsak gelişir. Şimdi yani en basitinden 8-10 yaşındaki çocuklara bile ne öğretilebilir? Bir objenin resmini yaptırırsınız bir daire çerçevesinde ve hepsine baktırırsınız. Niye benzemiyor resimleriniz birbirine diye. Ondan sonra da sorarsınız, yani hayatta da buna benzeyen durumlar var mı? Oturdurduğunuz

0: saçma şeye de sanat diyorlar dedikleri bir çalışmanın önünde küratörün veya sanatçının veya bir rehberin açıklamasıyla ha ya hiç öyle düşünmemiştim dedirttiğimiz zaman ve bu pratiği birkaç kere tekrarladığımız zaman kişi başka eserlere de o gözle bakmaya başlar. İşte yaratıcılığı da geliştiren bu, kendi bakış açısının dışına çıkabilmeyi geliştiren de bu. Felsefe de bunun bir parçası. Yani sadece öğrenmek değil, öğrendiğini sorgulamak, neden sorusunu sormak. Bütün bunlar kendi görüş açısının dışındaki topluluklarla ilişki içinde olmak. Yani sosyal sınıfının dışındaki ilişkilerle, siyasi görüşünün dışındaki, tuttuğu takımın dışındaki gruplarla da ilişki içinde olmak. Onları ikna etmeye çalışmak değil. Sadece o grup içinde bulup, dinlenip neden böyle düşünüyorlar? Acaba bu düşünce biçimlerindeki haklılık payı nedir diye sorgulayabilmek, kendi doğrularımızı anlatmaktan çok. İşte bunlar daha esnek bir bakış açısına geçirir. Ve o bakış açısı insanları hayat karşısında bu karmaşık problemleri çözmek konusunda daha daha etkili kılar, onu söyleyeyim. Eğitime nasıl geçirilir? Bununla ilgili de söyleyeceklerim olabilir ama sözü esas bir eğitim alanında hizmet veren bir insan olarak size bırakıyorum Buna Hanım.
1: Ben tam buradan sana top atmış oldu hocam.
2: Tabii.
1: Sana hiç soru sormadan giriş yap diyorum.
2: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi yani hani bir öğrenme bakımından baktığımızda sizin dedikleriniz çok çok doğru. Hani bu insan boyutu var. Ama bir eğitimin bence tasarımının bir sistem olarak baştan sonra bir mimari olarak ele alınması gerekiyor. En büyük sıkıntı burada başlıyor zaten. Biz bir konuyu alıp bunu öğrenmek istiyoruz dediğimizde, bu dediğiniz gibi eskiden internette, bugün yapay zekaydı, yeni gelen her konuda sadece o bölümü alıp bu bir işte teknik bir araçtır, bu bir terimdir, yeni bir kavramdır dediğimizde geri kalan her şey eksik kalıyor. İnsanın buradaki o benimseme süreçlerinde bence ihtiyacını doğru tespit etmek, ihtiyacını tespit ederken aynı zamanda öğrenecek olan hedef kitle kimlerdir, bu eğitim kimin için tasarlanıyor, bunu çok iyi belirlemek gerekiyor ve buna göre de gerekli olan adımları tüm yönleriyle ele almak gerekiyor. Eğitimde bu neden zordur? Sizin dediğiniz gibi çok hızlı bir değişim oluyor ama aynı zamanda o felsefeyi, o psikolojileri ve o öğrenme background'ını, yani geri planda olan o bilgi gerekliliklerini doğru olarak, sistematik olarak aktaramadığımızda sıkıntı oluyor. Bunu başarabilen kurumlar veya yapılar, politikalar oluyor ama bence sadece burada bir konuyu almak değil, bütünsel olarak yaklaşmak ve en önemlisi de sürdürülebilir bir sistem kurmak gerekiyor. En büyük sıkıntı zaten sistemlerin kurulup devam ettirilememesinden kaynaklanıyor. Yani öğrenme süreci ömür boyu süren bir süreç iken biz burada süreçlerin o gerekli olan sistemlerini tam tasarlayamadığımızda ne yazık ki istediğimiz amaca da ulaşamıyoruz.
3: Şimdi bir genel bir şey söyledin, hı-hı, ama biraz daha böyle spesifik içeri girdiğinde şu anda bir yapay zeka çağında, bir yapay zeka sisteminde üçüncü bir formla yaşıyoruz. Ve bizim o yeni zekayla beraber çalışabilmemiz, hareket edebilmemiz için bu zamana kadar öğrendiklerimiz ve şu an sürdürdüğümüz öğrenme sistemleri ve süreçler,
2: evet,
3: uzun süreçler bizi insan olarak zayıflatıyor. Burada o değişim ve dönüşümün nereden başlayarak nasıl gitmesi gerekiyor? Yani ailede mi başlar? 3 yaşında yuvada çocukta mı başlar? Yani nasıl görüyor eğitimciler bu sistemin dönüşümünü?
2: Yani aslında tabii ki ailede şöyle, dijital ebeveynlik dediğimiz bir kavram var artık. Hani ebeveynlerin dijital dünyada var olması. Burada bizim için önemli olan çocuğun ailede bunu görerek büyümesi. Doğru bir şekilde teknolojik okuryazarlığını, dijital okuryazarlığını orada görmesiyle başlıyor. Okul bunu çok yoğun olarak desteklemek için uygun bir ortam öğrenmeyle paralel olarak da oradaki dijital okuryazarlığını ve üretkenliği, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten tarafa geçmek için bir başlangıç. Daha sonrasında iş dünyasında zaten üniversite eğitimi sırasında ve iş dünyasında bununla mutlaka karşı karşıya geliyor. Burada benim için

0: Yani bir eğitimci olarak ya da eğitim tasarımı yapan bir kişi olarak hep dikkat ettiğim bir nokta var. Genellikle burada yatırımlar ya da bütün verilen emek ağırlık olarak teknolojik araçlara ve teknolojinin kendisine yapılıyor. Oysa ki burada en önemli şey doğrudan araç değil, insana o yatırımı daha çok yapmak. Yani o insanın o teknolojiyle kurduğu ilişkiyi sürdürebilmesi için gereken altyapıyı sağlamak buralardan başlıyor ve devam ediyor. Ya bugün günümüzde bizler bile hani sürekli yeni bir teknolojiyle karşı karşıya kaldığımız için hani dün öğrendiğimiz şeyi unutup unlearning dediğimiz bir kavram var ya bence, yani Türkçe'de yeniden öğrenme, eski bildiğini unutup yeniden öğrenmek zorundayız. Ve buna da en küçük yaştan itibaren başlamak tabii ki en önemlisi.
1: Çok teşekkür ederim. Acar Hocam, bir yandan da şirketlerde de tabii ki insanlar çalıştığı için henüz yani daha çok insan çalıştığı için otonom sistemler devrede ama işte hız kazanmak, maliyet düşürmek için filan yapay zeka ve otonom sistemler tercih ediliyor. Şimdi biraz daha hibrit bir çalışma var. Peki ben şeyi görüyorum. Bu şirketler insanını yeterince yatırım yapmadan pek de koruyamıyor. Kültür ve etik değerler konusunda da bir karambol var. Nasıl koruyacak şirketler? Yol haritası ne olmalı hocam?
2: Şimdi burada sizin sorunuz biraz belirsiz benim zihnimde, hangi yöne gideceğim yönünde. Şu anlamda bir kere hızla insanın yapabildiği işlevler makinalara yükleniyor.
1: Evet.
2: Araçlara yükleniyor. Şimdi bunun sonunda açıkta kalan insanların ne yapacağını konusunda sadece spekülasyon var. Yani insanlar çalışmayacak, hobileriyle uğraşacaklar ve işte vatandaşlık maaşı alacaklar gibi, bana göre oldukça ütopik, gerçek dışı bir durum var ortada. O sebeple bunun nereye gideceğini hakikaten bugün kimse bilmiyor. Yani üretenler de bilmiyor. Carl Schmitt'in söylediği çok açık. Neyin gelmekte olduğundan haberiniz yok diyor. Yani 20 sene Google'ı yönetmiş olan insan emekli olduktan sonra söylediği bu. Neyin gelmekte olduğundan haberiniz yok diyor. Yani turpun büyüğü heybede. Anadolu deyişiyle.
1: Ben çok inanıyorum o söze. Yani o sözü inanıyorum içimden.
2: Turpun büyüğüne mi yoksa?
1: Turpun büyüğüne. Yani neyin gelmekte olduğunu bilmiyoruz. Şimdi, hani ölümü bilmiyoruz, bunu da
2: çünkü
1: bilmiyoruz.
2: Çünkü bu konuda regülasyon olması için herkes hemfikir. Ama bunu regüle edecek olanların bu konuda attıkları en küçük adımda bu tekno devler, kapitalistler veya
1: feodaller.
2: İşte feodaller o insanı anında buhar ediyorlar.
1: Evet.
2: Algoritmalarla. O sebeple, çünkü biz burada eğer regüle olursak onlar bizi geçecek, yani Çin bizi geçecek gibi haklılık payı olabilir ama hep beraber el ele felakete gidiyor konumdayız. Çünkü mesele makinaların insanların yerini alması, insanlaşmasından daha çok insanların makineleşmeye başlaması. Geçen yüzyılın fütüristi Asimov ölümüne yakın 80'li yılların başında dedi ki, veya 70'li yılların sonunda, bir gün robotlar, o zaman robot deniyordu, robotlar otonomi kazanırsa ilk yapacakları şey nokta nokta nokta boşlukları doldurun. Yani insanları yok etmek olacak. Zaten birçok Hollywood senaryosunda da
1: bize bunu gösteriyor.
2: Bu görülenler bundan farklı değil. Yani bu anlayışa, bu temel bilgiye dayanıyor. O sebeple gerçekten sürprizlerle karşılaşmanın sürpriz olmadığı, haritası çizilmemiş bir yolda ilerliyoruz. Gidişimiz bu. Bunun için de eğitim kurumları gerçekten çaresiz. Anne babalar gerçekten çaresiz. Ama bu çaresizlik içinde çok önemli bir şey var. Ona hanım söyledi. Dedi ki ailelerin

0: önce örnek olması. Şimdi anne babalar, gidin bir herhangi bir restorana, görüyorsunuz 1-1,5-2 yaşında bir çocuk varsa önüne bir ekran konuyor. Orada büyükler rahatça yemek yiyor. Çocuk parklarındaki kazaların, çocuk oyun alanlarındaki kazaların önemli bir bölümü bakıcının veya ebeveynlerden birinin elindeki ekrana bakarken meydana geldiği araştırmalarla ortaya konuyor. Yani herhangi bir tehlike durumunda çocuğa müdahale etme konumunda olan kişinin elindeki ekranla ilgili olduğu görülüyor. O zaman bir kere bu işin gerçekten çok ulusal ve uluslararası boyutta bir kampanya olarak başlaması lazım. Nasıl ki cihazları, aletleri aldık, okullara yığdık. İnsanların eline bu donanımları verdiğimiz zaman bir iş yaptığımızı zannettik. Bugün benzeri bir kampanyayla aslında insanları bundan uzaklaştıracak, yani bunu kullanacak olan insana bu temel becerileri en başta da anne babalara vererek başlamamız gerekiyor.
1: Çok önemli. Peki Mona, hemen sana atlayalım. Hı-hı. Buradan soruyla vakit kaybetmeyeceğim. Hemen buradan konuya sen de dahil ol lütfen. Eğitimci gözüyle.
2: Yani orada dediğimiz gibi Acar Hocam çok doğru söylüyor. Hani o ekrana bakarkenki süre, yine şöyle de bir yansıması var mutlaka. Biz eğitim tarafından öyle görüyoruz. Şimdi ben bir ebeveyn olarak sürekli elimde telefonla oynuyorsam ve bunu sadece tüketen bir bireysem, ben çocuğumdan hani orada teknolojiyle birlikte düşünebilen, üretebilen, ondan fayda sağlayıp hatta toplumsal bir fayda, etrafında yaşadığı dünyaya da fayda sağlayan bir bireye dönüşmesini beklemem birazcık bana çok ütopik geliyor. Yani bu evde hiç kitap okumayan bir insanın çocuğunun çok kitap okumasını istemesi, hani böyle klasik bir örneğimiz vardır. Aynı şey. Çocuk her zaman hani ebeveynin ailesidir gibi bir söylemimiz vardır. Aynen, yani hani birazcık bize onu yansıtır hep. Biz eğitimci olarak hani okuldayken hep onu göz önünde bulundururduk. Ama şimdi bunu öğrenebilmek sadece ebeveynin kullanımıyla da sınırlı değil de, ebeveynler de artık şeyi tam olarak bilmiyorlar. Dijitalde ben çocuğumu nasıl güvenli bir şekilde, hani o da bir dünya, artık ekstra sorumlu oldukları bir dünyaları var. Dijital dünyanın içerisinde de ebeveyn çocuğuna sahip çıkmak zorunda, o sorumluluğu almak zorunda. Ama yine bunun hep en temelinden söylüyorum, eğitim, eğitim, eğitim dediğimiz yer. Buna yönelik belki daha geniş kitlelere hitap eden ebeveynlere yönelik eğitimler büyük fayda sağlar.
1: Yapay zeka eylem planının içinde bir eğitim modülü var. Değerlendirir misin çok kısaca?
2: Tabii ki. Yani ben o benim çok hoşuma giden de bir yapay bir modüldü orada bahsedilen. Çünkü bu yapay zeka eylem planında sadece bir alanla sınırlandırmamış artık hani bakanlığımız buradaki süreci. Burada çok kritik bir eşik var. Çünkü bütün toplumu kapsayan bir süreçte 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin uygulama profesyoneli gibi bir rakamdan bahsedildi.
1: Evet.
2: Şimdi bu çok önemli, çünkü bu yapay zeka dönüşümü tek bir alanda, sadece teknik veya sadece üretim alanında olacak olan bir şey değil. Hocamın da söylediği gibi ebeveynlerin de eğitilmesi, bu yapay zeka konusunda onların da bilgilendirilmesi ve böylelikle ebeveynlerin de çocuklarına aktarabilmesi kadar, aynı zamanda KOBİ'ler, yani Türkiye'de çok büyük bir oranda olan bir KOBİ sayımız var, yani çok ciddi bir sayımız var ve düşündüğümüzde onların da teknolojiye doğru entegre olması, yapay zeka teknolojilerinden doğru faydalanmaları. Burada çok küçük bir bilgi vermek istiyorum. Benim çok dikkatimi çekmişti, çünkü bu yapay zeka eylem planına bakarken hani Türkiye'deki dijitalleşme seviyesi şöyle, 2024 dijitalleşme endeksinde Avrupa ülkelerinin dijitalleşme puanı %63.5 iken Türkiye'de bu sayı 45.7. Yani bizim hala Avrupa ile, hocamın dediği gibi, biz ilerisinde olmayı ya da o noktada olmayı hedeflerken şu anda teknolojide de biraz geri gidiyoruz. O sebepten şu anki yapay zeka eylem planı da bizim hem bu alanda ilerlememiş hem de toplumsal olarak da bütün yapılara doğru bir şekilde entegre edilmesi konusunda, bence bu eğitimlerin okur yazarlık kavramıyla başlayıp güvenlik konularında da ilerleyip aynı zamanda da bunu gerçekten faydalı, yani iyilik içinde teknolojiyi kullanmak. Nasıl ki biz bugün savunma sanayinde veya benzer sanayi bölgelerimizde çok

0: önemli dünya çapında ses getiren işlere imza atıyorsak, artık orası sadece oranın alanı değil. Evet. Bu evdeki oturan herkesin, çalışan herkesin, büyük, genç, yaşlı hiç fark etmeksizin herkesin konusu olmalı diye düşünüyorum.
1: Çok önemli bir konuya değindin. Hocam, peki insanı nasıl koruyacağız? Siz bu konuda otoritesiniz.
2: Aman rica
1: ne
2: ederim. Yani bu konuda otorite olarak görmüyorum kendimi. Ama insan davranışı üzerinde düşünen, okuyan, yazan bir insan olarak. Bir kere biraz evvel sizin söylediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Yani anne baba çocuğun örneği, çocuk ne görüyorsa onu yapıyor görüşü sınırlı ölçüde geçerli. Yani siz eğer çocuğunuza olumlu örnek olmazsanız, yapmak istediğiniz şey gerçekleşmez. Ancak siz çocuğunuza dünyanın en iyi örneği olsanız da bunun etkisi %25, %30'u geçmez. Bu söylediğimde bir kasten bir es verdim. Ağzımdan yanlışlıkla çıkmadı. %25, %30'u geçmez. Bunun aynı anda çocukla bağ kurularak iletişiminin yapılması lazım. Yani bunu yapıyoruz çünkü bu sebeple, yapmıyoruz çünkü bu sebeple. Bunu çocuğa nasihat olarak, bak öyle yap veya böyle yapma değil, seyrettiği bir filmde, günlük televizyonda izlediği bir haberde yorumuna katılarak, ona sorup, onu konuşturup, sonra konuşarak neden böyle olması gerektiğini, yani istenen değerlerin çocuğa geçmesi sadece doğru dürüst bir insan olmakla gerçekleşmez. Bunun aynı zamanda problem yokken, normal zamanda, tansiyonun düşük olduğu bir zamanda, ellerin terli, kalbin hızlı çarpmadığı bir zamanda çocukla sohbet içinde bunların kazandırılması gerekir. İşte burada bu anne babalara antrenmanlı olmadıkları veya kendi anne babalarında bunu görmüş olsalar bile bugünün hayat ritmi içinde buna zaman ayırmadıkları bir dünyada gerçekleşmek durumunda, zorluk orada. Yapay zekanın ve dijitalleşmenin insan üzerinde 3 tane önemli etkisi var. Bunlardan birini bir ölçüde göz ardı edebiliriz. Hafıza. Çünkü her şey oraya kayıtlı. Bizim de işte anı defterlerimiz var, fotoğraflarımız var, filmlerimiz var. Hafızamızı bir yerde tutuyoruz aslında bir ölçüde. İkincisi merak. Şimdi merak insan kişiliğinin en önemli özelliklerinden biri. Yani 5 ana sütunundan biri merak. Hepimizin kişiliğinin bir parçası. Şimdi bu merak iki türlü oluyor. Ya yeni yaşantılara merak, ya öğrenmeye merak. Bugün öğrenmeye, merak etmeye ihtiyaç yok. Çocuklara sınıfta bir şey öğretmeye kalktığınız zaman ilk söyledikleri, bu benim ne işime yarayacak? Çünkü işime yarayacak olursa açar bakarım, öğrenirim. Yani bilirim, öğrenmeye gerek yok, bilirim. Bu tehlikeli çünkü siz öğrenmek istediğiniz zaman bir yolculuğa çıkarsınız. Ona bakarken ötekini, ötekine bakarken diğerini öğrenirsiniz ve zenginleşirsiniz ve bildiğiniz konuda arka planınız olur. Üçüncüsü ve en tehlikelisi, yıkıcı olanı şimdi söyleyeceğim, sabır. Dijital teknolojiler ve yapay zeka sabrı ortadan kaldırıyor. Bir an için bir şey aradığınızı düşünün. Önünüzdeki halka 5 saniye dönüyorsa, eğer çok merak ediyorsanız, o şey önemliyse sizin için, 5 saniye daha sabrınız var. Yani sabrı ortadan kaldırıyor. Şimdi sabır ortadan kalktığı zaman derinleşme ortadan kalkıyor, anlam ortadan kalkıyor. Çünkü sevgi içinde, aşk içinde, arkadaşlık içinde, anlam içinde sabra ihtiyacınız var.
1: Çok önemli bir bağlam yaptınız hocam. Süremiz bitti. Yani son bir dakika içerisindeyiz. Artık sizle kapayacağız sevgili Monacığım. Acar hocamla kapayacağız. Bu sabır konusu, buna ekleyeceğiniz çok kısa bir cümle alalım.
2: Bu toplum dokusunu değiştiriyor. Yani içeceğimizi sipariş edelim gelsin. Hem de dakika içinde, kaç dakikada doğru mu gelecek? Giyeceğimiz gelsin. Gençler açısından bakarsanız flörtümüz de gelsin. Şimdi o zaman hep aklımız bir sonrakinde. Dolayısıyla toplum dokusunu bozan bir tarafı var. Bu açıdan da yıkıcı bir özellik. Yani sınırımıza aslında askerler yığılmıyor. Sınırımıza bu tekno feodallerin algoritmalarıyla hayatımız değiştiriliyor.
1: Çok önemli konulara değindik. Acar Hocam çok teşekkür ederim. Büyük değer kattınız. Rica sevgili ederim. Mona Aykul, eğitim tasarımı kıymetli yapay zeka çağında bunları konuştuk. Devam edeceğiz konuşmaya. Hocamın son sözleri çok belirleyiciydi. Dikkatle bizi dinlediğinizi düşünüyorum. Ama kaçıranlar varsa YouTube kanalımızdan lütfen bu programı yakalayın. Ve son bölüm özellikle Mona Aykul'un eğitim tasarımı ve hocamın verdiği 3 madde son derece kritik. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Yapay zeka ve teknoloji konuşmaya diyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Info Yatırım seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 18 Haziran Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Amerika ile İran arasında varılan mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı ve 14 maddelik çerçeve metin piyasaların odağında. Haber akışlarında yarınki İsviçre toplantısının iptal edilmesine yönelik bazı iddialar var. Ancak İran tarafı toplantının iptal edilmediğini söylüyor ve İsviçre tarafı da 19 Haziran zirvesinin yapılacağı mesajı veriyor. Yani yarınki toplantı bir imza töreninden çok aslında 60 günlük kritik müzakere sürecinin başlangıç noktası olacak. FED cephesinde ise yeni başkan Kevin Warsh liderliğinde yapılan ilk toplantıdan çıkan mesajlar takip edildi. Politika faizi beklentiler dahilinde %3.50-3.75 bandında sabit bırakıldı. Enflasyon vurgusunun güçlenmesi ve 2026 projeksiyonlarında yukarı yönlü revizyonlarda dikkat çekti. Warsh'un iletişim tonu ve satır aralarında okuduğumuz mesajlar önemli. Warsh'un en dikkat çeken cümlesi de enflasyon hedefini 5 yıldır tutturamıyoruz, bunu düzelteceğiz oldu. Bu bir anlamda da Powell dönemine atıfta. Emtia tarafına bakalım. Altın ons 4300 doların üzerinde güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları arz beklentileriyle 80 doların altında seyrediyor. Tüm gelişmelerin gölgesinde de küresel piyasalar FED tonunu, jeopolitik risklerin kalıcı olup olmayacağını ve enerji fiyatlamasındaki yeni dengeyi okumaya çalışıyor. Hepsini canlı yayın konuklarımla detaylı biçimde birazdan konuşacağız. Ve siz tabii ki bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz. ...18 Haziran Perşembe gündem başlıkları ne söylüyor bugün bize? Amerika ile İran mutabakat zaptını imzaladı. İki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metninin elektronik ortamda imzalandığı belirtildi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Devam edelim.

0: At iki paragraflık basit bir metin değil dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Çok daha güçlü ve kapsamlı bir belge olduğunu söyledi. Anlaşmanın iki paragraflık basit bir metin olmadığını özellikle vurguladı. Trump mutabakatın İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi amaçladığını da vurguladı. FED faizi değiştirmedi. FED politika faizini beklentiler dahilinde %3.50-3.75 aralığında sabit tuttu. FED Başkanı Kevin Warsh fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını söylerken FED'in iletişim, bilanço ve veri kullanımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda görev güçleri oluşturacağını da açıkladı. Ve FED 2026 büyüme beklentisini de aşağı çekti. Enflasyon beklentisini yukarı revize etti. Ayrıca 18 üyeden 9'u da 2026'da faiz artışı öngördü. Devam edelim bir başka önemli gündem başlığıyla. Amerika'da 9 yıldır devam eden Halkbank davası da düştü. Amerikan Mahkemesi Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona ermiş oldu. Karara ilişkin açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankamızın uluslararası piyasalardaki konumu daha da güçlenecek, yurt dışı kaynak temin imkanlarımız artacak. Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda olan başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Gündem başlıklarına baktık. Rakamlara bakacağız. Veriler, fiyatlamalar bugün bize ne söylüyor? Brent petrolle başlayalım. Bakalım Brent petrolde son fiyatlama ne? %1.72'lik geri çekilme hareketiyle 78.18 dolardan işlem görüyor Brent petrol. Altın ons tarafına bakalım fiyatlama nasıl? 4.321 dolar bandında seyrediyor altın ons. %1.5'luk yukarı yönlü hareketi var. Gümüş onsta %2'lik yükseliş takip ediyoruz. 69.2 dolardan fiyatlanıyor. Platinde %1.59'luk yükseliş var. 1768 dolardan geçiyor. Ve paladyumda %1'lik bir kazanç izleniyor. 1335 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya borsalarına bakalım. Bugün görünüm nasıl? 0.37'lik kayıp var Çin Şangay'da. 4092 puandan işlem görüyor. Hindistan'da geri çekildi. Oradaki geri çekilme biraz daha az. 77.127 puandan geçiyor Hindistan. Güney Kore yükseldi. %1.5'luk kazancı var. 8.997 puandan geçiyor ve Hong Kong'da %1.78 oranında geri çekildi. 23.880 puandan geçiyor. Devam edelim. Dow Jones 0.62'lik kazançla 51.810 puandan işlem görüyor. Nasdaq'ta %1.37'lik yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 30.076 puandan geçiyor. S&P 500'de %1'e yakın yükseldi. 7.486 puandan işlem görüyor. Devam edelim şimdi Trump tarafından açıklamalar var tabii. Bu anlaşma iki paragraflık bir anlaşma değil dedim mutabakat zaptı için. O 14 madde için çok güçlü bir belge olduğunu vurguladı aynı zamanda. Nükleer konusunda sert mesaj verdi. Hürmüz Boğazı küresel ekonominin merkezine oturdu dedi. Fransa'daki görüşmeler öncesi yaptı bu açıklamayı Trump. Hindistan Başbakanı Modi de Hürmüz'ün açık kalması dünya için oldukça kritik ifadesini kullandı ve piyasalar artık imzadan çok uygulama sürecini fiyatlıyor diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Amerika ve İran sonunda dijital ortamda imzaları attı dedik. İki ülke arasındaki mutabakat zaptına Trump ve Pezeşkiyan'dan onay geldi. Açıklamalar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Detaylara birlikte bakalım.
1: İmzalar atıldı, beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirten Bekai, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. Bekai'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. Bekai, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Bekai açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. Bekai mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
0: Piyasalar artık barışı değil, anlaşmanın detaylarını satın alıyor. Amerika-İran mutabakatının 14 maddesi ilk kez açıklandı dedik ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla İran petrolünün dönüşü de masada. Ayrıca o maddeler içinde 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma planı da dikkat çekiyor. Tabii gözler şimdi o 60 günlük süreçte olacak enerji, enflasyon ve küresel büyüme döneminde yeni bir denklemin içindeyiz. Piyasalar günlerdir barış beklentisini fiyatlıyordu. Şimdi ise masadaki somut maddeleri okumaya başladı. Çünkü açıklanan 14 maddelik mutabakat sadece bir ateşkes metni değil. Enerji arzından yaptırımlara, İran petrolünün küresel sisteme dönüşünden o 300 milyar dolarlık ekonomik yeniden yapılanma planına kadar çok geniş bir çerçeve sunuyor. Bir başka ifadeyle de artık soru barış olacak mı değil. Asıl soru bu anlaşmanın petrolü, enflasyonu, merkez bankalarını ve küresel büyümeyi ne kadar değiştireceği. Piyasalar bugün tam olarak da bunu fiyatlamaya çalışıyor. Şimdi bu noktadan Fed'e geçeceğiz. Fed'in faiz kararını karşıladık. Dün akşam borç döneminin ilk faiz kararı bu. Faizler sabit kaldı. Beklendiği gibi büyüme tahmini aşağı çekildi ve üyelerin de yarısı 2026'da bir faiz artışı bekliyor. Fed'in yeni dönemi de daha az yönlendirme, daha fazla veri odaklı olacak gibi görünüyor Kevin Warsh'un mesajlarından. Bu toplantının en önemli tarafı tabii ki faiz kararı. Sadece faiz kararı değil, zaten piyasa %100'e yakın ihtimalle faizin sabit kalmasını bekliyordu. Asıl kritik nokta Kevin Warsh'un FED başkanlığı döneminin ilk toplantısında nasıl bir zihniyet ortaya koyduğu ve ortaya çıkan tablo oldukça net. FED artık güvercin değil. FED büyüme tahminini aşağı çekiyor aynı zamanda ve enflasyon riskini de büyüme riskinden daha büyük görüyor. Bu da piyasaya verilen ilk güçlü mesaj. Büyümeye başlayabilir ama enflasyonla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. En önemli değişiklik enflasyon tahmini çekirdek enflasyon beklentisinin %2,7'den %3,6'ya çıkarılması oldukça sert bir revizyon. FED aslında şunu söylüyor. Amerika-İran barışı petrolü düşürdü ama enflasyon sorunu çözülmedi. Ücretler yüksek, iç talep güçlü, istihdam piyasası dirençli. Dolayısıyla da fiyat baskıları beklenenden daha kalıcı. Bu yüzden de Fed'in en büyük korkusu artık resesyon değil, yeniden hızlanan enflasyon. Noktasal grafikte ise gizli bir şahinlik takip ettik. 18 üyeden 9'unun 2026'da faiz artışı beklemesi son derece dikkat çekici ve bu sayı piyasanın beklediğinden yüksek. Fed üyeleri ikiye bölünmüş durumda diyebiliriz. Ama önemli olan da şu, faiz indirimi konuşulmuyor, faiz arttırımı ihtimali konuşuluyor. Bu bile tek başına dolar ve tahvil piyasaları açısından şahin bir mesaj metinden çıkarılan kritik bir ifade. Aynı zamanda ek faiz ayarlamaları gibi küçük görünen bir değişiklik de var. ama aslında çok önemli. Çünkü Fed artık geleceğe dair söz vermek istemiyor. Önceden yönlendirme yerine veriye göre hareket etmek niyetinde. Bu nedenle de Fed'in yeni dönemi daha az rehberlik, daha az sözlü yönlendirme, daha fazla veri bağımlılığı gibi görünüyor. Şimdi Fed'de yeni dönem dedik. Walsh oyunun kurallarını değiştiriyor. Yeni başkan Kevin Walsh ilk toplantısında faizden çok Fed'in geleceğini anlattı ve enflasyonu da düzelteceğiz mesajı özellikle dikkat çekti. İleriye dönük yönlendirmelere mesafe koydu. İletişim, bilanço ve veri kullanımı yeniden şekillenebilir yeni dönemde ve piyasalar artık Fed'in ne yapacağını değil, Walsh'un nasıl düşüneceğini fiyatlayacak. Devam edelim, Powell'la karşılaştıralım. İlk toplantısıydı. İletişim dili nasıldı? Onu birazdan da detaylandıracağız. Satır aralarında canlı yayın konuklarımla hangi mesajları aldılar ve piyasalar bunu nasıl okudu? Hepsini konuşacağız ama Walsh'un ilk toplantısındaki iletişim dili şöyleydi. Kurumsal bir reformcu, daha teknik görünüyordu Kevin Walsh, daha net ve sert bir yapısı vardı ve daha az piyasa dostu olarak algılandı. Peki Powell nasıldı, onu da hatırlayalım. Dengeleyici bir dili vardı Powell'ın, bir önceki başkan, diplomasiyi seven bir iletişim dili kullanıyordu ve piyasayı sakinleştiren de bir tonu vardı. Powell piyasaları üzmeyelim yaklaşımındaydı ve Walsh'un ilk görüntüsü de piyasalar ne düşünürse düşünsün enflasyonu indireceğim oldu. Fed dün yeni bir dönem başlattı diyebiliriz. Walsh'un ilk toplantısından çıkan ana mesaj da şu: Fed artık piyasaya rehberlik eden bir merkez bankası değil, veriyi takip eden bir merkez bankasına dönüşüyor. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde dolar endeksi, Amerikan tahvil faizleri, Amerikan hisse piyasaları daha sert dalgalanmalarda yaşayabilir. Çünkü artık piyasa sadece veriyi değil, Walsh'un veriyi nasıl yorumladığını da fiyatlamak zorunda kalacak. Ve Walsh'un ilk toplantısında faiz kararı, sadece bir faiz kararı açıklanmadı, Fed'in karakterini değiştireceğinin sinyali de alındı. Daha da önemlisi, Fed'in iletişim dilinden bilanço yönetimine, veri kullanımından enflasyon çerçevesine kadar birçok alanda yeni görev güçleri kurulacağını açıklaması oldukça önemli. Bu da sadece Fed'in para politikasında değil, kurum kültüründe de yeni bir döneme girilebileceğine işaret ediyor. Ve konuğum hazır efendim. Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan, GCM Yatırım Danışmanı, Serbest Piyasalar Danışmanı. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar Sema Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi birazdan İran ve Amerika arasındaki son haber akışlarına bakarız ama FED'le devam edelim istiyorum. Az önce detaylarını da paylaştık. FED kararını aldık. Beklendiği ölçüde sabit bıraktı ama aslında orada asıl önemli nokta Kevin Walsh'un ilk toplantısında, ilk kararında başkanlık ettiği iletişim diliydi. Siz satır aralarında hangi mesajları aldınız Kevin Walsh'tan?
2: Çok teşekkür ederim Sema Hanım. Evet, ben de dün şeyde seyrettim, Kevin Walsh'un basın toplantısını canlı olarak seyrettim. Tabii daha genç, sizin de haberinizde söylediğiniz gibi daha genç, daha kurumsal, daha reformist duruyor Powell'a göre. Piyasalar, evet, ben diyor fiyat istikrarını öncelikleyeceğim diyor, yani yeni dönemde. Burada tabii özellikle %2 enflasyon hedefinin hala 5 yıldır kavuşulamamasının nedenlerinden birinde gizli bir Powell'a da gönderme okudum açıkçası satır aralarında. Diğer taraftan da özellikle reformist taraftaki görev gücünün, 5 alanda görev gücünün kurulacak olması ve bunun da hızlı bir şekilde başlayacak olması, kuvvetle muhtemel bu görev güçleri akademisyenlerden ve piyasa daki rol modellerden oluşacak gibi görünüyor. O özellikle de veri temelli gidecek olması, ki biz hep yayınlarda Sema Hanım buna zaten temas etmiştik. Burada hani Merkez Bankası'nın başına Trump tarafından Walsh atanmış olabilir ya da Walsh ilk etapta hani Trump'la beraber yol izleyeceğini söyleyebiliriz ama 19 üye hani toplamda verilen karar. Biraz sonra detaylarına da gireriz. Burada baktığımızda Walsh'ta fiyat istikrarı konusundaki tavrı, ondan sonra bu görev güçleriyle ilgili olan tavrı, yani şunu söylüyor kibarca, bu bir kurumsal yapılacak bu iş, akademik akil insanlarla bu işler, 5 görev gücündeki şeyler. Oradaki dikkat çekmesi bilanço ile ilgili kuvvetle muhtemel rezerv büyüklüğünün ne olması yönünde bir sonuç bekliyor oradan. Veri biliyorsunuz geçen yıl sonuna doğru kesilmişti. Amerika'daki grev nedeniyle veri ulaşımları kesilmişti. Orada özel sektörün veri setine dikkat çekti Sema Hanım. Bunlar mesela dikkat çekiciydi satır aralarında. Yani yapı veriye sağlıklı, güvenli ve daha fazla veriye ulaşma. Tabii ki çok daha fazla veriye ulaşıyorlar ama yine bakacak olursak da verdiği o satır aralarındaki unsurlar, özellikle görev gücü konusunda 5 görev gücü, bilanço büyüklüğü, veri, enflasyon hedefi, enflasyonun hedeflerinin büyük bir ihtimalle belki de 5 yıldır orayı sorgulamaya başlamış belli ki. Onu okuyorsunuz. Hani %2 hedef acaba inandırıcı bir hedef değil mi? Hani o enflasyondaki katılığa dikkat çekiyor aslında biraz da. Bununla ilgili de kuvvetle muhtemel Eylül'e kadar belli bir yol alacak ve bunun da timingini yıl sonu olarak verdi Walsh. Hani bu görev güçlerinin ilk sunumlarının ya da ilk şeylerin Eylül ayından önce olacağı belli, kesin. Ama bununla ilgili de kuvvetle muhtemel timingde yıl sonuna kadar da yeni yol haritasının bu görev güçleri tarafından da desteklendiği bir yerde aslında doğru olanı da yapıyor. Benim ilk izlem, akademisyen olarak da aynı zamanda, yani diyor ki %2'lik hedef doğru mu kardeşim, doğru mu belirlendi, bu yapısı sağlık yapışkanlık orada nereye kadar indiriyor? Çünkü 5 yıldır işte şeyi revize etti, sizin de ekranınızda şu anda var. Bakacak olursak şöyle hızlıca oraları da değerlendirmeye geçersek Sema Hanım, mesela 18 Mart toplantıda GDP 2.40'mış, 2.20'ye düştü. Buradaki büyüme tahmini, işsizlikle ilgili bakıyoruz 4.40'dan 4.30'a. tabii oradaki diğer dikkat çekici unsurlar işsizlik, yani ekonomik faaliyetlerin yavaş yavaş istenen seviyeye geldiği yönünde bir beyanat vermişti. Onu da görüyoruz zaten, işsizlik 4.40'dan 4.30'a revize edildi. Çekirdek PC enflasyonu 2.70'ti, dikkat çeken bu 3.60'a yapıldı, revize edildi. Tabii çekirdek PCE enflasyonu da 2.70'miş, o da 2.70'te korundu tekrar. Ondan sonra da özellikle fonlamada, federal fonlamada faiz, yani 18 Mart'ta 3.40'daymış, o da 3.80'e çıkarıldı. Tabii dediğiniz gibi de 3.75-4 aralığında sabit tutacağını, 3.50-3.75 aralığında sabit tutacağı zaten neredeyse bir konsensüs halindeydi. Tabii yeni baktığımızda da yine %60'lık bir sabit tarafta var. %40'lık bir artış gelebilir orada Sema Hanım hakim oldu. Tekrar yeni beklenti oraya doğru. Yine 60'a zaten 40 civarındaydı. Bir öncesinde 68 bir 38 civarındaydı. O faiz artışı beklentisi çıktı, 40'a doğru çıktı yeni beklenti anketinde de. Ama şunu söyleyeyim, veri temelli gideceğini söylüyor. Şeyler kurdu. 5 tane görev gücü kurdu. Bu aslında Sema Hanım şunun da göstergesi, ben hani her ne kadar Trump atasa da diyor kibarca satır başlığında, akil adamlarla, görev gücüyle, onlarla birlikte, onlar ne derse, bir yerde de aslında tabiri caizse önüne bir koruma bariyerini de Walsh çok kurumsal bir şekilde ve reformist bir şekilde çekmiş görünüyor. Sema Hanım, benim ilk
0: Fed'in çalışma bu şeklini de değiştirmeye geldim mesajı da veriyor bir anlamda aslında, öyle değil mi?
2: çok netti. Bir kere satır küçüldü, kısaldı. Paul'un o metinleri çok kısaldı, evet. Çok basitleştirildi. Hani o şeyde gözlemlediğim kadarıyla dünkü yayınla beyanata baktığımızda sade olacağız diyor. Yönlendirme yapmayacağım diyor. Yani şeye göre hani o sizin çok güzel bir şeyiniz vardı şeyde. Yani o piyasaları sakinleştirici rolden ziyade, ama ben genç tabii Paul'a göre çok genç Walsh.
0: Evet.
2: Hani bunun da yavaş yavaş belli bir zaman sonra belki o taraftaki o piyasa telkin ediciliği gelebilir diye düşünüyorum Sema Hanım. Sonra özellikle bir

0: faiz artışı beklentisinin devam ediyor olması ve artık güçlü tarafta. Biraz daha nasıl diyeyim, özellikle şeyi yorumladığımızda dot plot'u nokta evet. atışları ya da faiz tahminlerini yorumladığımızda Sema Hanım, bir önceki toplantıda şeyde şimdi artık 17 Haziran'ki toplantıda bir tane 4 var. Yani 75 bas puan yaklaşık artırım isteyen bir tane, büyük ihtimalle onun Powell olduğu söyleniyor. Hani bu şeyde tabii şeyi göremiyorsunuz. Ha, bu arada mesela Warsh'un dot plot'ta tahmin bildirmemesi de biraz da işte bu bağımsızlık göstergeleri olarak algılanabilir. Hani orada o 19.7'den Warsh şey bildirmedi. Normalde kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Daha önce işte oradaki o daha çok faizi sabit kalması, hatta düşmesi yönünde 3 üye varken Sema Hanım, şimdi dot plot'a baktığımızda bir tane üye faiz düşürülsün diyor. Hemen şöyle bir bakacak olursak 2, 4, 6, 8 üye sabit kalsın diyor. Diğer tarafta yine 3 üye 25 bas puanlık artış, 2, 4, 5 üye 50 bas puanlık bir artış, bir üyede işte Powell'ın olduğu söylüyor, 75 bas puanlık bir artış söylüyor 17 Haziran toplantısının sonuçlarına. Bunu tabii şeyle 18 Mart'ta karşılaştığımızda oradaki sayı şeyde 7-9-11, özellikle 9 üyenin sabit kalması yönünde bir şeyi varken şu anda artış yönünde neredeyse 8-9 üye artış yönünde şey kullanmış durumda, 8 üye sabit kullanmış, bir üye düşmüş. Warsh da şey bildirmemiş, tahmin bildirmemiş, buradan da onu okuyabiliriz dot plot'tan. Ama veri artık konuşacak. Hani hep söylediğim bir şey var. Merkez Bankası Başkanı Amerika'da kim olursa olsun, evet bir ön şey olabilir ama şu kaçırılmamalıdır gözden. Orada her zaman veri ön planda olacak ki verinin artık hem kalitesi hem de ekstra veri genişletimi ne olabilir diye de Warsh toplantısında bunları da çok net bir şekilde dile getirdi Sema Hanım.
1: FED tarihinde yeni başkanlar genelde geçmiş yönetimi eleştirmezler ama Kevin Warsh'un mesajlarında özellikle FED son yıllarda fiyat istikrarında başarısız oldu ifadesi var. Nasıl net yorumladınız?
0: Net 5 yılı söyledi. Yani o şeyde direkt hani oraya söyleyinceye kadar son yıllar ve 5 yıl ifadesi evet. Powell'a direkt gönderme aslında. Evet. Tabii belli ki içeride biraz sadece faizi konuştuk. İfadeleri de hani çok profesyonel anlamda aslında hani bazen bürokrasi dili bunu ifade eder. İçeride sadece faizi konuştuk demesi. Diğer taraftan da Powell'a yönelik son yıllarda işte 5 yıldır enflasyon hedeflemesine ulaşamadı. Evet, bir yandan Powell'a bir gönderme var ama bir yandan da şu %2'lik hedefi bence sorguluyor gibi evet. Warsh. Burası doğru mu belirlendi? Hani burada çünkü zaten şey de var. Özellikle şimdi İran Amerikan gerilimi, evet, diplomasiye döndü. Masaya oturuldu. Anlaşmalar elektronik ortamda imzalandı. Evet. İnşallah cumartesi galiba ya da cuma günü şey imzalanır. İsviçre'ye de taraflar imza altına alır. Tabii buradan dönülürse, Allah korusun, hiç istemediğim bir şey. Hani buradan tekrar şeye dönülse, ama hani buradan artık çok böyle şey, Amerika'da geçen sizin yayınınızda da konuşmuştuk hatta İsrail ile ilgili bir yaramaz çocuk edasıyla, ama onu da Netanyahu'ya olan mesajlarında Trump'ın çok net verdiğini düşünüyorum. Buradan da bu beklentiler içinde aslında acaba yeni bir şey olabilir mi diye, ama tabii yeni veri gelmeden, özellikle şimdi hep geçen yayında da sizin yayınınızda da söyledim Sema Hanım. Evet, barış, diplomasi, ama şu anda hasar tespiti de yapacaklar. Japonya 25 bas puanla ilk defa faiz artışı yaptı. Aslında bunu

0: da hep dikkat çekmiştim. Bu artışlar başlarsa Japonya'yı takip etmek lazım diye. İngiltere'nin bugün var. Avrupa yine faiz artışı içinde. Yani o da kuvvetle muhtemel yapması bekleniyor. Yani buradaki enerji fiyatlarındaki özellikle jeopolitik risklerden dolayı artan enerji fiyatlarının verdiği zarar ve bir an önce şu sorularda artık başlayacak. İran Hürmüz Boğazı tam kapasiteyle ne zaman çalışmaya başlar? Petrol arzı normal seviyeye ne zaman döner? Bunlar da yine sorgulayacağım sorular altında. Yine petroldeki 79 dolar civarında bir olduğunu görüyoruz. Yani bu beklentiler bunun altına iner mi? Benim tahminim ben 80 dolar 85 dolar civarında bu işin biraz daha gideceğini düşünen taraftayım. Sema Hanım, eğer bunlar olacak olursa da işte bunun enflasyon üzerinde yeni normallerin enflasyon üzerinde ve büyüme ki büyümeyi revize ettiler. Ama hani bir stagflasyon beklentisi biraz daha artık arka plana atıldı. Onu söyleyebilirim makroekonomik unsurlara baktığımda. Ama toplantıdaki Warsh'un mesajları çok net. Burada bir kurumsal reformist olarak göreceğiz. Ciddi değişikliklere imza atacağını ilk toplantıdan ve bağımsızlığı ile ilgili de satır arası mesajları burada vermiş durumda gibi Warsh.
1: Warsh'un konuşmasında faiz indirimi neredeyse hiç yok gibi. Buna karşılık fiyat istikrarı dedi, enflasyon dedi, disiplin dedi, sizin de dediğiniz gibi ikilik hedefi özellikle belirtti. Sormak istediğim önemli bir detay daha var. Şöyle de söyledi. Akademi, teknoloji ve iş dünyasından isimleri FED süreçlerine dahil edeceğini söyledi Kevin Warsh. Bu çok önemli çünkü bu Warsh'un eski tezlerinden biri yapay zeka ve teknoloji meselesi. Eğer orada verimlilik artırılırsa bu ekonomiye katkı sağlayacak ve enflasyon da oluşmayabilecek. Şimdi yapay zeka ve teknoloji hisseleri açısından bakarsanız bu satır arasındaki açıklamaya nasıl etkiler?
0: Olumlu etkiler yani bu senetlere özellikle de karlılıklarında ve mali tablo setlerinde büyümeleri ve satışları ile ilgili çok ciddi bir gerileme görmezsek bu olumlu etkiler. Bizim zaten özellikle enflasyonla ilişkili enflasyon bir mal piyasası sorunu Sema Hanım. Hani bizim de ülkemizde de bu biraz aslında şey yapıyor, geride kalıyor. Biz hep Şaban Hocam var benim, Şaban Nazlıoğlu hocam var. Beraber aynı bölümde çalışıyoruz. Sağ olsun dostum. Ailecek de oturup görüşüyoruz. Hep oturduğumuzda konuştuğumuz bir şey var. Sema Hanım, yani enflasyon bir mal piyasası sorunu. Şimdi mal piyasası sorununu şimdi neyle çözmeye çalışıyorsunuz? Kısa vadede para politikasıyla çözmeye çalışıyorsunuz. Orta uzunda maliye politikasıyla eşlik etmesini belirliyorsunuz ama yine kaynağa girmiyorsunuz. Ben burada gerçekten Warsh'un yapmak istediği şey görev güçleriyle beraber özellikle işte üretim tarafını rahatlatmak istiyor. Aslında Amerika'nın o üretim üssü olma isteğini de bir anda görüyoruz ama şimdi bunun verinin de buna imkan tanımadığını söyleyebiliriz. Şimdi siz revize ediyorsunuz. 3.8'den yıllık enflasyon Mayıs ayında 4.2'ye çıkmış. Çekirdek enflasyonunuz 2.8'den yine 2.9'a ulaşmış. Hani veriye baktığınızda evet tamam istihdamda bir tık rahatlama var. Ekonomik faaliyetler yavaşça görüyor. Ha, bunun devam etmesini istiyor Warsh. Bunun için de ortak akıl dediğimiz aslında o görev güçlerinin işte özel sektörden, akademiden, yapay zeka şirketlerinden, çünkü şey de değişiyor. Seman, üretim de değişti artık. Üretim de o bildiğimiz eski üretim değil. Yani buna da ayak uydurmayı istiyor. Ben açıkçası Warsh'un bu tutumunda tabii arkasında bir şey var. Demin söylediğim hani o bir tarafsızlığına ya da faiz indirimi veya o biraz gecikecek o belli. Artık belki yıl sonu hani kuvvetle muhtemel. Belki de öteki yılın sonu 2027'nin ilk çeyreğine kalacak gibi görünse de önüne de aslında bir zırh alıyor Walsh. Hani onun arka

0: taraftaki bürokrasideki şeyi de budur. Hani bakın ben demiyorum Sayın Başkan bunu. Trump da zaten yani New York olmuş tarzında bir açıklama yaptı şey muhabir o da galiba geçti haber ajanslarında. O da gereğini yapacaktır diye yani niye anlayamadım falan tarzında bir açıklama yapmış. Hani buradan bu güzel bir şey. Mal piyasası sorununu, enflasyonu yine orada çözümlemeye çalışması. Yani kibarcı da onu söylüyor. Bu sadece diyor para politikasıyla da yani biz sıkılaşsak bu kadar aşağı indursak ki durduk belli bir zamanda da diyor. Yani bu çözülmedi diyor. Yani bunun şeyini arıyor. Yine dediğim gibi o %2 hedef doğru mu? Katılaşma ne kadar? Bir noktada acaba kademeli mi götürsek ve bunu da neyle yapacak? Akademisyen, özel sektör temsilcileri ciddi anlamda. Tabii oradaki özellikle yapay zeka şirketlerinden ve bu tavır yapay zeka şirketleri tarafında da eğer mali tablolarda ciddi bir bozulma gelmezse ben geleceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dünya hızla bir yere koşuyor. Bu daha da artacak diye düşünüyorum. Bu noktada da bu tip yapay zeka şirketlerine, teknoloji şirketlerine bu olumlu yansır diye düşünüyorum Sema.
1: Resmin geneline, genel tabloya bakarsanız Fed'in hem yeni başkanının bu mesajları hem faizi sabit tutma kararı aynı zamanda 2026 için o faiz arttırma konusunda üyelerin yarı yarıya bölünmüş olması. Piyasalar açısından nasıl fiyatlanacak? Altın, dolar, hisse tarafı, tahviller nasıl etkilenecek?
0: Dün ben Warsh'un konuşması sırasında izledim. O anda piyasayı da izledik. Sağ olsun bizim Kudret Üstat var. Ar-Ge müdürümüz Kudret Ayyıldır. O da hem canlı yayın açtı. Onunla beraber de izledim. Hani onu da izleyerek baktığımda piyasalar ilk etapta bir şey tepkisi verdi. Azalma tepkisi verdi. Sonra yavaş yavaş bence piyasa Warsh'u anlamaya başladı yapacağı şeylerden. Hani çok büyük bir fiyat tepkisi gelmedi. Yani çok büyük bir azalış ya da çok büyük bir artış olmasını zaten beklemezsiniz. Tahvil evet bir önce 4.5'a doğru Amerikan tahvilleri gitti. Endeks neredeyse yatay kaldı. Dolar endeksi 100'e yakın. Evet 2 yıllıklar 4.17, 4.5 ki bunlar 5'ten geldi biliyorsunuz. 30 yıllıklar 5-14'lerden geldi. Hani bu burada da hani piyasalar öyle çok büyük bir şey yapmadı. Önce bir hızlı ne oluyor? Hani sabit kaldı, şahin duruyor. Ama bence mesaj sonrasında çok net anlaşıldığını düşünüyorum. Bu noktada da altın tabii 4.300 altında bir hareket oldu. En azından artış beklentisi içerisinde. Mesela altın 4.300 doların altına düşmediği müddetçe benim için çok büyük tehlike arz etmez. Hatta orada 4.295'i de konuşabiliriz. Hani onz altın içerisinde hani çok öyle piyasalar çok büyük bir şey vermedi. Ama bundan sonra Warsh'un işte konferanslarda, seminerlerde, toplantılarda vereceği X yerde vereceği mesajlar artık bence çok ciddi takip edilecek. Evet piyasayı yönlendirmeyeceğim diyor ama özellikle şimdi o görev güçleri kimlerden oluşacak, isimler ne olacak, çalışma sistemi ne olacak, bunun büyük bir ihtimalle tavsiye niteliğinde olacak ama görev güçlerinin tavsiye ettiği çözümler ne derece uygulanacak artık bunu takip edecek piyasa. Tabii doğal olarak da yine söylüyorum piyasanın artık özellikle uluslararası piyasada Amerika ve Avrupa ya da Asya piyasalarında genel makro piyasalarda takip edilecek yeni unsur evet barış tamam imzalandı oldu hasar tespiti ne kadar hasar aldık İran bir an önce Hürmüz ne kadar zamanda normale kavuşacak, normal üretimine başlayacak. Bu artık sorgulanıyor olacak. Petrol arzının bundan sonra işte petrol fiyatları büyük bir ihtimalle 80-85 ya da işte ben hani 60 dolarları kısa vadede göreceğimize inanmıyorum açıkçası. Hani buralarda artık yeni takip edilecek unsurlar bunlar olacak. Sema Hanım. Yani petrol fiyatlarındaki artık arzı takip ediyor olacağız bir yerde. Arz daha önemli hale gelecek petrol alırsın.
1: Şimdi tabii haber akışlarında, iddialarda farklı da olan bir durum var. Ona da açıklık getirelim. Elektronik olarak

0: sonra nasıl bir görünüm beklersiniz piyasalarda, altında, dolarda veya petrolde? Bir miktar daha 75 doların altına çekilir mi Brent petrol?
1: Ya evet, imzalar da İsviçre'de eğer o süreçte tamamlanırsa ve burada da kuvvetle muhtemelen biraz daha geri gelir Brent petrol, yani 75 dolar civarına gelir. Evet, o arada altı bir noktada kıymetli madenler yukarıya doğru hafif bir hareket gösterebilir. Orada işte yaklaşık 4450 dolarlar civarında ons olabilir. Hani yukarıya doğru baktığımızda yeni dirençler. Hani o 4400-4450 dolar geçilmediği müddetçe hani altında yeni bir zirve, ama ondan sonra artık altının da ve diğer kıymetli metallerde unsurlar petrolün hareketinden ziyade, demiştik ya savaş durumunda Brent petrole kesinlikle kıymetli madenler arasında ters korelasyon var. Artık yeni kıymetli madenlerdeki yeni hikaye merkez bankalarının politikaları ve politika faizlerindeki yapacağı hareketlere daha duyarlı hale gelecektir. Burada onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii burada Kasım'da Amerika'da ikinci seçim var, Trump'ın yeniden seçime gireceği onlar var, orası var. Tabii bu arada savaşın işte hem enerji fiyatlarındaki yaratmış olduğu artı baskı yavaşça geri çekilecek, ama bu arada bir şey daha gündeme gelecek: dış borç. Tabii bu savaşın finansmanındaki kullanılan dış borçlar biraz daha şeyleri sıkıştırıyor olacak, hazineleri sıkıştırıyor olacak ve şu anda da ne yapıyor? Yukarıda faizler, doğal olarak faiz indirimi gelmediği müddetçe oradaki faizler yukarıda kaldığı müddetçe de bunun borçlanmalara etkisi olacak. Şimdi Trump Kasım'da seçildikten sonra daha biraz daha sıkıştırmak isteyecektir faiz indirimi konusunda, güçlü zayıf dolar, güçlü Amerika üretimi noktasında, ki bugün işte dün borçun da verdiği o üretime dönüyor sinyali aslında böyle dengede giden bir şeydi. Evet, faizi düşürmedik, sabit tuttuk, belki biraz daha faiz artışı yönünde üyeler fazla olsa da üretim tarafıyla da hani eğer ekonomik faaliyetlerdeki düzelme, istihdam ve enflasyon da geriye gelmeye başlayacak olursa da onun sinyallerini de verdi. Hani o üretim tarafını da takip edeceğini, orayı da genişletmeye yönelik olarak altında, yani alt kıymetli madenlerde artık yeni hikaye orada olacak. Güçlü faiz, yani güçlü dolar, ki 100 endeksi, 100 dolar endeksi 100 yatayda devam ediyor. Hani bunları takip etmemiz gerekiyor. İşte o da faiz, merkez bankalarının faiz kararları, kıymetli madenler ve borsalar üzerinde de etkili olmaya başlayacak. Borsa İstanbul açısından hemen hızlıca bir bakacak olursak da tabii bizdeki iç haber akışlarının biraz daha normale dönmesiyle beraber, açıkçası oradaki belirsizliğin gitmesiyle beraber biz de yine faizi takip ediyor olacağız. Enflasyonun yaratmış olduğu etkilerle beraber o önemli. Bizde bir rally yaşanabilmesi için Sema Hanım, hani o 2023-24 %155'lerin 95+55 hareketlerinin tekrar yaşanabilmesi için burada likitte, ana katalizör likitte, onun içinde Amerika'da ve diğerlerde faiz indiriminin başlayıp faizlerin aşağı doğru gelip fiyatı, paranın, özellikle sıcak paranın gelişmekte olan ülkelere doğru akmaya başlaması, daha fazla kazanç olarak risk iştahını artması, bu hikayede bu likitlerin de borsaya doğru gelmesi, borsa İstanbul. Ama bu gelişmekte olan piyasalarda ben en şanslı olanın Borsa İstanbul olduğunu düşünüyorum Sema Hanım. Hani burada da ama bir şey daha var. O da şu var. Hani seçim tekrar, biliyorsunuz işte seçim tartışmaları başladı iç haber akışlarıyla beraber. Eğer belli bir şekilde de erken genel seçiminde tarihiyle ilgili şeyler de netleşmeye başladığında orada bir hareket bekleyebiliriz. Ama bu hareketi de ben şu anda bu yıl içinde açıkçası bekleyen tarafta değilim.
0: Peki yaptırımlar meselesi var, bir de artık İran petrolü de akışta olacak. Petrol fiyatlarını o zaman savaş öncesi seviyelere çeker mi bu İran petrolü?

0: ürünün de piyasaya açılacak olması?
1: Ben çok şeyde değilim o konuda. Çünkü Hürmüz orayı ispat etti. Yani özellikle de %20-25'i dünya petrol arzının %20-25'inin Hürmüz'den şey yapıyor olması ve diğer taraftan da bunun %40-50'sinin de Çin tarafından alınıyor olması burada denklemi oluşturuyor. Bir de şöyle Sema Hanım, şimdi İran çok ciddi bir kayba uğradı. Trump diyor tazminat ödemeyeceğiz. O zaman bu para nereden gelecek? Hemen ilk soru o akla gelir. Biz
0: Ama
1: finansçılarız.
0: anlaşma maddelerinde o yeniden yapılanma başlığı altında var öyle bir rakam 300 milyar dolar gibi.
1: Ha, o zaman evet 300 milyar dolar bir rakam gelir de ama ben şunu söyleyeyim, kuvvetle muhtemel Amerika yine Çin'in hareketlerini kısıtlamaya yönelik işler olacaktır. Karşımıza çıkabilir. Hani ben inşallah düşer 60 dolarlara, daha önceki petrol seviyelerine inşallah gelir. Ama ben orada çok yeni normalin 75 hatta 80, ortalamanın 80 civarında oluşacağını bekliyorum. Çünkü yine söylediğim gibi o petrol hasar ne kadar bilmiyoruz. Ne kadar zamanda Hürmüz eski şeyine kavuşacak? Eğer o eski şeyine kavuştuğunda da çünkü sadece Hürmüz değil, bu diğer taraflar da etkilendi. Yani İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurması, diğer taraftan hani diğer petrol ülkelerinin de bundan etkilenmiş olması diğer bir şey, benim için nedenlerden biri. Ama inşallah petrol arzı eski seviyesinden yeni normale dönerse belki diyelim, ama onun da kısa vadede oluşacağını ben düşünmüyorum Sema Hanım açıkçası.
0: Peki hisseler açısından bakarsak petrol fiyatlamasındaki o geri çekilme tabii enerji hisselerini etkileyecek. Yatırımcı enerji hisselerinden çıkmayı tercih ederse sizce hangi sektöre gidecek?
1: Bu teknoloji şirketleri olacağı belli açıkçası ilk etapta, özellikle yapay zeka, hani makro düzeyde konuşacak olursak yapay zeka şirketleri, diğer şirketler olacaktır. Ulaştırmaya kayabilir. Diğer taraftan özellikle inşaat şirketleri ya da işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, tabi borsa İstanbul'umuzla ilgili ulaştırma şey, bankacılık ve holdingler bir müddet daha bekleyebilir. Çünkü orada faiz baskıları var. Faiz baskısının devam edeceğini görüyoruz. Ama burada da özellikle yenilenebilir enerji, evet şeyden çıkacaklar, kimya şey büyük bir ihtimalle kimya sektöründen, petrol sektöründen çıkacaklar, ama yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, yani portföyünde yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi firmaların daha yoğun olduğu tarafa bir şey olabilir, talep olabilir. Diğer taraftan da yine ihracatı yüksek şeylerde, şirketlerde yine şeyde takipte olabilir Sema Hanım.
0: Altın fiyatlamasında 2026 için sizin zirve bandınız neresi İlhan Bey?
1: 4000, yani ben tekrar o tarafta altının biraz daha özellikle dolar endeksinin düşüşü veya faizlerde meydana gelebilecek bir indirim, ama çok beklemiyorum. Yani 2026'daki faiz indirim hareketini. Ha, bu şunu beklemiyorum, ama tekrar merkez bankaları altın alımı yönünde bir talepte bulunurlarsa bir yeniden o 5000 dolarların test edilebileceğini düşünüyorum. Ama buradaki ceteris paribus'u söyleyeyim. Merkez bankaların biliyorsunuz aslında altının o hareketini merkez bankaları getirmişti. 5500 dolarlar, 5200 dolarlara. Orada eğer tekrar bir hareket olacak olursa tekrar bir belki de 5000 dolarları görebiliriz. Ama şu anda bunun için ben çok şey değilim. Hem hızlı buraya geleceğini değilim, ama 4600 dolarlar Hani burada 4.365'in üstünde tutunduğu müddetçe 4.600 dolarlarla yine takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Türkiye açısından baktığımızda evet petrolün düşmesi, CDS'in gerilemesi ve küresel risk iştahının da geri gelmesiyle aynı zamanda önemli başlık Halkbank davasının düşmesiyle

0: Nasıl bir görünüm bekliyorsunuz? Çok kısa alacağım, süre sonu.
1: Tamam. Ya çok evet, Halkbank'ın zaten konuşuyorduk. Hani o davanın sonuçlanacağını, o etkisini zaten daha önceden satın almıştı piyasalar. Yine söylüyorum Sema Hanım, çok kısa, ana katalizör likitte, ana katalizör yabancı girişi. Ana katalizör dediğim gibi Türkiye'de beklentilerin, hani o seçimle ilgili beklenti ya da iç haber akışının normal seyrine ulaşması.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir gün olsun hocam.
1: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum Sema Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Peki piyasa takviminde biz neleri takip edeceğiz? Bugün hızlıca ona da bakalım, neler var piyasa takviminde. Konu satış istatistikleri, PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri gelecek. İçeride işsizlik oranını ve faiz kararını takip edeceğiz İngiltere tarafında. Ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları gelecek Amerika'dan. Bir virgül koyalım seans öncesinde. Öncesine saat başında karşınıza olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

HTS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de HTS tatil.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum. Aradığını arabamla takoma,
6: değerinde cin sat. Dünya Kupası heyecanı D&R'da. Futbolcu kitaplarında ikinciye %40 indirim fırsatını kaçırma. Ayrıca Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Havit Bluetooth hoparlör 2999 liraya D&R mağazalarında.

0: Sır Küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

seans öncesi devam ediyor. Küresel piyasalar Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından yeniden fiyatlamaya odaklanmış durumda. Hürmüz hattında arz güvenliğine yönelik endişelerin azalması, petrolü baskılarken bu tablo enflasyon beklentilerini de aşağı çekiyor ve güvenli liman algısını yeniden şekillendiriyor. Altın bu denklemde hem teknik düzeltmeler hem de kısa pozisyon kapamaların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Spot altın 4320 dolar bandında fiyatlanıyor ve FED tarafında da Kevin Warsh'un başkanlığındaki ilk toplantı sonrası fiyat istikrarı vurgusu ve 2026 projeksiyonlarındaki yukarı yönlü revizyonlar küresel faiz patikasına dair soru işaretlerini de arttırıyor. Fed'in iletişim tonunun sertleşmesi varlık fiyatlarında volatiliteyi arttırabilir. Ana unsur olmaya da devam ediyor ve günün odağında da Fed sonrası yön arayışı, Hürmüz hattındaki diplomatik sürecin kalıcılığı ve bunun enerji, enflasyon, faiz üçgenine etkisi var. Bugün küresel fiyatlamaların merkezinde yine bu denge olacak. Hepsini konuşacağız. Değerli canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Önce gündem başlıkları diyelim. Hızlıca gündemde neler var bugün bakalım. İran Amerika ile mutabakat zaptı imzalandı açıklaması yaptı. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptının Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de 14 maddelik mutabakat zaptının resmen imzalandığını duyurdu. Devam edelim. Fiyat istikrarı sağlanacak dedi Fed'in yeni başkanı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3.50 ile 3.75 aralığında sabit tuttu ve Fed başkanı Kevin Warsh'la enflasyonun %2 hedefinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti. Fiyat istikrarını sağlama konusunda da kararlı olduklarını söyledi. Birazdan Kevin Warsh'un satır aralarındaki mesajlarını da ve piyasaların bunu nasıl algılayacağını da konuşacağız. Devam edelim. Kurumlar faiz kararı sonrası Fed beklentilerini revize ediyor. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Rob Kaplan enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Fed'in Eylül ayında veya sonbahar döneminde faiz arttırmasına gidebileceğini söyledi. Citigroup, Amerikan Merkez Bankası yetkililerinin daha şahin bir duruş sergilemesini gerekçe gösterdi ve ilk faiz indirimi beklentisini de Eylül 2026'dan Ekim 2026'ya öteledi.

daha önce 2026 yılının Eylül, Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimi beklentisindeydi ve Ekim Aralık 2026'da yapılacağını belirtiyordu. Üçüncü indiriminde Ocak 2027'de gerçekleşeceğini öngördü. Devam edelim. Petrol fiyatlarındaki düşüş altına destek verdi. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk faiz kararı toplantısında beklenenden daha şahin mesajlar gelince gerileyen ons altın düşen petrol fiyatlarına destek alarak yönünü yukarı çevirdi. Enflasyon beklentilerinin zayıflaması sonucu güvenli liman talebinden destek bularak Perşembe günü bu sabaha %1'in üzerinde yükseldi. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim. Asya tarafıyla başlayalım. Asya piyasalarında son durum bize nasıl bir mesaj veriyor? Piyasadaki risk algısıyla ilgili bakalım. Çin geri çekildi. 0.30'luk düşüş var. Hindistan yukarı yönlü hareket etti. Güney Kore'de %1'in üzerinde yükseliş takip ediyoruz ve Hong Kong'da %2'ye yakın geri çekilme takip ediliyor. Peki Avrupa tarafı nasıldı? Fiyatlamalar nasıldı? Nasıl kapanışlar yaptı dün Avrupa piyasaları? Rakamlara bakacak olursak Madrid, Frankfurt, Londra ve Paris'te son durum ne? Madrid yükseldi, %1'in üzerinde kazançla kapattı dün günü. Londra'da 0.14'lük bir yükseliş var. Frankfurt'ta 0.10'luk kazanç takip ettik dün ve Paris'te 0.20'lik bir geri çekilme hareketi vardı. Şimdi Amerika'ya bakalım. Amerika'da durum ne? 0.74'lük kazancı var. S&P 500'ün 7.475 puan seviyesinde. Nasdaq'taki yükseliş %1.13 seviyesinde 30.007 puandan takip ediyoruz. Nasdaq'a 0.55'lik yükseliş var Dow Jones'ta. Borsa İstanbul'da yarım puanlık geri çekilme vardı. Dün 14.421 puandan kapattı günü. Devam edelim kıymetli metallerle. Kıymetli metaller tablosunda %1.5'a yakın yükseliş takip ediyoruz. Altın onsta 4.314 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Devam edelim gümüşle. %1.69'luk yükseliş var gümüşte. 69 dolardan fiyatlanıyor. %1.42'lik yukarı yönlü hareketiyle platinde 1765 dolar seviyesinde. Paladyumda 1333 dolar bandını takip ediyoruz. Orada da %1'e yakın yükseliş var. Kıymetli metaller tablosu böyle. Enerji emtia tarafı nasıl? Kırmızı bir tablo var. 74.8 dolardan geçiyor. Petrol %2.5'luk kaybı var. Brent petrol tarafında %2'nin üzerinde kayıp var. 77.8 dolardan geçiyor. 0.35'lik geri çekilmeyle doğalgazla 3.1 dolardan fiyatlanıyor. Şimdi şirket haberlerine bakalım, hangi haberler öne çıkıyor. Bugün Kocaer Çelik, yapay zeka, sivil havacılık ve otomotiv yan sanayi gibi alanlarda faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurma kararı aldı. Şişe camın yurt içindeki yerleşik kaplamalı cam üretim kapasitesi yıllık 21 milyon metrekareye ulaştı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri bağlı ortaklığı aracılığıyla yurt içinde yerleşik bir müşteriyle depolamalı GES sözleşmesi imzaladı. Gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarında hangi başlıklar var ve detayları neler? Sabahla başlayalım. Halkbank davası düştü. 9 yıllık ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. Amerika'da 9 yıldır devam eden Halkbank davası nihai olarak kapandı. Mahkeme ceza davasını düşürdü. Genel Müdür Süleyman Özdil, karar faaliyetlerimize daha yüksek motivasyonla odaklanmamıza imkan sağlayacak dedi ve hisseler de yükseldi. Haberle birlikte Halkbank hisseleri %4'ün üzerinde primlendi. 51 liraya yükseldi. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'ın Amerika tarafında uygulanan ekonomik yaptırımların ihlal edilmesine ve delmesine yardım etmekle suçlanmıştı Halkbank. İki ülke arasında uzun süre gerilime neden olan bu dava için taraflar geçtiğimiz Mart ayında ceza davası tamamen sonlandıracak tarihi bir uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmanın ardından da hızlıca aksiyon alan Halkbank sürece tam uyum sağladığını resmi olarak belgelemek adına uluslararası bağımsız denetim şirketi Ernst & Young

Yetkilendirdi ve bankanın anlaşma şartlarını yerine getirip getirmediğini ölçen 90 günlük kritik uyum süresi geçen hafta başarıyla tamamlandı. Denetim sürecinin sorunsuz geçmesi üzerine de Amerikan Adalet Bakanlığı mahkemeye resmi dilekçeyi sundu. Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini istedi. Duruşmada dün yapıldı. Böylece 9 yıldır devam eden ceza davası da sona ermiş oldu. Takvime bakalım. Takvim gazetesindeki haberin başlığı. 138 ülkeye 562 milyar dolarlık imza diyor. Türk müteahhitlik sektörü bugüne kadar 138 ülkede 13 bin projeyle 562 milyar dolarlık işe imza atarken küresel müteahhitlik sektörünün geleceği başkentte konuşuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %6'sını inşaat sektörünün oluşturduğuna dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye ekonomisi geçen yıl %3,6 büyürken inşaat sektörünün %10,8'lik performans gösterdiğini söyledi ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firmasının yer aldığına da dikkat çekti. Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini de vurguladı. Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının ortasında yer aldığına işaret eden Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz dedi. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat da müteahhitlik sektörünün Türkiye'nin göğsünü kabarttığını belirtti. Bugün itibariyle de 3,5 milyar dolara aşan bir proje stoğu müşavirlik sektörümüzle başarılmıştır dedi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı sanayide toparlanma sinyali diyor. Türkiye sanayisinin 2025 karnesi belli oldu. ISO 500'ün üretimden satışları %28 artışla 11,1 trilyon liraya ulaştı. Üretimden net satışlardaki artış 3 yıllık reel gerilemenin ardından 2025'te artışa geçerken listedeki firmaların ihracat performansı da Türkiye genelinin üzerine çıktı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yüksek finansman maliyetlerinin sanayicinin en fazla hissettiği sorunların başında geldiğini belirterek, finansmana erişimin üretimin devamlılığı için kritik önemde olduğunu vurguladı. Bu arada Ar-Ge harcamaları da %31,4 oranında arttı. Finansman giderlerinin faaliyet karına oranı da 2024'te 96,6'ya kadar yükseldikten sonra 2025'te %84,9'a geriledi. 2015-2024 dönemi ortalaması 64,5 olarak hesaplanmıştı. Halka açık şirket sayısı da geçen yıl 3 adet artarak 91'e çıktı ve ISO 500 tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İşte sanayinin devleri diye de ISO 500 çalışmasında 2025'te üretimden satışlara göre en büyük kuruluşta 698,7 milyar lirayla TÜPRAŞ oldu. İkinci sırada da Ford Otomotiv var ve üçüncü sırada da Star Rafineri yer aldı. Devam edelim. Milliyet gazetesindeki haber başlığı nükleerde Kandu teknolojisine ziyaret. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada menşeli Kandu reaktör teknolojisinin kullanıldığı Romanya'daki Cernavoda nükleer güç santralini ziyaret ederek reaktörler ve teknoloji hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megawattlık bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefi bulunduğunu belirten Bakan Bayraktar, bunun için hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Türkiye şu anda kritik bir süreçte. Biz bu noktada özellikle Akkuyu sonrasında yapacağımız santrallerde birlikte çalışacağımız teknolojiler ve ülkelerle alakalı çalışmaları yürütüyoruz dedi.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Gökhan Uzun, Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sema Hanım, hoş buldum.
0: 19 Haziran İsviçre öncesi dijital ortamda her iki taraftan da mutabakat zaptı imzalandı. Ve 14 madde var ortada. Bunun ışığında fiyatlamalara bakalım istiyorum. Petrole, altına, dolara ve tabii hisse piyasalarına. Nasıl yorumladınız, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii olumlu bir... Geçen haftadan itibaren bir fiyatlama vardı piyasalarda. Özellikle Mayıs ayından sonraki süreçte risk olarak ihtiyacımız olan bir dönemi de beraberinde getirdi. 14 maddenin geneline baktığımız zaman İran ağırlıklı, İran'ın daha çok istediğini aldığı bir noktada uzlaşı sağlandığı görülüyor. Ki global olarak da özellikle risk iştahını azaltırıcı petrol primlerine biraz daha aşağı yönlü revize edildiğini gördüğümüz bir fiyatlamayı da beraberinde getirdi. Petrolün ilk etaptaki etkisi zirveden 30 dolarlara yakın, 37 dolarlara yakın bir çekilmeyi de gördük. 70 dolarlar gibi bir seviye 200 günlük ortalamayı beraberinde getirecek. O yöne doğru çekilmeyi şu anda gerçekleşeceğini düşünüyorum. O bandın altı şu an için mevcut şartlarda biraz daha orta uzun vadeli bir beklentiyi beraberinde getirecek aşağı yönde iğmelerde. Çünkü burada arz talep dengesinin tekrardan rayına oturması kısa vadede pek mümkün değil. Orta uzun vadede biraz daha revize edilecektir. Altın tarafında güçlü bir atak görmedik. Orada 4200'lerden gelen bir tepki hareketine beraberinde getirdi. Bugün işte dün akşamki özellikle yeni FED Başkanı'nın açıklamaları da biraz takip edildi altın tarafında. Tabii burada merkez bankalarının tekrardan alım yönlü tarafa geçmesi, altını destekleyici tarafa biraz daha pozitif anlamda beraberinde getirecek. Çünkü görünüm uzun zamandır programlarda konuşuyoruz. Mevcut şartlarda, mevcut risklerde biz ilk etapta enflasyonu konuşuyoruz ama olay bittikten sonra büyüme tarafındaki revizyonları ve oradan feragat edilen kısmın ekonomiye yansımalarını da konuşacağız. Şimdi ikinci etapa geçtiğimiz bir dönemin başındayız ki altında burada da petrol gibi Fed'in atacağı politika adımları, özellikle doların hakimiyeti ve güçlü duruşu altının da yönünü belirleyecektir. İlk etapta 4300'leri tepki vermesi olumluydu. 4600-4700 bandına doğru hareketler gayet şu an için beklenti dahilinde olabilir ons tarafında. Devamında dediğim gibi veri odaklı bir seyir takip edeceğiz gibi duruyor.
0: Brent petrolün fiyatlamasına daha çok ne yön verecek, ne dersiniz? Çünkü İran petrolünün tekrar dönüşü de masada. Tabii gözler o 60 günlük süreçte şu anda nasıl uygulanacağı da önemli. Volatil bir fiyatlama da izleyebiliriz. Ama özellikle İran petrolüyle ilgili durum Brent petrolü savaş öncesi fiyatlamaya çeker mi?
1: Dediğim gibi 200 günlük ortalamalara şu an için gelmemiz gayet dolar. Normal, o da 70 dolar seviyesinden geçiyor. Savaş öncesi duruma gelmemiz için ilk önce tedarik tarafının ve arz tarafının normalleşmesi gerekiyor. Burada sadece İran'ın Hürmüz'ü açmasıyla rezervlerin burada tekrardan sisteme entegre olması bir günde olacak iş değil. O yüzden de hani o bir süreç. Bunu beraber takip edeceğiz ama hani günün sonunda şu taraftan da bakmak lazım. İran'ın tek başına aldığı bir işte kararla tekrardan işte rezervleri aynı dereceye çekmesi zaman alacak. Burada stratejik rezervlerin de ciddi anlamda azaldığı bir dönemi de risk prim de bu petrol fiyatlarının içinde. Şu Mayıs ayı itibariyle, özellikle Haziran ayı itibariyle son hafta verileriyle stratejik rezervler ciddi stok kaybını da beraberinde getirdi. İlk önce onların stabilize edilmesi, tekrardan normal seviyelere çekilmesi, sonrasında arz tarafındaki etkilerin geriye yayılmasını göreceğiz. Ama beklenti tabii ki az önce de belirttiğiniz gibi savaş öncesi döneme tekrar gelmesi. Bunun etkileri ve devamlılığı için sürecin uzlaşmanın devam etmesi gündemde. 60 günlük tabii revize, orada nükleer taraftaki ayrıntı konuşulacak biraz daha. ABD'nin istediği şekilde revize edilmesi için olacak bir süre. Genel anlamda negatif bir süreç beklemiyorum açıkçası.
0: Altın fiyatlaması üzerinden bakarsak, evet, piyasalar barışı, anlaşmayı fiyatlıyor ama bir yandan da anlaşmanın bozulma riskine karşı sigorta

0: satın alıyor diyebilir miyiz altın fiyatlamasıyla?
1: Tabii kısa pozisyonların kapatılması yeni risklerin de burada fiyatlanması da önemli. Ama hani dediğim gibi özellikle son dönemlerde yaklaşık 3 aydır ya da 4 aylık döneme bakarsak altının burada etkilenmesinin en temel sebebi stratejik alımların yavaşlaması. Merkez bankalarının buradaki ağırlığını azaltması. Çünkü Orta Doğu'daki buradaki karışıklığın bitmesi yeniden yapılanma sürecinde beraberinde getirecek. Buraya da bir kaynak ayrılacak. Özellikle büyük altın alıcılarına baktığımız zaman Orta Doğu'da Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de burada önemli bir rolü vardı. Buradaki yapılanma ya da süreç yeniden işte turizmin canlandırılması yüklü harcamalara sebep olacak. Bu yüzden de altındaki yön bir etki de bu taraf. Diğer etkisi de Fed'in buradaki yeni dönemdeki Kevin Warsh başkanlığındaki süreci, özellikle doların buradaki hakimiyeti ve seviyeleri de altın tarafında belirleyici rol olacak. Yön her zaman dediğim gibi altın tarafında yukarı, ama buradaki artış hızını belirleyecek etkiler yeni haber akışları ve verileriyle olacaktır. O yüzden de sürecin özellikle 2026'nın ikinci çeyreğinden sonra faiz tarafındaki indirim döngüsünün azalma ihtimalleri altını destekleyici noktayı biraz azaltıyor. Özellikle 2026'daki arz tarafındaki dengelenmenin 2027'ye nazaran daha sınırlı kalacağı. 2027'de bu kaybedilen arz tarafındaki Hürmüz'den kaynaklı üretim tarafındaki beklenti ya da piyasaya sunulacak miktar 2027'de %25-%30 gibi bir oranla tekrardan sisteme dahil edilecek. Ama buradaki etkileri biz ancak 2027'nin ilk çeyreğinde göreceğiz. O yüzden kısa ve orta vadede savaş etkilerini hala hissedeceğimiz bir dönemi hala yaşayacağız gibi duruyor ikinci çeyrek için 2026.
0: Altında hızlı bir 4500 üzeri atak için nasıl bir katalizör gerekir?
1: Faiz indirim döngüsü, Fed'in buradaki bilanço küçültmesiyle alakalı dipnotları dün akşam takip ettik. O yönlü bir sual gelmedi ya da yönlendirme gelmedi. Bu olumlu taraftaydı altın için. Ama dediğim gibi faizlerin hala burada yüksek kalması, faiz arttırım ihtimalinin hala gündemde olması. Biliyorsunuz 18 üyenin 9'u arttırım yönlü bir oy verdi. Bunların 3 tanesi 25 bas puan, 5 tanesi 50 bas puan, 1 tanesi de 75 bas puan. Bu yönlü şiddetli bir faiz arttırım döngüsü beklentisi burada negatif ayrışmaya neden oldu altın tarafında da. Buradaki beklentiler revize edildi ya da dediğim gibi enflasyon tarafında, özellikle büyüme tarafında da iki yönlü bir beklenti FED tahminlerini karşılarsa bilanço tarafındaki atılacak adımdan altını destekleyici unsur olacağını düşünüyorum. Her ne şekilde olursa olsun tabii ki altının 4200 tarafının altına kırmaması, yukarıda 4500-4600 bandına doğru aradaki bir marjı yukarı yönde revize edecektir. Ama özellikle biz 5000 doların üzerine konuşuyorsak eğer, burada bir tık daha destekleyici unsurların artması gerektiğini düşünüyorum.
0: Gümüş fiyatlamasını da kısaca yorumunuzu merak ediyorum. Ne dersiniz? Nasıl bir fiyatlama? %2'ye yaklaşan yükselişi var.
1: Tabii burada veri odaklı, özellikle Çin tarafı etkileyici unsur. Oradaki talebin hala güçlü devam etmesi gümüşü biraz daha volatil kırıyor. Özellikle 70 doların üzerindeki ataklar tekrardan 80-85 dolarlara doğru yaklaşacaktır gümüş tarafındaki alışları da. Dediğim gibi büyüme tarafındaki beklentilerin ne derece revize edildiği ve sistemin özellikle istihdam, yani enflasyon tarafını yönetmeyi tercih eden hükümetlerin ve büyüme tarafından ne kadar feragat edileceği, sistemin yeniden entegre olacağı dinamiklerin ne zaman oluşacağı burada altın ve gümüş tarafındaki belirleyici etkilerini göstereceğini düşünüyorum.
0: O zaman geçelim FED kararına. Aslında daha çok kararı zaten beklenti yönünde, ama yeni başkan Kevin Warsh'un iletişim diline, tonuna ve verdiği mesajlara. Bir kere hiç faiz, hemen hemen hiç faiz indiriminden bahsetmedi. Reformist bir yaklaşım.

0: sergiledi ve aslında FED kültürünü de iş yapış biçiminin de değişeceğinin sinyallerini verdi. Siz nasıl yorumladınız satır aralarında Warsh'un mesajlarını ve piyasalar nasıl fiyatladı ve fiyatlayacak yeni başkanı?
1: Metin çok kısa, 114 kelimelik bir metinden bahsediyoruz. Orada ayrıntılara baktığımız zaman özellikle istihdam tarafına vurgu önemliydi ve verimlilik tarafındaki vurgu önemliydi. Burada revizeler geldi. Özellikle beklenti anketlerine duyduğu güveni biraz daha ön plana çıkardı. Burada yönlendirmeyi daha az yapacağı ve Fed'in buradaki etkilerinin yeni başkanla beraber biraz sistematik olarak yeni dönemi de biraz daha farklı yaşayacağımızı göstermiş oldu. Önemli olan tabii beklenti dahilinde enflasyonla 2026-2027 rakamlarını yukarı revize etti. Benim burada özellikle Warsh'un yapmaya çalıştığı şey piyasaların, özellikle JP Morgan'ın bir açıklaması vardı. Trump'a ihanet tarzında açıklamalar diye. Tam olarak öyle olmasa da ona yakın bir beklentiyle ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Tabii her Fed başkanı değiştiğinde S&P ve Nasdaq tarafında bir düşüş görüyoruz biz Amerika tarafından. Oradaki süreç değişmedi açıkçası. Burada önemli olan nokta, az önce de bahsettiğim gibi açıklamalardan sonra gelen Fed üyelerinin detayı, orada işte 18 üyenin 9'u arttırım yönlü bir sürece oy kullanması, buradaki detayda da işte 3'ü üyenin 25 bas puan, 5 üyenin 50, bir tanesinde 75 bas puan kullanması, biraz daha bu detay geldikten sonra piyasalar negatife geçti. Sonrasında biraz daha normalleşti. İşte bugün itibarıyla yeni dönem FED Başkanı'nın açıklamaları piyasalarda daha orada olumsuz ya da negatif görüşten ziyade daha stabil bir görüntüyü de beraberinde getirecektir. Artık Hürmüz ve İran tarafındaki mutabakat katla beraber yeni dönemde risklerin azaldığı, Fed'in biraz daha sorumluluğu üstlendiği ama yönlendirme tarafında daha sınırlı kaldı. Çünkü bu yönlendirme tarafının piyasaları çok yanılttığını düşünüyor Warsh. O yüzden de sürecin bir tık daha burada toplantı dahilinde ilerleyeceği ya da Warsh'un açıklamalarından sonra bizim Fed'in beklentilerini yorumlayacağımız bir dönemi konuşacağız anlamına geliyor. Ama hani nokta grafiklerin tekrardan sisteme entegre olacağını düşünüyorum belli bir zaman aralığından sonra. Oradaki beklenti kısa vadede biraz yönlendirmeyi çok doğru bulmasa da orta uzun vadede tekrardan aynı sistemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama ilk etkiler negatif olsa da bence orta uzun vadede biraz daha realist bir tutum sergiledi. Yani metin çok şahinceydi ama Warsh'un açıklamaları daha güvercin tonda geldi. O yüzden piyasada bir kısa vadeli volatilite olsa da açıklamalar sonrasında tekrardan normalleşti diyebiliriz.
0: Amerikan tahvilleri var şu an ekranda. Görünüm nasıl? Ne söylüyor bize tahviller?
1: Tabii 10 yıllıklarda 5'e yaklaşan bir süre tekrardan 4.5'lara doğru geri çekildi. Tabii burada dediğim gibi Warsh'un özellikle verimlilik altında açıklamaları önemli. İstihdam tarafına çok değinmedi. Orada da aşağı yönlü bir revize vardı 2.2'den 2'ye. Tabii enflasyonun yukarı revize edilmesi gayet normal karşılanıyordu. Ama buradaki süreç faizden ziyade, politika faizinden ziyade biraz daha istihdam tarafı, verimlilik tarafındaki artışın ekonomiye, cari açığa katkılarını işte yeniden bence özellikle yaz aylarında ya da Eylül ayı gibi 3. çeyrekte konuşacağımız şeyler yine ticaret savaşları olacaktır. Bu yöne bir kayma ve oradaki bilançoyu Fed'in kontrol edebileceği seviyeye tekrardan düşürme tarafında bir yönelim olacaktır. Özellikle Kasım seçimleri öncesinde biz yeni gündemimiz Trump belirleyecektir. Çok piyasaların bu konuda sakin kalacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Fed enflasyon riskini büyüme riskinden daha büyük görüyor ve piyasaya verilen çok da güçlü bir mesaj bu. Büyüme yavaşlayabilir ama enflasyonla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. Nasıl yorumladınız bu mesajı?
1: Tabii bütün merkez bankaları burada aynı yönlü düşünüyor. Buna biz de dahiliz. Büyümeden

0: sirayet ederek enflasyonu biraz daha dizginlemeye çalıştık biz de bu savaş döneminde. Özellikle Eşer Mobil Sistemi'nin de devreye alınması bunun bence etkilerini gösteriyor. Çünkü enflasyonun orta uzun vadede kalıcı etkileri ya da katılaşmasını çözmek büyümenin tekrardan normalleşmesinden çok daha zor. O yüzden Fed Başkanı da buraya biraz daha ilgisini çekti. Çünkü katılaşan bir enflasyon var. Özellikle enerji tarafındaki yukarı yönlü itici kuvvet kısa vadede azaltacak olması burada önemli bir alan tanıyor. Ama bu alanı değerlendirmek için de enerjinin burada tekrar normalleşmesi. Sadece faiz tarafındaki atılacak adımlarla kontrol altına alınmadığı ve orta uzun vadede hala o katılığı çözemediğini de gösteriyor. Tabii buradaki önemli etken savaş olduğunu düşünsek de öncesindeki durumda da yeteri derecede istenilen hızla dezenflasyon sürecini yaşatmamıştı. Şimdi bundan sonraki dönemde de buradan çıkarılan derslerle ve Walsh'un yeni dinamiğiyle beraber Bernanke dönemine geçiyoruz gibi duruyor. Ama hani sistematik olarak burada risklerin azaldığı ve Amerika lehine özellikle ticaret savaşlarıyla başlayan o dış ticareti azaltıcı önlemler burada biraz daha devreye girecektir. Ve fiyat istikrarına borçun kısa vadede ilk etapta etkilerini görmesek de özellikle 2027 gibi istenilen tabloya oturacağı gibi bir beklenti var gibi duruyor şu anki açıklamalarda.
1: Peki toplantıdan sonra verdiğim mesajlar için bir miktarda Powell dönemine gönderme yaptı değil mi? Ve Fed tarihinde yeni başkanların eski yönetimi eleştirdiği pek rastlanan bir durum değil. Nasıl yorumladınız? Piyasalar bunu nasıl algılar? Ve de...
0: Piyasaların açıkçası ya senenin başından beri açıkçası Walsh'un ağzından çıkacak her kelimeyi ve tutumunu açıkçası fiyatladığı bir dönemi de biz yaşadık. Zaten bundan önceki toplantılarda bu kadar önemli bir beklenti yoktu. Bu toplantı biraz daha bizlerin beklenti ya da söylenecek sözlerin özellikle üstünde durulduğu bir toplantıydı. O eleştirileri tabii normal kabul etmek lazım. Çünkü Trump'ın özellikle işaret ettiği bir ismin bu yönde açıklamaları da çok olağan karşılamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Hisse piyasası açısından sormak istiyorum. Çünkü önemli bir vurgusu daha vardı. O oluşturduğu görev güçleri, akademi, teknoloji, işte iş dünyasından isimleri FED sürecine dahil edeceğini söyledi. Tabii Walsh uzun zamandır buna inanıyor. Yapay zeka ve teknoloji verimliliği arttıracağını düşünüyor. Ve tabii bu da ekonomi tarafında enflasyon oluşmayabilir mesajı da veriyor. Teknoloji ve yapay zeka hisseleri açısından bu özellikle altı çizilen durum nasıl bir fiyatlama yaratır?
0: Tabii Fed Başkanı olmadan önce biliyorsunuz kişisel servetini ve portföyünü açıklamıştı Walsh. Burada da yapay zekaya ve özellikle teknoloji şirketlerine yatırımını da görmüştük. O yüzden hani buradaki verimlilik ve teknoloji şirketleri için pozitif bir tabii süreci beraberinde getirmişti. O yüzden de bakış açısı burada biraz daha yeni döneme uygun sistemin getirdiği ya da biz son 3 senedir 4 senedir yaşadığımız işte Nvidia ailesi, işte Apple'ın süreciyle beraber teknoloji şirketlerinin daha çok ön plana çıkması, özellikle getirilerin bu tarafta yoğunlaşmasını özetleyen bir tutum sergiledi. Bundan sonrasında da bu sürecin devam edeceği ve buraya yoğunlaşılacağını da tabii piyasalar gözetti. Tabii burada dediğim gibi önemli olan durum verimlilik tarafını kontrol etmeye çalışırken istihdam tarafında ne kadar feragat edileceği ve büyümenin buradaki dengesine işte politika faiziyle ne kadar süre baskılayacağı önemli olacaktır. Ama burada yeni dönemde biraz daha her toplantıda daha volatil bir piyasaya ya da toplantı öncesinde piyasaların daha gerginleştiği ya da daha hızlı hareket ettiği bir FED süreci de bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul açısından

0: Da tabii petrolün düşmesi, aynı zamanda Türkiye'nin CDS priminin geri çekilmesi, artı eklenen Halkbank davasının düşmesi gibi sebepler nasıl yansıyacak piyasa fiyatlamalarına, Borsa İstanbul için?
1: Tabii bizim hikayemiz bir tık daha benzer ama farklılıkları var. Özellikle Nisan, Mayıs, Haziran etkilerine, o enflasyonun enerji tarafındaki geçişkenliğini hissettiğimiz, gördüğümüz bir süreci ve özellikle bankacılığın burada güç kaybına uğraması sebebiyle BİST'in de baskılandığı bir dönemi yaşadık. Etkilerin özellikle birkaç ay daha devam edeceğini düşünüyorum ben. Özellikle Haziran ayında da bu etkileri göreceğiz. Temmuz, Ağustos baz etkisiyle beraber daha düşük bir enflasyonun fiyatlandığı, o geçişkenliğin azaldığı aralığı takip edecek piyasa. Tabii ki değerlendirme yaparken az önce de bahsettik, enerjinin burada enflasyona katkısını dizginlemek için büyüme tarafındaki biz de feragat ettik ve buradaki etkiler de piyasaya yansıyor açıkçası. Ama hikayenin bu tarafına bakarsak negatif, ama ileriki dönemde 2026 işte ikinci çeyrek gibi, hatta ilk çeyrek gibi biz ciddi bir revize ya da faizin özellikle azalmaya başladığı, enflasyon sürecinin hızlandığı bir etkiyi düşünürken, savaşın beraberinde getirdiği etkilerle beraber süreci biraz daha orta uzun vadeye yaymıştık. Ama 2026'nın ikinci çeyreğinde özellikle barışın burada resmileşmesi, Eylül-Ekim gibi bankacılığın yeni hikayeyle beraber tekrardan sisteme yukarı yönlü revize etmesi, oradaki beklentilerin fiyatlanmaya başlaması biz tekrardan yukarı doğru Borsa İstanbul'un hareketlenmesini sağlayacaktır. Tabii atılacak adımlar, izlenecek veriler burada önemli. Halkbank'ın davasının burada sonuçlanması 9 sene sonra çok önemliydi. Ama tabii ki özellikle 35'ten başlayan hareket ciddi bir momentumla dün de devam etti. Bankacılık endeksini de yukarı taşıdı açıkçası bu hareket. Şimdi tahvillerdeki geri çekiliş, bankacılığın risklerinin biraz daha azalması. Çünkü Nisan datası, Mayıs datası da çeyreksel daralma burada izlediğimiz unsurdu. Eylül gibi tekrardan normalleşmesi. Tabii seçim ekonomisi tekrardan konuşulmaya başlanacak. Özellikle siyasi gerginliğin tekrar tırmanmaması ve kendi iç gündemimize odaklandığımız bir dönemi de yaşayacağımızı düşünüyorum. Özellikle dış risklerinde ve enerji tarafındaki buradaki sürecin fiyatları aşağıya çekmesi, özellikle üretim ve petrol tarafındaki üretim ve dağıtıcı firmaların kısa vadede baskılanması, orta uzun vadede tekrardan ham madde maliyetleri dolayısıyla sanayinin desteklendiği bir dönemi de hemen bugünden yarın olmasa bile bu fiyatlamaların da yaşanacağını düşünürsek, hem bankacılık hem de sanayi tarafının bir tık daha normalleştiği bir dönemi de yaşıyor olacağız. Tabii bunun da devamında bu normalleşme destekleyecek bir enflasyon patikası ve faiz patikası da oluştuğu zaman yeni zirveleri konuşmak için çok da uzakta olmadığımızı düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi ilk etapta bunun bugünden yarına değil bir süreç olduğunu unutmamak gerekiyor. Veri odaklı giden bir merkez bankamız var. O yüzden piyasada buna odaklanacaktır diye düşünüyorum.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Değerli analizleriniz için keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar.
1: İyi günler Sema Hanım. Çok sağ olun.
0: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Günaydın Sema Hanım. Hoş buldum.
0: FED kararı ve borç mesajları sonrası algoritmik sistemler nasıl fiyatlama yaptı?
2: Karar sonrasındayken biraz satış baskılıydı. Beklentinin ötesinde bir şahin, bir görünüm, bunlara ilgili metinler piyasalara da satış baskısının artmasına neden oldu. Her ne kadar biz daha önceki yayınlarımızda da üzerinde sıklıkla bahsetmiş olsak da dışarıdayken söylem bazında bazı şeyleri söylemek oldukça kolay oluyor, ama görev ve o işin sorumluluğu üzerinize yüklenildiği zaman aynı tonda hareket etme olasılığınız oldukça zordu. Buradaki borçun karşılaşmış olduğu durum bu. Biraz

0: fiyatlardan sonraki konuda. Fakat ben şu an baktığımda fiyatlamaların çok daha hızlı bir geçişkenlikle bundan kurtulacağını düşünüyorum. Özellikle de Warsh'un da çok üzerinde daha önceki konuşmalarında da bahsetmiş olduğu bu yapay zekanın verimliliği artırması aynı zamanda da istihdam konusunda her ne kadar şu an o modda hareket etmiyor gibi gözükse de önümüzdeki süreç içerisinde verimliliği artıran ama istihdam konusunda da biraz sınırlayıcı bir alan oluşturacaktır. Bu da Fed'in faiz artışı ile ilgili düşüncelerini sınırlayan, hatta önümüzdeki süreç içerisinde özellikle de enerji fiyatlarının normalleşmesi, özellikle İran petrolünün de eğer tekrar küresel piyasalara girmesiyle birlikte beklediğimizin ötesinde bir enerji fiyatlarının düştüğünü görürüz. Bunun da enflasyona olan katkısının negatif etkilerini izleriz. Bu da hem ABD tarafında hem de küresel enflasyon bağlamının merkez bankalarının faiz indirim konusunda ellerini güçlendirebilir ve önümüzde sinyaller tekrar yukarıya doğru olacaktır diye değerlendiriyoruz.
1: Yaklaşık değil, yarısı faiz arttırımı istiyor izlenimini de aldık tabii. Ne anlam ifade ediyor piyasalar açısından bu önümüzdeki FED kararları?
0: Öncesindeyken hep böyle konuşuluyordu, acaba 2026'da bir tane mi faiz indirimi olur, iki tane mi faiz indirimi olur söylemleri varken biz verilere baktığımızda imkansız olduğunu defalarca söylemiştik. 2026'da olma olasılığı imkansız, 2027'de artık veri dayalı olarak bakacağız diyorduk. Bugün FED üyelerinin de 9 tanesi bizimle aynı fikre gelmişler verilere bakınca. 3.50-3.75 bandında bir faiziniz var, 4.2 enflasyonunuz var. Hangi mahiyetle faiz indirimi düşünülüyor diye de insanın aklına bazen sorular geliyor. Bu biraz algı yönetimi ve sözlü yönlendirmelerle geçen bir süreçti. Şimdi birazcık daha gerçeklikle karşılaşmış oldular. Veri dayalı yapılacak olan çalışmalar faiz sürecini belirleyecektir. Ben tekrar ediyorum burada altını çizerek, 2026 yılı içerisinde bir faiz indirimi söz konusu olmadığı gibi eğer çok aksi bir durum oluşmadığı süre içerisinde de Fed'in bir faiz artırım konusunda da çok iştahlı olmayacağını düşünüyorum. Burada her ne kadar şahin söylemler oluyor olmuş olsa da üyelerin birçoğu işte 9 tanesi, 19 üyenin 9 tanesi bir faiz indirimi gerekli demiş olsalar dahi önümüzdeki süreçte bunun çok da karşılık görmeyeceğini, özellikle de enerji fiyatlarının bu şekilde geri çekilmesiyle birlikte söylediğim gibi Fed'in de birazcık daha alanı bu anlamda genişleyecektir. Faiz indirmek ya da artırmak gibi bir durum değil ama yapılan sözlü yönlendirmelerle her ne kadar başkan bu alanda çok da hevesli olmasa, bu alanın çok da ilgi görmediğini söylese de sözlü yönlendirmelerle piyasalar 2026'yı tamamlayacaktır. Herhangi bir faiz artışını şu an için öngörmüyorum.
1: Peki hem karar tabii, hem de mesajlar sonrası, hem altın fiyatlamasını, hem Amerikan tahvillerindeki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz ve beklentiniz ne yönde? Örneğin tahvillerde aşağı yönlü hareket devam eder mi?
0: Tahviller özellikle de 10 yıllıklar bakıyorum şu an 4.45'lere gelmiş durumda. En yüksekte 4.50 civarlarını gördü. Aşağıya da yukarı yönlü çok sert bir hareket sergilemiyor, sergilemeyecektir de. Gelecek olan veriler ışığında biz önümüzdeki süreçte artık ABD'de gelen olumlu verilere, negatif verilere de, kötü verilere de pozitif tepki verebilecek bir sermaye piyasalarını göreceğiz. Faiz hatlarının da bu yönde hareket edildiğini görürüz. Altın da benzer paralellikte, özellikle de kıymetli metallerde aynı doğrultuda hareket edecektir. Altın 4100-4000 ons civarlarında geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda konsolide olduğunu, buradan 4400'e doğru bir atak yapabilme olasılığının yüksek olduğunu belirtmiştik. O seviyelere değin bir hareket sergiledi. Şu andaki her geri çekilmede de altının tekrar alım fırsatı yarattığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar verilere bakılıyor olmuş olsa da 4500-4600 onsa dahi bir yukarı hareketin olma olasılığı oldukça yüksek altında. Gümüşte de benzer bir senaryoyu görüyoruz. 65 dolarlarda biliyorsunuz sahip çıkmıştık Sema Hanım. Biz buradan portföylere ekleriz demiştik. Oradan 72 dolara değin bir hareket sergiledi. Bugün 65-70 dolar arasında tekrar gümüşte de bir konsolidasyon göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de 78-82 bandına dair bir gümüşte yukarı yönlü bir hareketin olma olasılığı oldukça güçlü bir şekilde karşımızda duruyor. Bundan sonraki gelecek olan verilerine bakarak

0: biraz daha fiyat hareketlerini izliyor olacağız.
1: Dolar endeksindeki görünüm riskli varlıkları besliyor mu, destekliyor mu?
0: Hayır, yani dolar endeksi güçlendikçe özellikle riskli varlıklardan bir iştahın azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle dün %1'e yakın bir satış baskısıyla karşılaştık ama ben bunun çok bir kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Bugün ya da yarın önümüzdeki süreç içerisinde tekrar gündemin ABD-İran Orta Doğu'daki savaşın tekrar sönümlendiğini, enerji fiyatlarının düştüğünü, biraz daha öngörülebilir bir ortamın oluştuğunu ve risk iştahının arttığı bir döneme geleceğimizi düşünüyorum. İç piyasaya özellikle de Türkiye borsasına baktığımız zaman petrol fiyatlarının bu denli geri çekilmesi günümüzde enflasyon konusunda da bizim Merkez Bankamızın da elini güçlendirecektir. Hatta mevsimsellik ve baz etkisiyle birlikte önümüzdeki süreçte bir negatif ay performansı gelebilir enflasyon bazında. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirim konusunda elini güçlendirecektir. Bu sermaye piyasaları açısından, riskli varlıklar açısından da yönün tekrar sert bir şekilde yukarı olmasına neden olacaktır. Endeks 14.200 seviyesinin altına sakmadığı sürece, burada kapanışlar gerçekleştirmediği süre içerisinde maliyet yapma bakımından oldukça güçlü bir alan oluşturacak. Bundan sonraki hedefimiz 15.200, arkasından 16.600 benim orta vadede görmüş olduğum hedefe dair bir riski varlıkların hareket ettiği bir dönemi izliyor olacağız.
1: Peki algoritmik göstergeler şu an hangi sektörlerde pozitif ayrışmaya işaret ediyor Serkan Bey?
0: Evet, sıklıkla bahsetmiştik Sema Hanım, biliyorsunuz eğer hikaye tersine dönerse petrol, kimya ve enerji alanındaki geçişkenliğin bankacılık sektörüne, görece olarak oldukça ucuz endeks getirilerine göre negatif getiri sağlayan bankacılık sektörünün ön plana çıkacağından sıklıkla bahsettik ve şu an geldiğimiz kompozisyonda da bankacılık sektörünün öne çıktığını, atakların orada daha güçlü olduğunu, alım yönünde ilginin daha fazla çektiğini görüyoruz. Bu sürecin de devam edeceğini, borsanın yukarıya doğru gidişinde bankacılık sektörünün oldukça güçlü adımlarla geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Halkbank davasının da neticeleniyor olmuş olması o alandaki baskıyı da üzerinden kaldırdı. Bundan sonraki süreç içerisinde bankacılık sektörünün biraz daha öne çıktığını göreceğiz. Fakat yatırımcılarımıza şurada altını çizmek istiyorum. Özellikle de enerji ve petrokimya şirketlerinin hikayenin tersine dönmesiyle beraber bir miktar kar realizasyonu yaşamış olsa dahi önümüzdeki süreçte yaklaşık bir 3 aya yakın 110-120 gün boyunca enerji fiyatlarının oldukça yukarıda olduğu bir dönemi izledik. Bunlar da mali tablolarını önümüzdeki süreç içerisinde mutlaka yansıyacaktır. Ve enerji ve petrokimya şirketlerinin de mali tablolar yönünde bir beklenti oluşturup tekrar yukarıya doğru bir atak yapmasıyla birlikte hem enerji ve petrokimya alanında, savunma sanayi alanında, hem de bankacılık sektörüyle birlikte birleştiğinde yeni zirvelerin gelme olasılığının oldukça güçlü olduğunu söylüyorum. Yapmış olduğumuz, anlatmış olduğumuz bu temel senaryonun yapı taşlarının da bu senaryo üzerinde kurulu ve bunları önümüzdeki süreç içerisinde fiyatlarda göreceğiz.
1: Yarın 19 Haziran İsviçre'de fiziki imzalar da atılacak. Şimdi dijital imzalar atıldı ama ne beklentiniz ne yönde fiyatlama konusunda? Brent petrol 75 dolar altına gelir mi? Son saniyeler, kısaca alayım yorumunuzu.
0: Evet, gelebilir. Oldukça pozitif görüyoruz. Özellikle de İran petrolleri de küresel piyasaya girebilir ise petrol fiyatlarının 70 doların dahi altını görebiliriz. Bu da risk iştahını oldukça kuvvetlendirir. En çok da Türk borsasına yarar. Yeni zirveler önümüzdeki süreç içerisinde bizi bekliyor diyebilirim Sema Hanım.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli analizleriniz. Keyifli kazançlı gün olsun. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Yarın sabah 07'de aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS kartı

0: bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonomi

0: içi her gün 15'te Apara'da.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Piyasalar diyeceğiz ama önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Dün de kritik FED kararı sonrası bugün piyasalarda daha temkinli bir görünümün hakim olduğunu görüyoruz. Ama tabii gözümüz jeopolitik tarafta, Amerika ve İran arasındaki mutabakat zaptı imzalandı. Ve tabii cuma günkü görüşme, yani yarın gerçekleşecek görüşme bir yandan önemli ama İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçekleşen açıklamalar da var. Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini yine ifade ettiler. Nükleer malzemelerin de İran dışına çıkarılmayacağı noktasında da açıklamalar gerçekleştiriyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden bu açıklama geldi. Ve dün akşam Fed'in kritik faiz toplantısı, aslında kararda zaten bir değişiklik beklenmiyordu ama Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'u ilk kez Fed başkanlığı koltuğunda gördük ve kendisinin konuşmaları şahin algılandı. Hatta piyasalarda faiz artırma ihtimali Temmuz'da %40'a kadar yükseldi ve dün tahvil faizlerinde dolar endeksinde de yükselişler gördük. Hatta Kevin Warsh konuşana kadar piyasalarda ciddi yükselişler vardı ama sonra borsaların da yine kazançlarını geri verdiğini takip ettik. Piyasalarda da daha şahin şekilde algılanan açıklamaları vardı ve dedi ki komite net ve hemfikir bu faiz kararı noktasında. Şimdi bankalarda faiz indirimine ilişkin beklentilerini ertelediler. Çok farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Citi diyor ki bu yıl iki kez Fed faiz indirir. JP Morgan diyor ki bu yıl Fed faizleri sabit tutar. Goldman Sachs da bu yıl Fed'in faiz artışı yapabileceğini söylüyor sonbaharda. Eylül ve sonrasında bir faiz artışı olabilir diyor. Dolayısıyla indirim bekleyen de var, sabit tutar diyen de var ya da faiz artışı bekleyen de var. Böyle görüş ayrılıkları çok yoğun. Ve geliyoruz içeriye. Halkbank davası, Amerika'da kritik davanın artık sonuna gelindi. Bu süreç artık kapandı. Önemli bir gelişme yaşanıyor. Petrolde ise düşüş eğilimi devam ediyor ve 80 doların altına geldi. 78 dolar bandında bugün. Nisan sonunda 120 dolara yaklaşmıştı ve tabii savaşın bitmesi petrolü aşağıya çekti ama Hürmüz'deki durumun eskisine dönmesi için de bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiğine ilişkin görüşler var ve tabii sigorta maliyetlerinin de düşmesi gerekiyor. Hala gemi trafiği savaş öncesi döneme göre çok çok zayıf bir seyir içerisinde. Gelelim petrole, petrole başlayalım. 80 doların altında ve tabii Amerika ile İran arasındaki barış fiyatları aşağıya çekiyor. 77 dolarda hatta bugün günlük bazda %2'nin üzerinde düşüş var. Altın dün FED sonrası böyle bugün bir miktar yükseliş gerçekleştirmeye çalışıyor ama yine de 4300 dolarda zirvesinden %20 ve 1300 dolar aşağıda fiyatlanıyor. Küresel tarafta bugün Güney Kore ve Japonya'da yükseliş var ama Asya piyasalarında bir miktar düşüşler görüyoruz. Vadeli işlem piyasasında değer artışları Nasdaq %1'in üzerinde primli seyrediyor. Kritik FED kararı sonrası vadeli işlem piyasasında yükselişler S&P 500'e binde 8 değer artışı içerisinde. Ve Asya piyasalarında Şangay'da binde 1'lik geri çekilme, Hong Kong'da %2'ye yakın düşüşler olsa da Güney Kore ve Japonya'da Nikkei endeksinin primlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Borsamıza geldiğimizde 14.500'e takıldık kaldık. 14.421'den kapattık ve tabii geçtiğimiz haftaki %1.8'lik değer artışı sonrası, ki özellikle bankaların %10'luk yükselişi sonrası bu haftaya güzel başlamıştık. Niçin? Çünkü petrol düştü, barış geldi. Borsa pazartesi günü %3'ten fazla yükseldi, kendini çok hızlı şekilde 14.400'ün üzerine attı ama

0: 2 gündür 14.400'de yatay bir görünüm, yatay negatif bir görünümde yine dün karşımızdaydı. Konuşacağız bu başlığı da. Geleyim yeniden Borsa İstanbul tarafında, bu kez bankalara. Tabii dün Halkbank davası ile ilgili gelişmenin Amerika Birleşik Devletleri'nden haberin gelmesi elbette önemliydi. Bankacılık sektörü bu haftada en fazla yükselenler arasında ve borsadaki dün rakam 14.421 dedik, 1.500 geri çekilme. Peki bankalar nasıldı? Orayı da getirelim ekranlara. Bu güçlü yükselişler sonrası salı ve çarşamba gününde de bankalarda böyle zayıflayan bir eğilim görmüştük ama dün günü artıda kapatmayı başardı. 0.5'lik değer artışı 18.280'den de bir kapanış gerçekleştirdi. Şimdi ne bekliyoruz buradaki sürece ilişkin, ama tabii kritik FED faiz kararıyla başlayalım. Çünkü dün akşam yeni başkanın konuşmaları önemliydi. Şahin mi değerlendirdi acaba? Piyasa rotoportoya gideceğiz. Portföy Yönetim Bölüm Müdürü Didem Maden bizlere eşlik ediyor. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gözde Hanım, hoş buldum.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz, dün hangi mesajları aldı piyasa yeni başkan Kevin Warsh'tan?
1: Öncelikle Warsh'un tabii ki yaptığı yazılı açıklama, yani Fed'in yaptığı yazılı açıklama daha önceki yazılı açıklamalardan oldukça kısa oldu. Kendisinin önden yaptığı konuşma da kısa oldu. Daha sonra bir soru cevap kısmına geçirildi. O kısım yine de hani soruları aldığı bir bölüm oldu. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi aslında. Warsh her zaman aslında Fed'in elindeki tüm kartları açık etmemesi, hani forward guiding dediğimiz kısımda sözel yönlendirmesi, kendirmeleri çok fazla yapmaması, gerekli olmadıkça iletişimde bulunulmaması yönünde görüşleri olan birisiydi. Bunu da açıkça dile getiriyordu. Dün de buna uygun bir hareket sergilediğini gördük. İlk etapta değerlendireceğimiz nokta bu oldu aslında. Toplantıdan çıkması beklenen karar faizlerin yatay seviyede kalmasıydı. Değişiklik olmamasıydı. Ancak gerek faiz gerek savaşın bitmesi gerekse de Warsh'un Trump tarafından getirilen bir kişi olması sebebiyle açıklamaların güvercin olması bekleniyordu. Ancak hiç beklenildiği gibi olmadı. Hem projeksiyonlarda ki değişiklikler hem de Warsh'un konuşmaları tabii ki şahin algılandı. Burada projeksiyonlara ilk olarak bakacak olursak da faiz tavanında değişikliğe gidildi. Fed bu yıl içerisinde bir adet faiz indiriminin projeksiyonunu yapar. Bu noktada bir adet artışın projeksiyonunu yaptığı ortaya çıktı. Yani genel olarak bir faiz artışı, bir adet en azından faiz artışı bekleniyor bu durumda. PC tarafına gelecek olursak manşet tarafta 2.7'den 3.6'ya çıkardığı görüldü. Çekirdeği 3.3'e çektiği görüldü. İşsizliği çok hafif bir düşürdüğü görüldü. Ancak büyümeyi de bir miktar düşürdüğü görüldü. Bunlar da hep tabii ki enflasyon tarafında ki yükseliş beklentisinin devam ettiğini, savaşın ikincil etkilerinin, enflasyon üzerindeki ikincil etkilerinin de devam edeceği şeklinde yorumlandı. Piyasalarda da sizin biraz önce özetlediğiniz gibi tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlere sebep oldu. Dolar endeksinin güçlenmesi, parite tarafında yine dolar lehine hareketler, yani paritenin düşüşü yönünde bu hareketleri inceledik, gördük ve hani bu şekilde de bir miktar daha devam etti. Bekleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte tabii ki altın tarafında da düşüş olduğunu görmüş olduk dün.
0: Evet, peki bu Amerikan tahvil faizleri üzerindeki yükseliş eğilimi ve tabii dolar endeksinin dün Başkan Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra bir miktar daha yönünü yukarı çevirmesi, 99'un zaten üzerinde seyreden bir yine seviye karşımızda, ama bu Amerikan tahvil faizleri ve yükselen dolar endeksi denkleminde altın baskılanmaya devam edecek mi? Orada ne bekliyorsunuz? Bu arada an itibariyle 100'ün de üzerine gelmişti XAY.
1: Aslında savaş döneminde şöyle bir yorum yapıyorduk. Hani petrol yukarı, altın aşağı, yani savaşın önemi aslında faiz seviyelerinin aşağıya yukarı gitmesinin biraz önüne geçmişti. Hani faizin altının korelasyonu petrolle oluştu şeklinde bakıyorduk. Ancak savaşın net olarak sonlanmasa bile hani anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş gördük. Altın fiyatlarında bir miktar yükseliş tekrar başlayabilir diye düşünüyorduk. Ancak tekrar Fed'in faizinin

0: yüksek kalması ve önümüzdeki dönemde de yükselecek olması ihtimali, tahvil faizlerinin yüksek olması altında bir kez daha baskıladığını gördük ve bu şekilde de baskılamaya büyük ihtimalle devam edecektir. Tahvil faizler açısından da şunu söylemekte fayda var aslında. Hani piyasalar biraz olumlu fiyatlıyordu savaşla ilgili herhangi bir hareketi. Ancak tahvil para tarafında bu o kadar olumlu fiyatlanmıyordu. Tahvil faizleri yüksek seyretmeye devam ediyordu. Hatta biz şunu konuşuyorduk açıkçası. Teknoloji şirketlerinin tahvil tarafında borçlanma rakamları gittikçe artıyordu ve onların bu seviyelerden borçlanmayı kabul ediyor olması faiz artışını da daha da hani bir yükselişinde olabileceği anlamında endişeleri barındırıyordu ki geldiğimiz noktada da bunu tekrardan görmüş olduk aslında.
1: Evet, şimdi bir yandan bugün tabii aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Elbette bir değişiklik beklenmiyor belki ama bu dünyadaki faiz artırım döngüsüne ilişkin de görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü belki Fed'den bir artış gelmedi, sabit tuttular ama bir indirim döngüsü bekleniyor. Tabii yükselen enflasyon işleri değiştirdi. Örneğin Japonya bu hafta yine faiz artıran ülkelerden biri oldu. Geçtiğimiz haftaki Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrası. Şimdi petrol fiyatlarına bir düşüş var ama bunun yarattığı tahribatla birlikte biz o faiz artırma denklemini bir kez daha görebilir miyiz?
0: Görebiliriz çünkü sonuçta petrol fiyatları beklenmeyen bir şekilde 4 ay boyunca yaklaşık çok yüksek seviyelerde kaldı. Tabii ki şu anda düşüyor ama yıl içerisindeki ortalaması tabii ki önceki yılların çok üzerinde olacak. Şimdi arzın da artmasını bekliyoruz ama henüz Hürmüz Boğazı tam olarak açılmadı. Mayınlardan temizlenmedi, işte abluka kalkmadı. Tanker operatörlerinin yaptığı açıklamalarda da buradaki güvenliğin net olarak sağlanmadığı sürece de hani bu tanker geçişlerinin hızlanmayacağı yönündeki haberler de devam ediyor ki çok haklılar hani bu noktada. Can güvenliğinin net bir şekilde sağlandığının görülmesi gerekiyor. Tüm bunların olması da birkaç aylık bir vakit alacaktır. Evet, petrol fiyatı öncü bir şekilde önden bir düşüş şeklinde fiyatlanıyor önümüzdeki dönemdeki olacakları. Ancak sonuçta geldiğimiz nokta şu ana bakarsak henüz daha burada net bir durum yok. Yani henüz arz yeterince artmadı, savaş öncesi durumuna gelmedi ve hani enflasyon etkilerinin de enflasyonun ikinci etkilerinin de halen piyasalar üzerinde oluşması da bekleniyor ki ECB'den yapılan açıklamalar ve diğer merkez bankalarından yapılan açıklamalar da zaten bu yönde. O yüzden enflasyon hızlıca düşecek, işte daha önceki durumlarına gelecek gibi bir noktada değiliz şu an itibarıyla. Zaten ECB'nin faiz kaygısı savaş öncesinde de vardı. Bu yıl içerisinde ECB faizi arttırır, Fed faizi düşürür gibi bir fiyatlama bir piyasalar yapılıyordu. Bu noktada Fed de yükseltebilir noktasına katıldı dünkü açıklamalar sonrasında. Yani önümüzdeki dönemde faizler ya yatay kalacak gibi bir beklentimizin olması ya da bir miktar daha yükselişi beklememiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan içeriye geleyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na geçtiğimiz haftaki faiz kararı. Orada da hani güvercin olarak da değerlendirdi piyasa. İşte örneğin bankalardaki bu hızlı yükseliş hareketi. İşte savaş bittiğinde ve petrol fiyatları normalleştiğinde ki bugün 80 doların altına diyoruz. Merkez Bankası faiz indirimine başlayacak mı acaba? Senaryosu böyle daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Dolayısıyla biz ne bekliyoruz içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan? Şöyle 160 milyar dolara yakın bir rezervimiz var. Kurda belirgin bir hareketlik görmüyoruz. Aylık artışlar %1,9 bandında ilerliyordu ama özellikle hane halkı, DTH rakamlarına, döviz mevduata da bir ilgi görmedik. Dolayısıyla nasıl bir politika izler içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası?
0: Şimdi öncelikle gerçek kişilerden dediğiniz gibi bir DTH'larda artış görmüyoruz. Butlan kararından sonra da gelen yaklaşık 13 milyar dolarlık döviz talebi tamamen yabancılardan gelmişti hemen hemen. Ki bir önceki kararda da aslında daha önceki hani çok yüksek miktarda döviz satışı olmuştu. Yılbaşından itibaren de bu çıkışlar da olmuştu. Toplamdaki çıkış

0: 29 milyar dolar civarında bildiğim kadarıyla. Bunun da çoğunluğunun zaten yabancılardan geldiğini görüyoruz. Yani bu noktada aslında içten bir talep olmadığı için rezervler konusunda hani Merkez Bankası'nın çok da sıkışık bir noktada olmadığını görüyoruz. Bu anlamda faiz indirimleri tabii ki olabilir düzeyde ama bizim şu anki en büyük sorunumuz tabii ki enflasyon. Aslında biz mesela bu yıl için rota olarak %22 civarında bir enflasyon bekliyorduk ama beklentilerimizi 29'un biraz üzerine çektik. Tüm piyasada beklentilerde %7, %8 civarında bir enflasyon beklentisi artış oldu. Mayıs ayı sonu itibariyle enflasyon toplamda %16,6 oldu ki aslında yıllık projeksiyon %16 idi. Onun bile 5 ayda üzerine çıktığımız bir nokta oldu ki Merkez Bankası da zaten bunu revize etmek durumunda kaldı. Bu noktada yaz aylarında gıda fiyatlarını ve şimdi şu anda enerji fiyatlarından kaynaklanan bir destekle enflasyonun düşük olması bekleniyor. Geçen seneye göre daha düşük olması bekleniyor. Mesela geçen sene Haziran ayında 1,4 TÜFE. Şu anda piyasanın beklentisi 1,4'ün biraz altında 1-1,2 seviyelerinde. Son ankette de 1,3 gibi seviyelerde çıkmıştı. Ama riskin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani %1'in altında bile olması ihtimali mevcut sanki şu anki gıda fiyatlarıyla birlikte. Ancak bu demek değil ki işte yıl sonundaki enflasyon beklentilerimiz bu halde bile hala 29'larda kaldı. Burada faiz indirimini değerlendirecek olursak da hangi faiz dememiz gerekiyor? Şimdi politika faizi 37 ancak 3 aydan fazladır yaklaşık 4 aydır Merkez Bankası füyesi 40'tan fonluyor. Evet 40'tan aşağı yönlü bir hareket olmasını bekleyebiliriz. Enflasyondaki düşüş artı enerji fiyatlarının yeniden bu düşüşü teşvik edecek olmasıyla birlikte ama açıkçası biz bu yıl 37'nin altında henüz bir politika faizinin olmasını fiyatlamıyoruz kendi açımızdan. Her şey çok iyi giderse, enflasyon çok çok düşerse, yabancı girişleri artarsa hani belki bir süre sonra bu indirimi fiyatlamaya başlayabiliriz. Ancak şu aşamada bizce öyle görülmüyor.
1: Evet, yani şu an bir faiz indirim beklentiniz sizin mevcut koşullarda yok. Şimdi bir yandan önemli bir gelişmeden de söz edelim. Halkbank davası zaten 9 yıldır devam eden davanın düşmesi bekleniyordu. Bütün şartlar yerine getirilmişti ve dün nihai haber geldi mahkemeden ve dava düştü. Halkbank hakkındaki bu hukuki sürecin de sonuna gelindiğini görüyoruz. Zaten beklenen bir gelişmeydi elbette ama uluslararası tarafta bankanın fonlanması açısından ve yabancı yatırımcı algısı açısından acaba ne ifade eder? Yani oradaki yabancı algısı üzerinde de önemli bir etki yaratır mı?
0: Pozitif bir etkisi tabii ki olur. Hem Türkiye'deki bankacılık sektörü açısından hem Halkbank için hem yurt dışındaki yabancıların bankacılık üzerinde ve Halk Bankası ilgiliyle görüşlerinde ama zaten sizin de dediğiniz gibi bu bekleniyordu. Bu bence fiyatlanmıştır büyük bir kısmı. Tabii ki olumlu bir gelişme. Biraz daha etkilerini görebiliriz ama çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yabancı yatırımcı tarafında bence aslında şu anda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz tabii ki hani piyasalar her şeyi olumlu fiyatlıyor. Ancak dediğim gibi tahvil faizleri de halen çok yüksek. Yani ve Fed'in de faiz indirimi beklentisi bir miktar rafa kalktığı için aksine artış noktasında bir eğilimi olduğu görülünce yabancı yatırımcıların da bu durumda tabii ki Türkiye'ye gelmesi hatta Türkiye ile ilgili değil bu zaten. Gelişmekte olan piyasalarına girişinde bir miktar yavaşlama olması beklenir aslında. Çünkü yurt dışında faizler bu kadar yüksekken Türkiye'ye ya da benzer gelişmekte olan ülkelere gelmesinde birazcık daha yavaşlama olur. Ancak şunu da değerlendirmek lazım. Faiz marjımız tabii ki yüksek. Hani bu noktada girişler durur ya da gelmezler noktasında bir şeyi kesinlikle söyleyemeyiz. Ama yabancı girişleri hakkında da bunu da bir miktar dikkate almamız gerekir. olabilir bundan sonrası için.
1: Borsa İstanbul tarafı için de ne bekliyorsunuz? Biraz orayı da bakalım, çünkü 14 binin üzerine güçlü bir hareketlilik yapmıştı hafta başında. Tabii hani petrolün düşmesi, CDS'lerin gevşemesi, tahvil faizlerimizin örneğin 2 yılın 44'ten 41'e doğru inmesi. Borsada da yükseliş eğilimi görmüştük ama son 2 gündür de daha yatay, daha böyle sakin bir tabloda. Orada ne bekliyoruz?
0: Yine tabii ki faizlerden bahsetmek lazım. Faiz seviyeleri çok yüksek. 40'la fonlanıyoruz şu anda. Yılın son 6 ayı bu %20 getiri demektir aslında. Risksiz getiri %20. Şimdi tabii ki borsanın da bunun üzerinde bir getiri sunması gerekiyor ki yatırımcılar riskli varlıklara yönelsin. Öncelikle bunu bir bakmamız gerekiyor. Borsa için hani baktığımızda borsa aslında hep olumluyu fiyatlıyor. Mesela 6. ay bilançolar açıklanacak. Ancak hani bilançoların iyi gelmesini beklemiyoruz. Kimse beklemiyor. Bankacılık sektörü için olsun, sanayi sektörü için. Hani çok fazla böyle hani tabii ki sektör bazlı, yine şirket bazlı iyi bilançolar gelecektir ama genel olarak bilançolar çok iyi gelecek. Borsa çok iyi olacak anlamında bir şey söyleyemeyiz. Ama borsa bilançoyu ne kadar fiyatlıyor diye baktığımızda da çok da fiyatlamadığını görüyoruz. Daha çok olumlu tarafta, olumlu yönde gitmeye çalışıyor. Hani yurt dışında yabancılar tarafında hani gelmesi kısmında yine bir miktar daha az bir giriş olmasını beklememiz gerekiyor. Ancak her türlü olumluyu da fiyatladığı için biz de borsanın yine de belirli bir noktada yükseliş sergileyeceğini düşünüyoruz.
1: Bankacılık sektöründe de geçtiğimiz hafta bu %10'luk yükseliş ve tabii hani az önce konuştuğumuz tahvil faizlerinin gevşemesi ve CDS'in de aşağıya gelmesi. Bankalar tarafından ne bekliyoruz? Özellikle hani borsadaki yükselişleri konuştuğumuzda hep lokomotif deriz ya da işte yabancı akımını konuştuğumuzda önce banka ve holdinge ilgi gösteren bir yabancı profil, yıllardır hep böyle konuşuruz. Bu yıl tabii biraz tablo değişmişti, yani savunma sanayi ya da savaşın başlaması, petrokimya, enerji şirketleri özellikle bu rallide öncülük göstermişlerdi ama bankaların da pek de desteği yoktu aslında savaş sonrası geri çekilmeyle birlikte. Bundan sonra bankacılık sektörünü ne bekler?
0: Yabancı talebi yine bankacılık tarafına olacaktır. Yabancı gelirse bankacılık tarafına gelecektir. Çünkü zaten faizlerde baktığımızda evet dün yurt dışında bir yükseliş oldu. Bugün onun da bir miktar etkisini bizde de görebiliriz. Hani piyasalarda negatif açılışta görebiliriz ama hani overall'da böyle genel olarak bir değerlendirmemiz gerekirse faizlerde getiri eğrisinde bu mesela bir miktar düşüş vardı. Bunun da zaten etkisini bankacılık endeksinde de gördük. Tabii ki tekrardan satış olacaktır. Bu her gün yükselecek anlamında bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak bankacılık sektörünün endeks içindeki payı da dikkate alındığında bankacılık sektörünün yükselmediği bir endeksin zaten yükselmesinde çok fazla beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda aslında bankacılık sektörü açısından da olumsuz değiliz.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul, bir yandan böyle bankacılık sektörü ve ayrışmalarında olduğu bir süreç ama biraz portföy dağılımı noktasında da ne öneriyorsunuz sormak istiyorum. Çünkü dediniz ki az önce %20'ye yakın bir faiz yine para piyasası fonlarında ya da TL varlıklar tarafında gözüküyor yani. İşte senelik zaten yıllık çerçevede %40'ların üzerinde rakamlar. Dolayısıyla bir cazibe de orada karşımızda Türk lirası varlıklarda. Ama hani Borsa İstanbul'da da uygun dönemleri yakalayabildiğinde yatırımcı örneğin son bir haftada bankalar %16, %17 yukarı gittiler. Orada da işte hani şöyle bir hesap kitap yaptığımızda 6 aylık para piyasası fonu getirisini bir haftada sağlama fırsatı da sunabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla nasıl kuracağız o dengeyi biz Didem Hanım?
0: Öyle, açıkçası bizim şu an için tabii ki bu portföyleri biz aylık 2-3 haftalık dönemler için bakıyoruz. Hani daha doğrusu aylık diyeyim, hani aylık dönemler için bakıp tekrar değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok fazla da hani en azından bir 6 aylıkta perspektifte düşünerek bu portföyleri aylık bazda oluşturuyoruz. Faizlerin yüksek olması sebebiyle bir süredir devam ettiğimiz gibi para piyasası fonlarında aslında yüksek miktarda tutmaya devam ediyoruz. %50-60'lar gibi seviyelerde dengeli bir portföyde halen para piyasası fonlarında olması gerektiğini düşünüyoruz. Kalan kısımda yurt dışı hisse senetlerinde yabancı kıymetlere yatırım %10-20 civarında düşünüyoruz. Bu şekilde yapılandırıyoruz. Kalan kısımlarda da bir miktar altın ve bir miktar yine yurt içi borsalara yatırım olabilecek şekilde dengeliyoruz.

0: belli bir portföy hazırlamaya çalışıyoruz. Ancak tabii ki yatırımcıların risk algısı daha düşükse para piyasası fonları tarafındaki rakamları arttırıyoruz. Risk algısı eğer yatırımcıların daha yüksekse bu durumda da yurt içi borsalar tarafındaki %10-15'lik kısımları 25-30'lara doğru arttırarak bu noktada daha riskli portföyler oluşturabiliyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan hani dünya borsalarına baktığımızda orada da hep konuştuğumuz bir yapay zeka rüzgarı, hani balon mu, işte bu balon patlar mı, ya değerlemeler çok mu yüksek, çarpanlar çok mu şiş denilen noktada görüyoruz ki bilançolarda gelir de üretiyorlar. Çok da yüksek borçluluk da yok. Dolayısıyla rüzgar arkadan esmeye devam ediyor. Şimdi tabii zaman zaman geri çekilmeler de gerçekleşebiliyor ama yapay zeka temasının devam ettiği tabloda burada özellikle belki hani yine kıymetli metaller tarafında bir öneriniz olur mu? Ya da sizin de özellikle yapay zeka çip sektörüne ilişkin bir fonunuz vardı. Oradaki getiriler de çok çok önemli kazançlar sağlamıştı. Sektörde bu alan pozitif hali işte, ama bundan sonrası için orada yatırımcıyı ne bekler?
0: Açıkçası yani teknoloji tarafında işte bir balon var mı görüşüne, yani bence balon yok açıkçası. Çünkü zaten teknoloji odaklı bir hayat sürüyoruz. Gittikçe hayatımızın her yerine teknoloji daha çok giriyor. Özellikle AI tarafı daha çok giriyor. Bu anlamda hani sanki şu anda böyle bir balon olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her şey bu yöne kayıyor. Ve şu ana kadar da zaten şirket gelirleri, yapılan ihraçlar, SpaceX ihracı gördük mesela. %50 bir kazanç sağladı bir haftadan kısa bir sürede. Ve hani dün biraz düşüş vardı ama çok normal, %4'lük bir düşüş. Hani tüm bunları yan yana koyduğumuzda teknolojideki bu yükselişin balon olduğunu açıkçası düşünmüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bizim bir çip fonumuz var. Getirileri de çok iyi, yatırımcılar tarafından da açıkçası rağbet gören, bu anlamda doğru değerlendirilen bir fon olduğunu görüyoruz. Ve biz buradaki yatırımlarında devam edeceğini ve etmesini, getirilerini de devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle bu yapay zeka talebini konuştuğumuz noktada ya da veri merkezleri ya da soğutma sistemleri dediğimiz yerde gümüşü özellikle uzmanlar hep paylaşıyordu. Biraz gümüş de diyeyim, çünkü hani orada tabii altından çok çok farklı dinamikler konuşuyoruz. Özellikle sanayi talebi, yani %50'si zaten sanayide kullanılan endüstriyel bir metalden söz ediyoruz. Orada da yani hiç alışık olmadığımız günlerden geçtik. Yani Ocak ayında %10, %15 bir günde yükselişler görüyorduk böyle. Yani her sabah baktığımızda %10, %10 yukarı gidiyordu. Tabii onun geri dönüşü de sert oldu. 120'den 70'e doğru geldi ama gümüş için hani geçen senenin sonunda hani böyle ciddi bir yapay zeka rüzgarı, böyle bir yükseliş beklentisi, şimdi o sesler kısılmaya başladı. Kısılmaya başlandı sanki Didem Hanım. Yani bir değişiklik var mı tabloda, ne bekliyorsunuz gümüşte?
0: Sizin de dediğiniz gibi AI tarafı, güneş panelleri, enerji tarafı, çip sektörü, bunların hepsi aslında gümüşü destekleyen faktörler ve yukarı yönlü borsalarda bu sektörler yukarı yönlü gittikçe de gümüşe olan talep de arttı ve gümüşün de fiziki tarafındaki altına göre kısıtlamalar sebebiyle de bir miktar gümüşteki yükselişi çok hızlı bir şekilde izlemiştik. Ancak gümüşün volatilitesi tabii ki altına göre çok yüksek. Gümüşün bir de ikame farklı metallerle ikame de edilebiliyor. Yani belirli bir noktaya kadar yükseldiği zaman gümüş üretim tarafında kullanılırken çok pahalı olursa eğer, onun yerine başka madenleri ya da işte değerli metalleri de kullanılabildiği sektörler var. Tabii ki her durum için bu geçerli değil. Ama bir miktar buradan da düşüş olduğunu da görebiliyoruz. Düşüş yaratabildiğini de görebiliyoruz. Bizim açıkçası teknoloji tarafındaki yükselişle ilgili beklentilerimiz, enerji tarafındaki beklentilerimiz devam ettiği için gümüş için de halen olumluyuz. Evet, sert yükseldi, sert düştü. Ancak gümüşle ilgili gelecek beklentisi orta ve uzun vadede nedir dersiniz? Biz halen burada yükseliş bekliyoruz. Olması gerektiğini düşünüyoruz çünkü.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İdem Hanım. Değerli görüşler için kolaylıklar diliyoruz size ve Roto Portföy'e.
0: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere Gözde Hanım. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Efendim, kısa bir reklam diyelim. Ardından buradayız. Borsa diyeceğiz. Bakalım teknik seviyelerde neler var.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS kartı

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Bir çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim, borsaya teknik açıdan bakıyoruz. Son 4400'ün üzerinde ama 14500'ün de üzerine gelmişti. Buradan aşağıya sarktı. Son 2 gündür tablo böyle. Viyop 30 vadeli işlem kontratları 0.25 bugün artıda. 16.764 puanda işlemler gerçekleşiyor. Dünse borsamızda yarım puanlık bir geri çekilme hareketi gördük. Ne bekliyoruz peki? Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner'le birlikte konuşacağız önemli teknik seviyeleri. Hoş geldiniz Göksel Bey.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Var mıdır 14.500-14.600 euro bir direnç hattı? Birkaç gündür kalamıyoruz bu seviyelerin üzerine çıksak da. Ne söylüyor teknik seviyeler bizlere?
1: Şimdi mevcutta bahsettiğiniz noktalar bizim ikinci ayda ve dördüncü ayda gördüğümüz önemli direnç bölgeleriydi. Özellikle Şubat ayında bu seviyelere yaklaşılması sonrasında sert bir geri çekime yaşanmıştı. Yani önemli kritik bir eşikteyiz. Teknik anlamda hızlı bir yükseliş yaşanmıştı, bir boşluk oluştu. Onun sindirmesine yönelik olarak son iki günde hisse bazlı hareketlerin daha ön plana çıktığını gözlemledik. Burada 14.621 ile 14.532 bandını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Genel anlamda gösterge gelerde sınırlı da olsa bir güç kaybı var son iki günlük süreçte ama yükseliş potansiyeli korunduğunu düşünüyoruz. Özellikle bugün itibariyle banka hisselerinde bir miktar daha güçlenebilecek bir alım dalgası 14.621 seviyesinde üzerinde bir fiyatlamayı bize getireceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu süreçte biraz daha temkinli ama iyimser bakmaya devam etmekle beraber 14.621 direncinin üzerinde de net bir kapanış görülmesi durumunda artık tarihi zirve üstündeki fiyatları konuşmaya başlayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan bizim eski zirvemiz borsada 15.200 bölgesiydi. Dolayısıyla hani bu bahsettiğiniz kritik direnç bölgeleri aşılırsa eski zirveleri test etmek ister mi Borsa İstanbul'u, tabii makro koşullarda buna izin verirse?
1: Şu andaki durumda çok alım iştahı güçlü diyemiyoruz ama hani aşağı yönlü de fiyatlamayı tetikleyecek kısa vadede bir gelişme yok. Yukarı bölgenin
0: hiç konuşmuyor. 15 bin...

0: geçemediğimiz 18.500 seviyeleri bir boşluk oluşturmuştuk. Burada da hafta başından itibaren ancak gelen satışların karşılandığını gördük gün içerisinde. Bugün itibariyle burada bir 18.520'nin üzerinde bir fiyatlamayı gerçekleşmesi durumundaki teknik göstergelerin bazıları aşırı satım, yani direnç bölgelerine yakın olsa da bu direncin kırılma ihtimalini halen güçlü buluyoruz. Kısa vadede veya bu hafta itibariyle süreçte 18.520'nin üzerindeki bir fiyat hareketi yukarı yönlü bankacılık hareketini tekrar hızlandıracaktır. Böyle bir kırılma ile beraber ilk etapta 21.000 seviyelerine kadar yani hemen hemen 3.000 puanlık bir bankacılık hareketinden söz edebileceğimiz bir kısa vadeli rally de yaşanabilir.
1: Evet, şimdi bir yandan şöyle bir dünkü karara baktığımızda Fed'in kararı ve Şahin bulunan Kevin Warsh. Dolayısıyla ne bekliyor orada piyasalarda, risk iştahını? Yani bir miktar daha güvercin bir başkan bekleniyordu elbette. Trump'ın istekleri bu yöndeydi. Nasıl algıladı piyasa?
0: Şimdi evet, sizin dediğiniz gibi Trump'ın önki konuşmalarıyla göz önünde bulundursak gelecek başkanın biraz daha Trump söylemlerine yakın hareket etmesi bekleniyordu. Yalnız dünkü toplantı ve açıklamalar çok da böyle olmayacağını gösterdi. Özellikle sözde yönlendirmenin ortadan kaldırılması şeklindeki bir strateji önümüzdeki toplantılar açısından biraz daha belirsizliği arttıracaktır. Bu da dolar endeksinde veya dolarda biraz daha yukarı yönlü güç kazanımını beraberine getirir. Böyle bir güç kazanımı özellikle emtia tarafında da satışlara neden olacaktır. Genel anlamda küresel piyasalarda bir faiz arttırım hikayesinde söz etmeye başlarsak ki burada ECB attı adımını yıl sonuna kadar da Fed'den de böyle bir faiz arttırım sürecine girilmesi durumunda bir miktar özellikle sonbahar aylarına doğru güç kaybı görebiliriz. Ancak genel itibariyle piyasaları bozacak sert bir gelişme olacağını düşünmüyorum kısa vadeli süreçte.
1: Evet, yani zaten piyasalara bugün baktığımızda bir yükseliş eğilimi de orada var Amerikan vadeli işlemleri. Şimdi bir yandan tabii altın için görünüm ne ifade ediyor diyeceğim. Çünkü dolar endeksi 100'ün üzerinde. Amerika'da tahvil faizlerinde zaten yükseliş eğiliminden söz etmiştik. Altın sevmiyor rakibi olan faizi ve 4300 doların da üzerinde olsa da buradan da kendini yukarı atamayan bir altın profili gördük. Ne bekler altın? Yani bundan sonraki süreçte 5000 dolarları konuşmak zorlaştı mı altın için?
0: Eğer faizde bir değişikliğe gidileceksek, yani faiz beklentisi tamamen ortadan kalktıysa altında tabii doğal olarak söylediğiniz 5000 dolarlar arka plan artı faizin yukarı gitmesi altını aşağı doğru fiyatlayacaktır. Özellikle kısa vadede baktığımızda 200 günlük gibi önemli bir ortalamanın altındayız. Geçtiğimiz 3-4 günlük süreçte iki kere test ettik bu ortalamaları da. Yani hem kısa vadede hem orta vadede altında çok da yukarı bir potansiyel gerçekleşeceğini düşünüyorum. 4360 dolar seviyesi kısa vadede geçirmedikçe, yani 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça da altın yatırımcısı için biraz daha sıkıntılı bir süreç devam edecektir. Yeni alımı düşünenler için özellikle gram altın tarafında bir pozisyonlamayı açmayı düşünenler için biraz da alt fiyatları beklenmesi, özellikle 4000 dolarlara kadar bir geri çekilme mevcut potansiyelde olası gibi görünüyor. Bu seviyeler kısa vadeli görünüm açısından da önemli bölgeler olacaktır.
1: Evet, şimdi bir yandan gümüş için de sorayım, yani 70 doların altında oradaki görünüm daha zayıf, 120 dolar seviyesinden aşağılara gelen bir fiyatlama zaten gördük. Yani petrol yukarı, altın gümüş aşağıya fiyatlaması, gümüşte tabii daha baskın hareketlilikler devam eder mi bu zayıf görünüm?
0: Ya burada devam edeceğini düşünüyorum. Teknik anlamda da yukarı potansiyel özellikle altındaki bir zayıf seyir burada da mutlaka etkili olacaktır. 71 ve 70.50 dolar seviyeleri bir ara direnç bölgeleriydi. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanamadık son günlerde. Teknik göstergeler de çok da yukarı potansiyeli destekler konumda değil. Bu nedenle 71 dolar seviyesinde bir fiyatlama görmedikçe de gümüşte biraz daha geri çekim eğilimi hızlandığı sürece girebiliriz. 60 dolar seviyeleri de orta vade açısından kritik ki öneme sahip destek bölgesi olacaktır olası geri çekimler için.
1: Videoyuz Göksel Bey, sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz size ve Atay Tırma.
0: İyi yayınlar diliyorum ben de. Bol kazançlı günler olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim, vadeli işlem piyasasında böyle bugün kısmi bir değer artışı takip ettik. Dün de Halkbank davası tabii. Artık haber geldi, dava bitti. 9 yıllık dava bitti. Ve oradaki hukuki sürecinde sonuna gelindi. Zaten geçtiğimiz haftada böyle bir haber vardı, artık bütün şartların sağlandığına ilişkin. Önemli bir yandan yabancı fon akımı açısından ve uluslararası tarafta yine bankaların değerlendirilmesi açısından da önemli. Buna da yer vereceğiz ve

0: hemen bunun akabinde tabii dün kritik Fed'in faiz kararı daha şahin algıladı piyasa, ama borsalarda yükseliş devam ediyor. Bugün Asya'da da, Güney Kore'de ve Japonya'da yükseliş hareketlerini görüyoruz. Her ne kadar Çin borsalarında bir kayıp olsa da. Peki ne bekleriz Borsa İstanbul'da? Tere Yatırım'a gideceğiz. Araştırma direktörü Mehmet Bilal Bircan'la birlikte konuşuyoruz. Günaydın Bilal Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz, ne bekler Borsa İstanbul'da bugün bizleri?
1: Tabii. Yine aslında dolu dolu bir güne başlıyoruz diyebiliriz Gözde Hanım. Baktığımız zaman dün gözler Fed'in kararındaydı. Tabii orada çok fazla aslında kendi içerisinde başlığı öne çıktı diyebiliriz. Bunun yanı sıra bu sabah baktığımızda yine ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat var. Piyasalar için yine önemliydi. Yakından takip ediyordu. Cuma günü imzalanması bekleniyordu. Ancak erkene çekildiğini gördük. Diğer taraftan tabii baktığımız zaman bugün Bank of England'ın faiz kararını takip ediyor olacağız. İngiltere Merkez Bankası'nın bu tarafı önemli. Dolayısıyla çok başlıklı bir güne başlıyoruz. Tabii piyasalarda da fiyatlamalar buna göre şekillenecek diyebiliriz. Detaylarına baktığımız zaman özellikle FED tarafıyla belki başlamakta fayda var. Çünkü aslında haftanın odağı biraz FED'deydi ki salı günkü yayınımızda belirtmiştik hatırlarsak. Bu hafta genel anlamda 20'den fazla bankanın faiz kararı, Merkez Bankası'nın faiz kararının izlendiği bir hafta. Merkez bankaları haftası diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu çerçeveden baktığımızda odamız biraz daha FED'deydi. Orada oldukça ilginç bir tablo var. Ne gibi? Bir kere her şeyden önce Warsh'un ilk toplantısıydı başkan olduktan sonra. Biraz odamız buradaydı. Her ne kadar FED'den faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmese de ki beklentiye paralel faizlerde de bir değişikliğe gitmedi Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası. Ama dediğim gibi Warsh'un ilk toplantısıydı ve verilecek mesajlar bu noktada oldukça önemliydi ve yakından takip ediyordu. Dolayısıyla bu çerçeveden ele aldığımızda bir kere her şeyden önce Warsh'un söylemlerini yakından izledi piyasalar diyebiliriz. Dot plotlar önemliydi. Dot plotlarda yine ilginç bir tablo var diyebiliriz. 18 tane yetkiliden 9 tanesi bu yıl özelinde en azından bir tane faiz arttırımı bekliyor ki bu da aslında şahin tonda algılanmasına neden oldu diyebiliriz piyasalar tarafında FED kararının. Dolayısıyla diğer taraftan Borsh'un dot plotlarda bir tahminde bulunmadığını gördük. Yine bu taraf oldukça önemli. Aslında toplantı öncesinde de piyasalarda Borsh'un dot plotlara katılmayabileceği, bir öngörüde tahminde bulunmayabileceği bekleniyordu. Çünkü malum Mayıs ayında koltuğa oturmuş bir başkandan bahsediyoruz. Çok kısa süre geçirmiş bir başkandan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir tabloda öngörüde bulunması noktasında dar bir süre nezdinde yer aldığı için çok fazla dot plotlara katılması beklenmiyordu ki beklentilere paralelde katılmadı zaten. Ama asıl önemli olan hem dot plotlara katılmaması oldu Warsh'un, hem de bunun yanı sıra FOMC metnine dönüp baktığımız zaman orada çok ciddi manada metnin kısaldığı, çok sadeleştirildiğini gördük. Bu da aslında bir taraftan Warsh'un dediğim gibi katılmaması dot plotlara ve diğer taraftan FOMC metninin çok kısa tutulmuş olması bundan sonraki süreçte acaba Fed'in iletişim noktasında biraz daha kendini kısacak mı algısını piyasalarda öne çıkarttı diyebiliriz. Bu da aslında bir sonraki aşamada piyasalar için bir belirsizlik ve piyasalarda bir volatilite arttırıcı etken olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Şu aşamada FED kararının, yani en azından faizlerde bir değişikliğe gitmemiş olmasının piyasalardaki yansıması pozitif diyebiliriz. Bu sabah itibariyle ABD vadelilere baktığımız zaman yukarı yönde fiyatlamaların öne çıktığını söylemek mümkün bu çerçeveden baktığımızda. Ama diğer taraftan dediğim gibi bir taraftan Warsh'un dot plotlara katılmamış olması ve beraberinde FOMC metninin çok kısa ve sade tutulmuş olması, bundan sonraki süreçte acaba FED'de iletişim noktasında nasıl bir tablo göreceğiz? Acaba daha az bir iletişim kuran FED'le mi karşı karşıya kalacağız? Bundan sonraki süreçte odak burada olacak diyebiliriz piyasalar için. Tabii diğer taraftan dot plotların detaylarına baktığımızda az önce söyledim. 18 tane yetkiliden 9 tanesi bu yıl özelinde en az bir faiz arttırımı bekliyor dedik. Bu da aslında piyasalar için şahin bir mesajdı. Diğer taraftan Warsh'un bir ifadesi vardı. 6 hafta sonra tekrar görüşeceğiz, açıklama yapmayacağım gibi bir ifade kullandı. Bu da aslında dediğim gibi bir taraftan Fed'in şahin tutumu, diğer taraftan daha az iletişim kurabilecek bir Fed algısını oturttu. Eğer önümüzdeki süreçte de bu tablo devam ederse piyasalarda volatiliteyi arttırıcı bir etki yaratabilir. Tabii bunun yanı sıra piyasalarda yıl bitmeden en azından bir

faiz indirimi gelebileceği algısı var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bir taraftan şahin bir FED'den bahsediyoruz. Diğer taraftan faiz indirimi bekleyen bir piyasadan bahsediyoruz. Ortada nasıl bir bileşim olacak? Yani piyasa mı FED'in beklentisine yaklaşacak? FED mi piyasanın beklentisine yaklaşacak? Bunu göreceğiz ve fiyatlamalar da önümüzdeki süreçte buna göre şekillenecek diyebiliriz. Tabii diğer taraftan önemli noktalardan bir başkası ise ABD ve İran savaşıydı. Orada mutabakat sağlandı. Cuma günü imzalanması bekleniyordu ama erkene çekildiğini gördük. Önemli piyasalar için yine olumlu gelişmelerden bir tanesi. Zaten beklenen bir gelişmeydi aslında. Doğrudan fiyatlamalara etkisinin sınırlı olduğunu söylemek mümkün. 60 günlük bir süre var taraflar arasında. 60 gün içerisinde nihai anlaşmanın sağlanması bekleniyor ki mutabakat imzalanırken Trump'ın yine aslında bir bakıma tehditvari söylemlerinin de öne çıktığını gördük. 60 gün içerisinde bu 60 günlük sürede eğer tekrardan bir nihai anlaşmaya varılamazsa saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdi Trump. Bu nokta önemliydi ama dediğim gibi şu aşamada piyasalarda en azından çok negatif bir fiyatlama görmüyoruz veya fiyatlamaların olumlu veya olumsuz anlamda değerlendirdiğimizde daha nötr olduğunu söylemek mümkün mutabakat özelinde değerlendirdiğimizde. Bunun yanı sıra tabii bir başka başlık bugün özellikle küresel tarafta takip ettiğimiz BOE'nin faiz kararı İngiltere Merkez Bankası'nın. Orada Merkez Bankası'nın %3,75'te faizleri sabit bırakması bekleniyor. Malum bu süreçte jeopolitik riskleri takip ettiğimiz bu süreçte aslında birçok merkez bankası ki dün akşam FED de aynı şekilde faizlerde çok fazla aksiyon almamayı tercih etti. Bu da aslında bunun bir sonucu olarak bugün BOE'den de faizlerde bir artışa veya bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ama bundan sonraki süreçte artık jeopolitik risklerin ortadan kalktığını görmekteyiz. Ve merkez bankaları önümüzdeki süreçte başta petrol fiyatları olmak üzere bunun enflasyon üzerinde yaratacağı etkilere bağlı olarak faizler noktasında aşağıya veya yukarı yönlü daha net aksiyonlar alacaktır. Bu da piyasalar için bir belirsizliği ortadan kaldırdı diyebiliriz. Tabii diğer taraftan bütün bu başlıklar nezdinde Borsa İstanbul'a döndüğümüz zaman fiyatlamalar üzerinde aslında vadeliler bu sabaha pozitif başladı. Bu nokta önemliydi. Halihazırda aslında hafta başından beri ABD ve İran arasında bir uzlaşı sağlanmasına yönelik olumlu haberlerle beraber, somut adımlarla beraber iyimserlik hakimdi. Volatilite yüksekti ki dün de bir miktar baskılanma gördük Borsa İstanbul tarafında, Borsa İstanbul Yüz Endeksinde. Geldiğimiz noktada baktığımız zaman 14.420 seviyelerinde takılan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde yine Salı günkü yayınımızda belirtmiştik. Güçlü direnç olarak çalışabilecek 14.660 seviyeleri var. Bu nokta önemli ki dün ve önceki günkü fiyatlamalarda bu seviyeleri test ettiğini gördük. Dolayısıyla yeni günde yukarı yönlü hareketler eğer öne çıkar ise yukarıda 14.660 seviyesi bizim için ilk güçlü direnç konumunda olacaktır. Burası hem teknik göstergelere göre hem de aslında takip ettiğimiz yukarı yönlü trendin kanal direncine denk gelmesi sebebiyle güçlü direnç konumunda. Eğer 14.660 seviyeleri aşılırsa daha yukarıda 14.900'ler ve eğer 14.900'ler seviyesi aşılırsa daha yukarıda daha önce de zirve olarak test ettiği 15.200 seviyeleri gündeme gelebilir. Tabii diğer taraftan çok fazla başlıktan bahsettik. Volatilite zaman zaman artabilir. Geri çekilmeleri görebiliriz. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmemek gerekiyor. Böyle bir durumda da halihazırda 14.300, 14.320 bandı bizim için ilk destek bölgesi olacaktı Gözde Hanım. 14.300 seviyesinin altında kapanışlar görürsek daha aşağıda 14.200 belki ara destek olarak çalışabilir. 14.200 seviyesi kırılır ise ki şu aşamada çok negatif bir tabloyla karşılaşmadığım sürece buraları test etse de çok böyle aşağı yönlü sert hareketler göreceğimizi düşünmüyorum ama yine de eğer sert bir düşüş görsek güçlü destek olarak takip edeceğimiz seviye 13.920'ler olacaktır ki burası da aslında 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor. O yüzden güçlü destek olarak takip edilebilecek seviyelerden bir tanesi diyebilirim. Tabi burada hala genel anlamda alımlara
yıllara baktığımız zaman evet genele yayılan bir alıcılığı seyir var ama yine de kısa vadede yatırımcıların sektörel ve hisse bazında seçici olması avantajlı olacaktır ki son dönemde sektörel anlamda baktığımız zaman biraz daha faktörün teknoloji bilişim tarafının yeniden pozitif açtığını gördük. Özellikle dünkü hareketlerde. Bu açıdan belki yeni günde de bu taraf biraz daha pozitif ayrışmaya devam edebilir. Negatif tarafa baktığımız zaman turizm

0: ve iletişim tarafının negatif ayrışan tarafta olduğunu gördük dünkü fiyatlamalar özelinde. Haftalık bazda değerlendirdiğimiz zaman son bir haftalık periyotta yine madencilik, factoring tarafı ve bankalar tarafı pozitif ayrışan sektörler arasında yer aldı. O yüzden bu sektörler biraz daha önümüzdeki süreçte kısa vadeli hareketlerde pozitif ayrışma potansiyelini koruyacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi borsayı da açacağız birazdan ama işlem hacimlerinin son günlerde bir miktar zayıfladığını söylemek mümkün ve margin call'lar, teminat tamamlama çağrısı 1 milyar liranın üzerindeydi. Bakalım nasıl başladık bugün borsaya?
2: Gong.
1: Efendim Borsa İstanbul bugüne 0.23'lük değer artışıyla 14.454 puandan başlıyor ve dünse bir miktar böyle geri çekilmelerin olduğunu görmüştük. Bankalar 0.5'lik pozitif ayrışma içerisindeydi dünkü hareketlilikte. Ve bugün Grain Türk %3'e yakın yükseliyor. Bugün Medical yine %3'e yakın yükselen hisselerde ilk sırada Grain Türk ve Medical var. RAL %2 arttı. Genilaç, CVK Madencilik, Patek %1'in üzerinde değer artışı gösteren hisseler. Ve bugünün düşenlerine şöyle bir baktığımızda Europower, Gestan, Anadolu Grubu, Destek Finans gibi hisseler görüyoruz. Gözüm Halkbank'ı aradı ve 0.45'lik değer artışı 48.72 lira bandında. Şimdi bir yandan dün Halkbank davası ile ilgili gelişme acaba orada yabancı algısı açısından da bir etki barındırabilir mi? Nasıl okuyorsunuz?
0: Tabii aslında çok uzun bir sürenin ardından gelen bir karar oldu diyebiliriz Gözde Hanım. Yaklaşık 8-9 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Nihai aşamaya geldiğimiz zaman Mart ayında malum aslında bir süreç başlamıştı ve bu sürecin sonunda da geçtiğimiz hafta hatırlarsak yine Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye mevcut durumda dilekçe verdiğini, davanın düşürülmesine dair haberlerini takip etmiştik. Dolayısıyla beklenen bir karardı ve bu çerçevede baktığımız zaman etkinin evet olumlu olduğunu görmekteyiz ama görece sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Bundan sonraki süreç tabii ki önemli olacaktır. Dediğim gibi çok uzun bir süredir aslında gözlerin burada olduğu bir davadan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte biraz daha Halkbank'ın artık kendi finansal performansına bağlı olarak fiyatlanacağı bir tabloyla karşılaşacağız. Üzerindeki baskı kalktı. Bundan sonra yabancı yatırımcının da yerli yatırımcının da ilgisi ve portföylere eklenmesi söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii burada dediğim gibi yine finansal performansı genel anlamda belirleyici olmaya devam edecek diye ilave edebiliriz.
1: Evet, şimdi bundan sonraki süreçte pozitif ayrışma gösterebilecek sektörler arasında neler vardır? Yani hafta başında bankacılık, tabii faiz indirim başlarım coşkusu geçen hafta %10'luk yükseliş zaten sergilemişti. Bir de havacılık bu hafta tabii daha önden gitti. Ne bekliyorsunuz sektörler bazında?
0: Aslında havacılık ve bankacılık diyerek başlayabilirim ben de Gözde Hanım. Çünkü malum jeopolitik riskleri konuştuğumuz bir tabloda ki yaklaşık 3,5 aylık bir süreye yaklaşmıştı hatırlarsak. Ve bu süreçte en çok etkilenen iki sektör ne deseniz bana bir bankalar derim, iki de havacılık derdim. Ki zaten keza öyle de oldu fiyatlama performansına baktığımız zaman. Ve artık jeopolitik risklerin geride kaldığını görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de yine bu süreçte hızlı toparlayabilecek sektörlerin başına bankacılık ve havacılık geldi. İfade etmek mümkün. Tabii hızlı toparlayacak iki sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla hızlı yükselmeler beraberinde zaman zaman kar realizasyonlarını getirecektir. Ama dediğim gibi orta vadede bankalar ve havacılık tarafının yine pozitif ayrışmasını ben beklemekteyim. Bunun yanı sıra yanına belki holdingleri eklemekte fayda var. Burada hikaye şu olacaktır. Faiz indirim temasını bundan sonraki süreçte tekrardan konuşabiliriz. Çünkü hem jeopolitik riskler ortadan kalktı hem petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme görmekteyiz. Hatırlarsak jeopolitik risklerle beraber 110 dolarlara aşan bir Brent petrol fiyatlaması vardı. Bu sabaha döndüğümüz zaman 77 dolarlara kadar gerilemiş bir Brent petrolden bahsediyoruz. Evet görece hala yüksek ama daha aşağı seviyelere gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman enflasyon üzerindeki risklerin azalması, içeride faiz indirim temasını yeniden öne çıkartırsa sadece bankacılık özelinde değil birçok sektör bundan pozitif etkilenecektir. Ve bunun yanı sıra CDS'ler tarafında geri çekilme başladı. Bu nokta önemli. Hali hazırda bir taraftan faiz indirim temasını yeniden konuştuğumuz bir senaryoda, bunun yanı sıra CDS'lerin geri çekilmeye devam ettiği bir senaryoda tekrardan yabancı yatırımcıyı konuşur hale gelirsek, ki aslında yabancı yatırımcı mevcut durumda TL varlıklara ilgisini gösteriyor, devam ettiriyor, ama sadece biraz daha jeopolitik risklerle beraber bu ilginin seçici hale geldiğini görmüştük. Tekrardan bu ilginin genele yayılır hale gelmesiyle beraber bankalar, havacılık, bunun yanı sıra holdinglerin pozitif ayrışmasını ben beklerim. Ek olarak az önce saydığımız sektörler, yani teknoloji, bilişim tarafı bu anlamda yine pozitif ayrışabilecek sektörlerden bir tanesi olacaktır. Ek olarak yine bu süreçte sizin de zaman zaman değindiğik yayınlarımızda baktığımız zaman enerji tarafı yine önümüzdeki süreçte parlayabilecek veya daha fazla öne çıkabilecek sektörlerden bir tanesi diye de ekleyebilirim.
1: Evet, enerji özellikle petrokimya borsada böyle savaş başlangıcından bu yana çok hızlı giden sektörlerde. Bugün de şöyle bir baktığımda Astor var %1'in üzerinde primli, Çanakkale Termiği görüyorum. Orada da bir yükseliş hareketi, CV Enerji bugünün yükselenlerinde. Şimdi bir yandan petrokimyadaki bu son bir haftadaki düşüş hareketi, ama hani petrol düşüşüyle birlikte de bunu çok net bir şekilde takip etmiştik. Çok teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolay diyoruz size ve TR yatırımı.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Mayıs ayı konut satışları geldi. Rakamı getirelim ekranlarınıza. Bakalım neler olmuş Mayıs ayı rakamlarında. Konut satışlarına ilişkin rakamlar paylaşılıyor. Bu hafta aynı zamanda konut fiyat endeksini de almıştık. Reel bazda gerileme devam ediyor da. İlk el konut satışları 30.196 olmuş. İkinci elde 63.137 seviyesinde. Geçen yıla göre ikinci elde %32'lik düşüş var. İlk el konut satışında %27.9'luk bir düşüş var. Gelelim aşağıya. İpotekli konut satışları 19.754 diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Aşağıya inelim. Geçen seneye göre ipotekli konut satışlarında da %2.8'lik bir düşüş var. Bu tabloya bakalım. Biraz daha aşağıya gelelim. Evet, biraz daha aşağıya gelirsek. İpotekli konut satışlarında %2.9'luk bir düşüş var dedik, ama şöyle bir tabii Ocak-Mayıs dönemine bakalım. Yani yılın ilk 5 ayına baktığımızda tablonun en sağ tarafında en alt satırın bir üstü ipotekli konut satışlarının yıllık rakamını gösteriyor. %25.8'lik bir artışa işaret etmiş. Yani aylıkta hani bu ay geçen seneye göre %2.8'lik bir düşüş var, ama şöyle ilk 5 aya bakacak olursak geçen yıla görece de %25 ipotekli konut satışı artış göstermiş. İlk el satışlarda geçen yıla göre %3'lük bir düşüş gösteriyor. Ocak-Mayıs döneminden söz ediyorum. %3.4'lük düşüş gösteriyor. Yani aylık bazda %28'lik bir daralma görüyoruz ve ilk 5 aya baktığımızda orada bir daralma var. %3.4'lük bir daralma yine karşımıza gelmiş. İkinci el satışlarda da %7.9'luk bir düşüş olmuş ilk 5 ayda ve yabancılara da Mayıs ayında 1387 konut satışı gerçekleşiyor. %27'lik bir düşüş orada da karşımıza gelmiş. Ve evet, konut satışları dedik. Konut fiyat endeksi de bu hafta gelmişti ve orada da %1.7 aylık bir artış olsa da bu reel anlamda konut üzerinde, konut fiyatları üzerinde bir kayba işaret etmişti ki zaten yaklaşık 2-2,5 yıldır, 3 ile yakındır konut fiyatları üzerindeki reel anlamdaki kaybı bir yandan konuşmaya devam ediyor. Şimdi borsa diyeceğiz, fiyatlamalar diyeceğiz. Ona da bir bakacağız ve aynı zamanda işleri satışlarını da veriyoruz ekranlara. Mayıs ayı işleri satışları. Oradaki rakamlarda da 10.898 seviyesini paylaşıyor. TÜİK ve ipotekli işleri satışları da %23 artmış Mayıs ayında geçen yılki rakamlara göre. Onu da not geçelim. Buradaki hem ipotek konut satışları hem Mayıs ayı işleri satışlarını anlattığımızda 3255 ilk el satışlar iş yeri satışlarında, ikinci el satışlarda 8179 olarak paylaşılıyor. Efendim, para notasının bölümü sonuna geldik. Buradayız birazdan. Hissediyoruz, borsa diyoruz. Bakalım neler var o tarafta.
2: Binilir Yatırım'ın adresi gcm.yatırım.com.tr sundu.

0: seni.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
4: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarımda.
4: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
6: Tarlaya girmeye başladık.
4: Traktör sürmeme.
7: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
8: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobili şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
3: Yakıt alacağız yine, yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
5: hadi. Sevgili seyirciler, kirada birden fazla mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane, her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek Ehane'nin size sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.

0: zaten Borsa İstanbul diyoruz, hissediyoruz. 14.400'ün üzerine yerleşen bir borsa var ama 14.500'ün üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. Ne bekliyoruz? Tabii biz hisse bazlı fiyatlamaları böyle değerlendiriyoruz daha ağırlıklı bu bölümde. Alatya Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cenk Erş Kayalar bugün bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz Cenk
1: Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi borsa diyeyim tabii, geçtiğimiz haftada hani böyle barış gelir mi ne olur diye konuştuğumuz tabloda bu hafta işte 80 doların altına gelen petrol pazartesi çok güçlü başladık. Aynı momentumda devam etmiyor ama o seviyelerde kurmaya çalışan bir borsa profili. Ne dersiniz, ne bekliyoruz borsa adına?
1: Yani borsa adına 14.500 seviyesi belirttiğiniz gibi önemli. Bu seviyenin üzerinde tutunup tutunmayacağını açıkçası izleyeceğiz. Beklenti zaten oluşmuştu ve fiyatlamaları da bir miktar yansımıştı geçtiğimiz haftadan bu yana. Geldiğimiz noktada tabii ki enerji çok konuştuk sizinle ve enerji maliyeti ve bunun enflasyona baskısı ve ekonomilere baskısı ki işte dünkü FED açıklamalarında da zaten aslında buna bir anlamda yapılan vurgunun çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde barış süreciyle beraber gevşeyen petrol fiyatları ve buna yönelik enflasyonist baskıların azalma ümidiyle beraber faiz tarafında ki olası hareketler bence buradaki fiyatlamaları yansıyacak. Ama teknik olarak şu an endeks üzerinden konuşursak 14.500 üzerinde ilk etapta taban oluşturması bizim için önemli.
0: Evet, şimdi bir yandan halk

0: Bank davası ile ilgili de nihai karar geldi. Artık tamamen bitti. Zaten bekleniyordu. Son aşamaya da gelmişti. Önemli mi yabancı bakış açısından?
1: Bence önemli. Yani oradaki hem aslında ilişkiler üzerinden bir okuma yaptığımız zaman hem de buradaki piyasadaki algının açıkçası pozitif olması adına ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani çok uzun yıllara sahip devam eden bir belirsizliğin ortadan kalkması da bizim adımıza çok kıymetli. Geldiğimiz noktada hem oradaki hisse fiyatlaması anlamında hem de işte dediğim gibi bizim ilişkilerimiz üzerinden bir okuma yaparsak orada da pozitif bir mesaj veriyor. Bence bu anlamda önemli ve kıymetli.
0: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'da hani böyle bir yükseliş eğilimi görüyoruz dedik. Yani 14.200'ün de üzerine kaldıkça önemli bir bölgede izlediniz. Peki Merkez Bankası'nın faiz adımları borsayı destekleyecek mi? Yani bir faiz indirimi bekleniyor mu? Orada geçtiğimiz hafta güvercin değerlendirilen bir metin var.
1: Doğru. Şöyle, şimdi burada hep petrol üzerinden ve enerji maliyetleri üzerinden konuştuk. Tabii ki bu barış süreci çok kıymetli ama devamına ilişkin de biliyorsunuz gelen açıklamalar var. Sonuçta tarafların biri Trump olunca oradaki belirsizlik her zaman açıkçası şeyini koruyor, potansiyelini koruyor. Dolayısıyla eğer bu sürece devamında bir sorun yaşanmazsa ve tekrar biz piyasaların tadını kaçıracak ve petrole yansıyacak bir gelişme görmezsek oradaki pozitif açıkçası gelişmeler petrolün aşağıda kalmasını sağlayacaktır ki biz sizinle daha önce de sohbet ederken Brent petrol için bu 70-80 dolar aralığında ki ben hani teknik olarak kendi baktığım metot üzerinden 74'lerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Buralarda bir taban oluşturacaktır. Fakat tabii geçtiğimiz dönemde enerji fiyatlarındaki bu çok yüksek seyir petrol fiyatlarındaki ve bunların fiyatlamalar üzerindeki baskısı bir süre daha devam edecek. Muhtemelen 3. çeyrekte bunun etkilerini göreceğiz ve her şey yolunda giderse 3. çeyrekten sonra enerji üzerinden gelen bu ve hiçbirimizin yönetip yönlendiremeyeceği sistematik aslında risk olan tüm ekonomiler için durumun ortadan kalkmasıyla tekrar olmamız gereken patikaya dönme şansı bulacağız diye düşünüyorum.
0: Şimdi Amerika-İran hattında barışı konuşuyoruz. Bir de Rusya-Ukrayna tarafı diyeceğim. Yani orada en azından ne bekliyoruz? Bu arada G7 liderler zirvesinde de böyle önemli anlar, ilginç anlar yaşanmış. Trump o zirveye gecikiyor dün ve geciktikten sonra yürürken patron benim diyor. Burada ben geciktim ama burada patron benim diyor ve tabii sonra liderler arasında böyle hani bir miktar daha eğlenceli görüntüler yansımış basına ama siz tabii hani diyorsunuz taraflardan bir Trump olunca ton değişebiliyor, söylem değişebiliyor.
1: Doğru.
0: Şimdi bu zirvede de Ukrayna desteğini güçlendirdi. Yani Rusya'ya daha sert mesajlar verdi. O tarafta biz ne bekliyoruz?
1: Ya, o tarafta hala bekliyoruz aslında yani
0: evet.
1: İşin belki de
0: hep
1: şey
0: bekliyoruz,
1: evet hep bekliyoruz yani Trump'ın göreve geldiğinden bu yana geçen epeyce bir süre oldu işte yaklaşık 1,5 yıla geliyor, hala bekliyoruz. Biliyorsunuz geldiğinde çok iddialı bir söylemle girmişti ve bu işi çok hızlı bir şekilde çözeceğini ifade etmişti ki orada da açıkçası ben de çok umutluydum ilk görev zamanı ama sonuçta süreç tavsadı ve geldiğimiz
0: hatta
1: noktada
0: hatta yeni bir savaş başladı.
1: Evet.
0: Savaş bitecek demiştim.
1: Evet.
0: Yeni bir savaş başladı.
1: Geldiğimiz noktada orası hala bir belirsizlik zemini ve ben hani Rusya'nın yaptırımlarla ya da işte sertleşen söylemlerle kendi politikasından ya da duruşundan bir ödün vereceğini de kendi adıma düşünmüyorum. Şu zamana kadar öyle olmadı. Bundan sonra da olma ihtimali çok yok. Burada belirleyici olan yine bence Ukrayna ile Rusya'nın artık masaya oturup bir yerde el sıkışması. Yani dışarıdan gelen açıklamalarda Ukrayna üzerinde etkili olabilirsiniz ama Rusya üzerinde çok da etkili olamıyorsunuz. En azından
0: evet.
1: Benim gördüğüm şu zamana kadar olan süreç böyle.
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı döneminde altın fiyatlarına yükseliş vardı. Şenker Bey, bu savaş bütün bilinenleri unutturdu. Bir de şimdi o dönemde ciddi bir yükseliş yoktu öncesinde. Şimdi son 2 yılda altın fiyatlarında çok ciddi yükseliş gördük. Yani geçen sene zaten %65 yükseldi ve işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak çok çok güçlüydü altının performansı için. Sonbahar aylarında başlayan bir yükseliş. Şimdi böyle tıkandı kaldı mı acaba altın? 4300 dolar bandında bir yükseliş harekette görmüyoruz tam bu bölgede ve hani o 5000 dolar seviyesinden de 1000 dolar lardan fazla aşağıda olan bir altın fiyatlaması. Ne dersiniz? Ne bekliyoruz biz altında?
1: Altın tarafında belirttiğiniz gibi çok ciddi bir rally oldu. Hatta işte İran aslında ilgili süreç başladığında da hepimizin hafızasındaki o güvenli liman beklentisiyle de biliyorsunuz o taraftaki beklentiler arttı. Fakat dolar bazında çok ciddi rally yapmış bir varlıktan bahsediyoruz ve biz bu süreçte güvenli liman özelliğinden çok birazcık altındaki baskının arttığını gördük. Bunun ben birkaç tane nedeni olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi sonuçta bir savaş ekonomisi fonluyorsunuz ve bunun sadece Amerika değil diğer ekonomilere, Euro bölgesine de bizlere de bir maliyeti var. Biliyorsunuz biz de ciddi miktarda kendi bütçemizden aslında bu anlamda yük taşıdık. Eşel Mobil üzerinden biliyorsunuz karşılamamız gereken ve bütçeye yük olan masraflar geldi. Bunların hepsi her ekonomi için iril ufaklı maliyeti oldu. Dolayısıyla altındaki o rallinin ve merkez bankaları biliyorsunuz altın rallisine çok ciddi katkı sağladılar ve stoklar büyüdü. Merkez bankaların rezervleri daha doğrusu büyüdü. Burada da satışların olduğunu ve kamu tarafındaki tüm ekonomilerde fonlamalara ben destek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu altında bir baskı yarattı. Şimdi siz bu kadar rally yapmış bir emtiada bir de ihtiyaç varken savaş beklentisi ve de güvenli liman diye bir akış görürseniz aslında bu çok rahat kendi pozisyonunuzu realize etme fırsatı verir ki biz altında bence bunu yaşadık. Hani şu an ekrana getirdiğiniz görüntüde de kabaca bakarsak aslında bir aşağıya doğru trend var ve o trendi hala altın koruyor ve baskılı. O trend kırılmadığı sürece de ben altın tarafında hala baskının devam edeceğini düşünüyorum. Ne zaman trend kırılır o zaman yeni yüksekleri konuşuruz. Ama şu an baskı var. Biz sizinle daha önce sohbet ederken de ben 4300-4360 seviyelerini altında dile getirmiştim. Şu an oralara çok yakınız. Bu seviyelerin altında da baskının hala devam edip 4000'lerin altına doğru kayma riskinin ben teknik olarak olduğunu düşünüyorum. Ama oralara çekildiğinde muhtemelen tekrardan yeni alıcılar bulunacaktır. İşte merkez bankaları ya da diğer piyasadaki aktörler azalttıkları rezervleri ve stokları yerine koymak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama şu an hala baskılı bir trend var ve tekrar rally yapmasını gerektirecek de yeni bir haber akışı ve trend de şu an için bence oluşturmuyor.
0: Öyle yani 4000 dolar altı beklentiniz yok ama olursa da bu düşüşleri fırsat bilirler ve değerlendirebilirler.
1: Doğru, ben öyle değerlendirdim en azından kendi
0: için. Şimdi borsa tarafı dedik biraz böyle tabii Merkez Bankası beklentileri ve altın fiyatlamaları dedik. Şimdi geçelim hisse tarafına. Geçtiğimiz hafta yine bugün yapmıştık yayını ve Borsa İstanbul tabii hani geçtiğimiz haftadan bu yana zaten yükseldi ama bizdeki hisselerde de geçen haftadan bu yana çok çok hareketli olan bazı hisseler var. Onlara ayrı bir parantez açarız elbette. Başlayalım 11 hisse konuşacağız. Bir numara kale hattıyla başlayalım.
1: Peki bir numara kale hattında biz kaleyi Turkcell'e emanet etmek istedik. Biliyorsunuz Turkcell bu yılın ilk çeyreğinde gelir tarafında 64.9 milyar TL'lik bir gelir yarattı ve yıllık 9.3'lük bir büyüme gördük. Favök tarafında da %3.5'luk yaklaşık bir büyüme var. 4.6 milyar TL'lik de bir kar yarattı. Ekim ayında 5G ihalesi gerçekleşmişti biliyorsunuz. Tabii ki bu ihalenin Turkcell'e CAPEX anlamında bir yükü olacaktır. Fakat hem ihalede almış olduğu o %42'lik geniş spektrum oranı hem de diğer işte 2G, 3G ve 4G'lerin 2042 yılına kadar uzatılmasıyla beraber Turkcell bu taraftaki aslında yapılanmayı bu anlamda tamamlamış oldu. Nisan ayı itibariyle biliyorsunuz ticari anlamda da kullanıma başladı ve buradaki ürünlerin de hem bireysel tarafta hem kurumsal taraftaki ürün gamında devreye geçirdi. Dolayısıyla kısa vadede artan CAPEX yükü evet baskı oluşturabilir ama önümüzdeki dönemde ve şu anki yaşadığımız gelişmeleri ve enflasyonist baskının azalmasıyla beraber tekrar faiz indirim politikasına dönme ihtimalimizin olduğunu düşünürsek finans yükünün de biraz hafiflemesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla gelmiş olduğu fiyat seviyeleri ve mevcut ürün gamıyla yapılanması itibariyle biz kale hattını Turkcell'e emanet etmek istedik.
0: Evet, ARPU büyümelerinin devamını zaten konuşuyoruz. 5G ihalesiyle birlikte bir borçluluk artışı da olmuştu ama sonrasında tabii gelebilecek meyvelerden de bahsediyoruz bu teknoloji hamlesiyle. Doğru. Şimdi geleyim 2 numaraya. 2 numarada geçen hafta bu hisseyi konuştuk. defansta konuştuk. Defansif forvet gibi oldu. Hareket etti. %50 geçen haftadan bu yana yükselmiş 2 numara.
1: Evet, 2 numarayı biz Selçuk Eczacı'ya emanet etmek istiyoruz. Gerçekten ciddi bir performans gördük. Kurumun raporunda bu anlamda detaylı bilgi yatırımcılara sunduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii iyi bir performans var ama gelmiş olduğu seviye itibarıyla da mevcut potansiyelini göz önüne alarak defans hattında hala destek sağlayabileceğini düşünüyoruz. Biraz rakamları hatırlamak istersek 2026'nın birinci çeyreğinde güçlü bir toparlanma görmüştük. 1.54 milyar TL'lik bir güçlü kar rakamı vardı. Şimdi ikinci çeyrekte de biz fiyat kazanç oranlarının gerileceğini düşünmekteyiz. Çünkü Aralık 2025'te ve ardından da 1 Nisan 2026'da kullanılan euro kuru ile ilgili güncellemeler geldi ve depocu ve eczacı kar oranlarına da bu anlamda baremlerde güncelleme yapılmış oldu. Kümülatif euro kuru artışlarının biz dağıtım marjlarına geçiş sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla birinci çeyrekte görmüş olduğumuz bu toparlanmanın önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesini, açıkçası somut olarak yansımasını bekliyoruz. Potansiyel tabii önümüzdeki dönemde olabilecek yine kurla ilgili güncelleme ve fiyat revizyonlarını da yakından takip etmek lazım. Bu anlamda katalist olacaktır. Fiyat kazanç tarafındaki oran şu an için pek açıkçası anlamlı gözükmüyor. Biz önümüzdeki dönemde buradaki oranın ciddi anlamda da gerileceğini düşünüyoruz. Mevcut potansiyeli ve kazanmış olduğu momentum sonrası biz defans hattında hala Selçuk Eczacı'ya açıkçası yer vermek istedik.
0: Evet, bu arada sizin verdiğiniz hedef fiyat da 135.54 liraydı. Ağlatçı Yatırım'ın daha doğrusu araştırma raporu geçtiğimiz hafta paylaşmış, ilaç sektörünün büyüdüğünü, dağıtım şirketleri öne çıkıyor demişti ve Türkiye'nin en büyük ilaç dağıtım ağına sahip olması, bir yandan buraya da bir vurgu gerçekleşmişti. Şimdi geleyim Selçuk Eczacı'dan hemen sonra 3 numaraya, çünkü banka, havacılık ve holding, yani son bir haftada borsanın önünde ve daha hızlı yükselişini gördüğümüz sektörler oldu.
1: Doğru. Dolayısıyla biz de 3 numarada Koç Holding'e yer vermek istedik. Şimdi Koç Holding biliyorsunuz çok geniş bir iştirak portföyüne sahip ve güçlü bilanço yapısıyla da holdingin iskontosu açıkçası defans hattında bize destek sağlıyor. Biz birinci çeyrekte 494 milyar TL'lik bir konsolide gelir gördük ve 61 milyar TL'lik bir FAVÖK üretti Koç Holding. Biliyorsunuz holdingin portföyünde otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim, finans ve sanayiden oluşan aslında çok geniş bir çeşitlilik var ve işte biraz evvel de vurgu yaptığımız önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerinin yavaşlaması ve faize ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle beraber bu anlamda Koç Holding'e ve iştiraklerine açıkçası destek olmasını bekliyoruz. Malum işte Tofaş, halka açık şirketlerden Tüpraş, Ford ve Yapı Kredi gibi güçlü iştirakları da bu süreçte ciddi avantaj sağlama potansiyeline sahip. Ayrıca piyasa değeri ve defter değeri oranı yaklaşık 0.69 seviyesinde ki bu da holdingin güçlü bir aslında iskonto bize sunduğunu gösteriyor. Bu nedenle biz defans hattında Koç Holding'e yer vermek istedik.
0: Evet, şimdi yani iskontolu ve ucuz görünen çarpanları var diyorsunuz. HSBC'nin de bu hafta bir raporu vardı. Onlar da şunu demişler: güçlü nakit akışına sahip, enerji tarafı orada iyi destekliyor ve hatta hani bu nakit pozisyonunun da güçlü olması özellikle işte Tüpraş enerji tarafındaki faaliyetlerinde de yine önemli bir gidişat gösteriyor. Bir de sizin bahsettiğiniz o ucuzluk hikayesi, yani iskontolu bir görünümün öne çıktığını söylemişler. Onlar 315 lira demişlerdi altı tavsiyesi. Yani o günkü paylaşılan rakama göre 168'e yakın bir yükseliş potansiyeli beklentisi paylaşmışlardı. Şunu da not geçmişler Cenker Bey. Tabii hani Tüpraş'ın güçlü performans, temettü üretimini destekliyor. Yani nakitin güçlü olması böyle bir beklenti de yaratıyor. Ama bankacılık tarafında faiz indirimlerinin gecikmesi karlılık noktasını biraz baskılıyor diye de not düşmüşler. Oraya ne dersiniz?
1: Doğrudur. Yani bu sadece Koç Holding ve iştiraki olan Yapı Kredi'nin değil, bütün bankacılık için malum baskı oluşturuyor. Ama holdingin işte bu çeşitlendirilmiş portföy yapısı, ki mesela iskontoya vurgu yaptık. Koç Holding bu anlamda da çok avantajlı holdinglerden bir tanesi. Çünkü çok büyük ve holdingin net aktif değeri içerisinde çok büyük yer kaplayan şirketlerin büyük çoğunluğu aslında borsada işlem görüyor ve piyasa tarafından tarafından fiyatlanıyor. Dolayısıyla sizin bilmediğiniz ve holdingin iskontosuna etki edecek, halka açık olmayan bir iştirakte yok. Bu anlamda daha şeffaf, daha rahat da net aktif değeri fiyatlanan holdinglerden bir tanesi. Tabii ki faiz indirim döngüsünün hızlanması sadece Koç Holding ve iştirakleri özelinde değil, aslında piyasa özelinde bizim için çok kıymetli ve oradaki gecikme her halükarda bizim beklentilerimizde de birazcık gecikmelere neden oluyor. Ama önümüzdeki dönemde umarız bu barış sürecinin devamını sağlarız ve hem Koç Holding ve iştiraklarının hem de borsa genelinde faizle ilgili, finansman yüküyle ilgili açıkçası

0: yük taşıyan ve buradaki yükünü hafifletmek isteyen şirketlerde ve endeks üzerindeki pozitif etkisini görürüz.
1: Evet, çeşitlendirilmiş portföy yapısı daha böyle sektörlere geneline yayılan bir iştirak yapısı. Evet. Bunlar önemli. Koç Holding'de konuşuyoruz. Geleyim 4 numaraya. Şimdi orada da bazı tekstil sektörüyle ilgili bazı iddialar var. Şu 4 numarayı konuşmadan önce onu da sorayım. Mısır'da üretim sorunlarının olduğu söyleniyor ve bize doğru Türkiye'ye yönelik de bir talep hani başlıyor. İşte siparişler bize yöneliyormuş, böyle sektör uzmanlarının son birkaç haftada söylemleri bu yönde. Ama önemli bir daralma da konuşmuştuk tekstil adına, ama işte bunun perakendesine baktığımızda zaten güçlü tüketim ve oradaki artışları konuşuyoruz. Hem burayı ne dersiniz, hem de sonra tabii 4 numaraya geleyim.
0: Şöyle, şimdi tekstil sektöründe benim de yıllar içerisinde tanışma fırsatı bulduğum, birlikte çalıştığımız, hali hazırda da iletişim halinde olduğumuz çok kıymetli üreticiler var. Onlar da açıkçası bu sorunu zaten defalarca dile getirdiler. Şimdi tekstil işi tabii ki büyük miktarda aslında ölçek ekonomisinden faydalanıp maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştığınız bir iş. Sonuçta siz Avrupa tarafına rekabet ediyorsunuz. Bir de bizdeki üreticilerin tabii burada artan TL maliyetleri, bu sadece tabii tekstil özelinde değil, burada TL maliyetleri artıp döviz kazanan birçok şirket için baskı unsuru malum. Dolayısıyla burada tekstil üzerinde de bunun baskısını görüyoruz. Fakat tekstille ilgili benim kendi gözlemim, tabii ben bir tekstil sektörünün profesyoneli değilim, ama bir tercih yapıyorsunuz. Ya düşük maliyetli, işte büyük kitlelere giden ürünlerle ilgileniyorsunuz, ya da daha kaliteli, daha üst segment ürünlerle ilgileniyorsunuz. Benim geçmiş dönemde gördüğüm hep şuydu. Yani işte Avrupa'da birkaç mağaza eğer gezme fırsatı bulduysanız siz de şahit olmuşsunuzdur. Başka ülkelerde, Avrupa dışı ülkelerde, daha maliyetin önemli olduğu ülkelerde farklı yerden gelen, işte şu an için belki Mısır'dan gelen üretim kıymetli olurken, daha üst segment, daha kaliteli ürünlerin aslında Türkiye'de üretildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki işçilik ve yapılan işin kalitesi Mısır'daki işin kalitesiyle ve oradaki işçilerle bir değil.
1: Bizdeki işçilik çok çok daha kaliteli.
0: Çok daha kaliteli.
1: Mısır'la karşılaştırmıyoruz o noktada. Biz daha öndeyiz.
0: Aynen öyle. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca hani orada da üretimle ilgili faaliyette bulunan ve hem Türkiye'de hem Mısır'da olan tekstillerden duyduğumda, oradaki hakikaten istihdamın, oradaki işçileri fabrikaya getirmenin, onların disiplinli bir şekilde çalışmasının ve iyi bir iş çıkartmasını sağlamanın çok da kolay olmadığını söylüyorlar. Biz biliyorsunuz halk olarak çok daha disiplinli, yaptığımız işin hakkını veren ve iyi iş çıkartan
1: Türk milleti öyledir.
0: Evet, bir halkız. Dolayısıyla hani oradaki işçilikle ben Türkiye'deki işçiliğin açıkçası çok kıyaslanmasının doğru olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Evet. Ama önümüzdeki dönemde daha kaliteli, daha iyi ürünlere gitmek isteyen ve bu anlamda talebi olan Avrupa'ya da onun dışındaki ülkelerin de tekrar buradaki üreticilere başvurma ihtimali bence var ve artıyor.
1: Evet, reel sektörle hani sıklıkla bir araya geldiğinizi biliyorum zaten, hani yani Anadolu'ya da çok işte ziyaret gerçekleştiriyorsunuz ve orada önemli sektör temsilcilerinden de yine görüşmeler gerçekleştirip hani söylemlerde bulunuyorsunuz yayınlarda, ama tekstil sektörü için hani bu kadar detaylı, kapsamlı bir araştırma içerisinde olduğunuzu bilmiyordum. Çok kıymetli.
0: Ben de bilmiyordum. Şu an fark ettim.
1: Sizinle konuştuktan sonra fark ettim. Şahane oldu. Şimdi gelelim perakende tarafına, biraz giyim tarafına. Ne konuşacağız orada?
0: Tabii bu konuştuğumuza paralel biz burada maviye yer vermek istedik. Şimdi tüketici harcamalarının baskı altında kaldığı bir dönem olduğunu biliyoruz. Tabii ki enflasyonun etkileri var. Fakat şirketin marjları koruma politikası var ve bunu devam ettiriyorlar. Avrupa'daki uluslararası o genişleme hamlesi devam ediyor ve premium ürün karmasını da geliştirmeye devam ediyorlar. Tabii ki önümüzdeki dönemde yine biraz evvelki konuştuğumuz konuya paralel buradaki reel ücret artışları ve faiz indirim döngüsünün nasıl seyredeceği de şirketin önümüzdeki dönem yeni bir katalist bulması adına kıymetli olacaktır. Fakat biz yılın devamında bu anlamda şirketin destek bulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de maviye defans hattımızda yer vermek istedik.
1: Evet, maviden hemen sonra artık defans hattından defansa devam ediyormuşuz. Kaç numara oluyor artık? 5 numaraya geldik.
0: 5 numaraya geliyoruz. Defans hattında bu sefer Tofaş'a yer vermek istedik. Şimdi bu yılın ilk çeyreğinde satış gelirlerinde 95 milyar TL'lik bir gerçekleşme gördük. Net karda 2 milyar TL civarında oluştu. İç pazarda talebin yüksek olmasına rağmen ve dirençli kalmasına rağmen şirketin operasyonel ana unsurlarında bu anlamda destek aldığını görüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl aslında otomotiv

0: talebinde çok ciddi bir potansiyel, daha doğrusu potansiyelin açığa çıktığını ve çok ciddi rakamlara ulaşıldığını görmüştük. Şimdi bu sene birazcık yavaşlama görüyor olsak da rally yapmış, çok ciddi rakamlara ulaşmış sektörün bir miktar düzeltmesinden aslında bahsediyoruz. Hani teknik analiz gözüyle bakarsak bu kadar düzeltme bence de çok normaldir. Dolayısıyla gelmiş olduğu seviyeler itibariyle ve önümüzdeki dönemde işte hem konuştuğumuz faizle ilgili beklentiler, hem diğer beklentileri, enflasyon tarafında görebileceğimiz potansiyel gerilme ile beraber gelecek o faiz indirimlerini göz önüne alırsak biz TOFAŞ'ın önümüzdeki dönemde de defans hattında açıkçası destekleyici bir unsur oluşturduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki biliyorsunuz hafif ticari araç segmentinde de güçlü bir konuma sahip. Buradan da destek bulma ihtimalini oldukça kuvvetli görüyoruz.
1: Evet, özellikle Stellantis birleşmesiyle birlikte böyle kapasite verimliliği noktasında pek çok başlığı konuşmuştuk. Çünkü hani hep yıllardır üstüne durulan işte Doblo'nun gidişi hikayesi, ama işte orada bir kapasite boşluğu oluşmuştu. Evet. Onun da K0 üretim bandıyla dengelenmesi, ihracatçı yapısı. Orayı ne dersiniz? Yani hani Avrupa'ya olan ihracatı zaten konuşuyoruz bir yandan, ama oradaki hani Stellantis birleşmesinin de etkileri geldi mi sizce artık bilançoya?
0: Bence önümüzdeki dönemde daha belirgin bir şekilde göreceğiz. Çünkü bu tür aslında çok majör bir değişiklik ve bu tür değişikliklerin biz hemen birkaç çeyrekte yansımasını görmüyoruz, ama etkileri yavaş yavaş görmeye başladık ve önümüzdeki çeyreklerde de işlerin de birazcık beklediğimiz şekilde marjlara katkı sağlaması, özellikle işte faiz tarafındaki gerilim ile beraber içerideki marjların da birazcık koruması. Çünkü şu an halihazırda otomotiv sektörü evet satışlarını biraz gerilemeyle rally yapmış bir satış sürecinin altından koruyor, ama bunu korumak için de marjlardan feragat ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla artan taleple beraber önümüzdeki dönemde o marj genişlemesini yakalayıp o etkiyi daha rahat yansıtacaklarını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi geliyorum bir sonraki isimimiz. Artık defans hattında konuştuk. Geçen hafta dediniz ki Dünya Kupası var ve tüketime olan talebin artış göstereceğini düşünüyorum. Evet. Bu arada Dünya Kupası dönemlerinde gerçekten tüketim eğilimi artış gösteriyor. Borsalarda da işlem hacimleri yerli milli maçların olduğu gün o ülkelerde yarıya düşüyormuş. Ama neyse ki zaten bir saat 5'te uyandığımız için ve maçları saat 6'da izlediğimiz için bizim için sanırım bir anlam ifade etmiyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Ki hafta sonuydu zaten. Geleyim bir sonraki hissemize.
0: Biz orta sahada bir sonraki hissemizi Coca-Cola olarak açıkçası belirledik. Bu yılın ilk çeyreğinde son yılların en güçlü çeyreklerinden birini gördük. 52.4 milyar TL'lik bir hasılat gerçekleşti ve FOVÖK tarafında da 9 milyar TL'ye yaklaşan bir rakama şahit olduk. Bunun sonucunda da şirket 5.3 milyar TL'lik bir kar üretti. Operasyonel karlılığın açıkçası önümüzdeki dönemde de iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz ve şirketin fiyatlama gücü ve bölgesel taraftaki o ölçek avantajını da desteklemeye devam edeceğini buradaki marjları düşündüğümüz için orta sahada biz Coca-Cola'ya tekrar yer veriyor olmak istedik açıkçası.
1: Evet, gelelim yine gıdadan perakendeden devam ediyoruz.
0: Devam edelim. Bir sonraki orta sahada yer verdiğimiz isim Migros oldu. Aslında bizim sizinle yaptığımız bu 11'lerin hemen hemen birçoğunda Migros yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Gıda tarafında biliyorsunuz yüksek mağaza sayısıyla ve aynı zamanda elektronik tarafta, elektronik satış tarafındaki güçlü konumu ile de ciro büyümesini ve gelişimini devam ettiriyor ve bu açıkçası dikkat çekici şekilde de devam ediyor Migros tarafında. Satış gelirlerinin ilk çeyrekte 109 milyar TL seviyesine ulaştığını ve yaklaşık 5 milyar TL'lik bir FAVÖK yarattığını gördük. Ölçek avantajı, tedarik tarafındaki güçlü konumu ve fiyatlama kabiliyetinin güçlü olması nedeniyle biz Migros'u yine kadromuzda tutmaya devam ediyoruz ve burada da yer vermek istedik tekrar.
1: Evet, şimdi otomotiv sektörünü konuştuk ama üreticiler açısından ağırlıklı değerlendirdik. Bir de bunun satış tarafı var elbette.
0: Doğru. Dolayısıyla satış tarafından yola çıkarak Doğuş Otomotiv'e orta sahada yer vermek istedik. Biliyorsunuz perakende tarafında güçlü bir konumu var. Büyük çarpan görünüm var. Güçlü marka portföyü var açıkçası Doğuş Otomotiv'in ve yüksekte bir temettü açıkçası potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. İlk çeyrekte 49 milyar TL'lik bir satış geliri biz gördük ve FAVÖK tarafında da 3 milyar TL'lik bir rakam ürettiler. Malum biraz evvel TOFAŞ'ta da bahsettiğimiz gibi faiz ortamındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde başlamasıyla ve tekrar Merkez Bankası'nın o arzu edilen patikaya dönebilmesiyle beraber doğuş otomotivinde üzerine düşen payı alabileceğini düşünüyoruz. 0.62 piyasa değeri bölü defter değeri gibi bir çarpanla işlem görüyor ki bu da bizim için hisseyi cazip kılan faktörlerden biri. Dolayısıyla biz orta sahada doğuş otomotive tüm bunları bir arada düşünerek yer vermek istedik.
1: Evet, 198 liranın üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Şimdi geçen haftadan bu yana işte barış ortamı ile birlikte en fazla ne yukarı gitti diye konuştuğumuzda az önce dedik ki bankalar var, işte holdingler var. Doğru. Ve havacılık var. Ama uçan da var, uçmayan da var. Gelelim biz uçmayanına.
0: Tabii şey var, yani bu tür işte sistematik ya da işte beklenmediğiniz riskler gerçekleştiğinde doğal olarak oradaki sorundan en çok etkilenen şirketler hasar görüyor. Ama işler toparladığı zaman da haklı olarak en çok kim hasar gördüyse o en hızlı şekilde toparlamaya çalışıyor.
1: Bir rotasyon oluyor aslında. Hani gıda, perakende, savunma, petrokimya, enerji. Şimdi banka, holding, havacılık bu son bir haftada böyle bir rotasyon oldu sektörlerde.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla tüm bunlardan yola çıkarak biz burada TAV Havalimanları'na yer vermek istedik. Malum turizm sezonunda güçlendiği bir dönemdeyiz. Trafik tarafında ciddi bir zaten gerçekleşme var ve buradaki katkının da artarak devam etmesini bekliyoruz. Dış yolcu trafiğinde potansiyelinin oldukça arttığı bir dönem turizm sezonunda olduğumuz için. Dolayısıyla bizim oradaki toparlanma beklentimizi de destekliyor. Biz ilk çeyrekte 18 milyar TL'lik bir gelir seviyesine ulaştığını ve 3 milyar TL'lik bir FAVÖK ürettiğini görmüştük. Net kar tarafında tabii hem finansman giderlerinden hem de mevsimsellikten kaynaklı zarar bir miktar görmüş olsak da yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde belirttiğimiz hem artan işte trafik ve potansiyel hem de finansman tarafında gelebilecek faiz indirimlerinin ve çeşitli finansman kaynaklarındaki avantajların açığa çıkmasıyla beraber toparlanma beklediğimiz için biz TAV Havalimanları'na burada yer vermek istedik.
1: Evet, şimdi bir yandan teknoloji rüzgarı tüm dünyada malum, Amerika'da zaten yeni halka SpaceX'i de konuştuk. Bizde de yani teknoloji anlamında teknoloji endeksini zaten domine eden Aselsan. Bir savunma devinden bahsetmiyoruz, sadece önemli bir teknoloji hamlesinden söz ediyoruz. Geleyim biraz teknolojiye ilişkin beklentilerinize ve TAV Havalimanları'ndan hemen sonraki istemiz.
0: Hemen sonra artık forward hattına geçiyoruz ve tüm bu geçmiş dönemde görmüş olduğumuz aslında teknoloji tarafında sadece bize değil biliyorsunuz yurt dışında da ciddi bir baskı gördük ve önümüzdeki dönemde bu baskı sonrası bir toparlanma hikayesi gelme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çekilmeden bizim tarafımızda da biz MIA teknolojinin açıkçası faydalanma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Akıllı şehirler, savunma teknolojileri, sağlık, bilişim, yapay zeka gibi birçok alanda faaliyet gösteren bir şirket. Dolayısıyla birinci çeyrekte biz operasyonel tarafta ve FAVÖK tarafında ve netkar tarafında finansman yükleri kaynaklı birazcık baskı görüyor olsak da burada aslında çarpanlardan ve mevcut oradaki marjlardan çok önümüzdeki dönemde hem bu teknoloji tarafındaki tekrar geriye dönüş hikayesinin hem de şirketin ürün gamındaki o ürün penetrasyonundaki güçlü konumunun avantaj sağlama hikayesinin öne çıkabileceğini düşündüğümüzden dolayı biz forward hattına MIA teknolojiye yer vermek istedik.
1: Evet, şimdi geliyoruz artık son hissemiz.
0: Son hissemiz de Şişecam.
1: Bugün Asya'da cam sektöründe pozitif bir ayrışma vardı bu arada. Hep de hani bu İran Savaşı ile konuşulan bir başlık. İran'daki düz cam tesislerinin zarar gördüğü, işte bu savaştan dolayı bir hasar aldığı yönünde. Dolayısıyla hani acaba içeriye doğru bir ilgi başlar mı? Yandan bunu da sorayım size.
0: O da potansiyel. Sonuçta biz hatırlarsanız enerji hatları vesaire üzerinden de bunu daha önce sizinle konuşmuştuk. Oradaki barış ortamının tesis edilmesi ve umarız bundan sonra başka bir olumsuz durum yaşamayız. Şimdi tekrar orada zarar gören üretim tesisleri, altyapının vesairenin onarımına gerek olacak. Hani o enerji fiyatlarındaki baskının bu çeyrekte devam etme ve sürme potansiyeli olduğunu konuşurken aslında bunun da etkisi var. Sonuçta sizin eski arz miktarında dönebilmeniz ve tüm oyuncuları oyuna sokabilmeniz zaman alacaktır ki hatırlarsanız sizinle bir yabancı kurumun raporunu bahsetmiştik. Onlar 2 yılı kadar sürebilecek bir altyapının yeniden inşası devam edebilir diye bir rapor yayınlamışlardı.
1: Ki hatta bunun için hani şöyle iddia

0: ya da maliyetsiz bir şekilde yerine konulabiliyor. Ama yerine koymakta en çok zorlandığımız ve koyamadığımız şey zaman. Dolayısıyla ne kadar finansman sağlarsanız sağlayın, oradaki yapının tekrar inşası için bir süreye ihtiyacınız var. Ve o süreyi de çok da fazla kısaltma şansınız genelde olmuyor. Dolayısıyla aynı şey işte altyapı ile beraber oradaki sanayi tesisleri, oradaki düz cam üretimi için de geçerli. Ve tabii ki yeniden inşasını konuşursak işte bölgenin, ki bu anlamda biz çok ciddi potansiyeliz bulunduğumuz coğrafya gereği, düz cam talebi gelecektir ve düz cam talebinin karşılanabileceği en önemli açıkçası coğrafyalardan biriz ve bizim bu anlamda sadece ülkemiz değil global olarak da en iyi aktörlerden ve en güçlü aktörlerden biri de Şişecam. Dolayısıyla tüm bu gelişmeleri bir araya koyduğumuz zaman biz bu nedenle de Şişecam'ı aslında şeyde forvet hattında konumlandırmak istedik ki yakın zamanda da biliyorsunuz Tarsus'taki yeni kapasite devreye girdi. Orada 432 bin tonluk bir kapasitenin devreye alınması söz konusu ve TR9 fırında faaliyete geçti. Bu da açıkçası 315 milyon dolarlık bir 315 milyon euroluk özür diliyorum bir yatırım demekti Şişecam için. Bunun sonunda %9'luk yaklaşık 5.1 milyon tonluk bir kapasite artışı sağlamış oldu Şişecam. Biliyorsunuz hem buradaki tesisin kapasiteye katkısı hem de zaten global olarak çok önemli aktörlerden biri olması ve önümüzdeki dönemde de bu taraftan gelecek artan taleple birlikte Şişecam'ın ciddi bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Şu an için 12 nokta yaklaşık 30'larda bir FK ile ve 0.53'lük bir piyasa değeri bölü defter değeriyle işlem görüyor.
1: Orada bir ucuzluk hikayesi mi var?
0: Evet, yani özellikle piyasa değeri ve defter değeri tarafında da bir iskonto açıkçası gözüküyor. Dolayısıyla hem mevcut durumu hem de önümüzdeki dönemde artacak potansiyel talepteki güçlü oyunculardan biri olması nedeniyle biz Şişecam'a burada yer vermek istedik.
1: Evet, bir de üzerine tabii malum yayının başında da konuşmuşuz, bitmeyen bir Rusya-Ukrayna savaşı hikayesini konuşmuştuk. Çünkü Şişecam'ın da yine faaliyetleri bulunuyor.
0: Doğru.
1: Avrupa'da da yine yatırımları, kapasite artışları önemliydi.
0: Orada da barış olursa zaten bonus olur.
1: Şişecam için katalizör olur diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Şimdi bir yandan biz bu cam sektörünü, seramik sektörünü ya da demir çeliği konuştuğumuzda yüksek enerji tüketimi gerçekleştiren sektörleri konuşuyoruz. Doğru. Özellikle cam. Şimdi dolayısıyla petrol fiyatlarına gideceğim yine. Çünkü bizim sektörlerimizi nasıl etkiler, buna da bir değinelim. 80 doların altına gelen fiyatlama. Bakalım mı petrole, şöyle belki 3 aylık ya da 6 aylık çerçevede de bakabiliriz. Çünkü 78 dolara, 77 dolara gerileyen petrol 120 dolarlara yaklaşmıştı. Doğru. 116 dolarlara gelmişti. Hatta şunu gördük. Yani WTI'nin, Amerikan Cinsinden Petrolün, Brent'in üzerine çıktığı bir fiyatlamayı. Çünkü oraya erişim olmayınca piyasa böyle Amerikan petrolüne de bir yönelim var mıydı diye. Çok özür diliyorum efendim. Bugün TÜSİAD toplantısı gerçekleştiriliyor ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol hitaplarını gerçekleştiriyor.
2: Ben 2 sene kadar önce şey demiştim. Dünya enerji sisteminde, dünya enerjisinde elektrik çağına giriyoruz. Elektrik çağına girmek ne demektir, niçin böyledir, bize olan etkileri ne olabilir, onu biraz konuşmak istiyorum. Bir de sonuncu olarak da COP31 ile ilgili. Ben COP31'in maalesef Türkiye kamuoyunda yeteri kadar öneminin kavrandığını düşünmüyorum. Bununla ilgili de birkaç düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi birincisi krizle başlayayım. 4 ay önce İran, Sayın Ömer Bey de bahsetti. İran ile Amerika arasında bir savaş başladı. Ve haber güzel ki birkaç gün önce her iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı. Bu 4 ay sonra anlaşma gerçekten beni, hepimizi sanıyorum mutlu etti. Bu herkes için çok önemli, dünya ekonomisi için çok önemli ama her şeyden önce Orta Doğu'da yaşayan insanlar için son derece önemli. Lübnan'dan Bahreyn'e kadar onların can güvenliği için son derece önemli. Tabii anlaşmanın detayları yeni yeni ortaya çıkıyor ve detayların çıkmasıyla birlikte bunların yorumlanması

dairesine geçildi. Ve bu da tabii hepimizin bildiği gibi 60 günlük bir müzakere dönemi var. Müzakere döneminin sonunda ne olacağını da hep birlikte göreceğiz. Bu niçin önemli? O da şu: dünya petrolünün, doğal gazının, gübresinin, petrokimya sektörünün çok büyük bir bölümü, ciddi bir bölümü bu Hurmuz Boğazı'ndan geçiyor. Yani bu bizim yıllarca, biz hep tabii şey bulurlar, belki bilirsiniz, böyle Şahin bulurlar. Biz bunlar yıllarca bir gün Hürmüz Boğazı kapatılabilir diye senaryolar yaparız. Ve bunu biraz abartıldığını düşünürler ama Hürmüz Boğazı kapatıldı. Ve dünya ekonomisi için, petrol fiyatları için, doğal gaz fiyatları için, gübre fiyatları için son derece ciddi etkileri oldu. Fiyatlar 130 dolarlara dayandı. Ve daha da fazla, fiyatların daha da fazla gitmesini engelleyen iki tane şey oldu. Birincisi, 28 Şubat'tan önce bizim söylediğimiz, herkesin de katıldığı, dünya petrol piyasasına büyük bir bolluk vardı. Yani çok fazla arz vardı, talep de küçüktü. O bakımdan orada bir buffer zone dediğimiz bir petrol fazlalığı vardı. Bu bir. Bu bize yardımcı oldu. İkincisi de, bazılarınız biliyorlardır, 11 Mart'ta, yani savaş başladıktan yaklaşık 2 hafta kadar sonra ben dünyaya açıkladım ki biz mevcut petrol stoklarımızda 400 milyon varil petrolü piyasaya sürdük. Bu da fiyatların 20 dolar düşmesine neden oldu. Şimdi bu ikisi bir şekilde krizin daha da fazla büyümesini engelledi. Fakat şunu da ben söyledim: eğer Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi kırmızı bir hatta giriyor. Yani red zone'a girecek diye söyledim. Onun da nedeni, bahsettiğim o buffer zone'lar yavaş yavaş erimeye başladı ve Temmuz ve Ağustos itibariyle dünyanın birçok yerinde seyahat sezonunun başlamasıyla birlikte petrol talebi artar. Uçaklar, arabalar vesaire. Fakat Allah'tan ki şimdi bir çözüm bulunmuş gibi gözüküyor. Bu da gerçekten güzel bir haber. Ve benim hep söylediğim şey, bu sorunun çözümünün tek ve en önemli yolu Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz olarak ve bütün aktörlerin tehlikesiz olduğuna inanmış bir şekilde açılması. Yani bizim yaptığımız piyasalara petrol vermek, bu sadece acıyı dindiren bir şey. Bunun yolu buradan geçiyor. Ve şimdi herhalde o konuda adımı atıyor. Onun da neticesinde fiyatların 75-80 dolara kadar indiğini gördük. Şimdi bu güzel. Tabii hepimiz, tabii bütün dünya bu anlaşmanın detaylarını daha iyi anlamaya çalışacak. Kim kazandı, kim kaybetti ve özellikle 60 günün sonunda, bu 60 gün zarfında her şeyin yolunda gittiğini düşünelim ama 60 günün sonunda müzakereler nasıl sonuçlanacak, bu da önemli bir konu. Şimdi bunu böyle özetledikten sonra size şunu söyleyeyim. Ben bütün röportajlarımda şunu dedim: ne diyorsunuz bu Hurmuz Boğazı ile ilgili? Ben şunu dedim: vazo kırıldı. Vazo kırıldı ne demek? O da şu: yıllarca acaba Hürmüz Boğazı kapanır mı, kapanmaz mı, bu tartışılırken şimdi kırıldı. Bundan sonra o vazoyu Uhu'yla bir yere getirip tekrardan eski haline getirme imkanı yok. Artık piyasalar ve bütün aktörler, üreticiler, tüketiciler biliyorlar ki bir kere kapandı, bir kere daha kapanabilir.

insanların kafasına yerleşti. Onun için bu gerçekten çok ciddi enerji piyasalarında, enerji aktörlerinin çok ciddi bir çalkantıya yol açtı. Ve şimdi birçok ülke, size şimdi birkaç tane örnek vereceğim, enerji stratejilerini, politikalarını, partnerlerini gözden geçirmeye başladı. Bazılarımız hatırlayacaklardır. Sayın Başkan mutlaka hatırlayacaktır. 73'te ve 79'da iki tane petrol krizi olmuştu. Ve bu krizler sonrasında ülkeler gene enerji politikalarını, sanayi politikalarını gözden geçirdiler. Birçok karşı politikalar ürettiler. Ve bunların çok ciddi implikasyonları oldu. İki tanesini size söyleyeceğim. Bir tanesi nükleer enerji. Nükleer enerjinin doğuşu ülkelerin, Amerika'nın, Kanada'nın, Japonya'nın, Avrupa'nın nükleer santralin kurmasının esas tetikleyen şey kendi elektriğini kendisi üretmekti. Tamam mı? Böyle nükleer enerji. İkincisi otomotiv sektöründe. Bu savaşlar, yani bu krizler olmadan önce 70'lerde bir tane ortalama bir araba, tamam mı? Bir ortalama araba 100 kilometre gitmek için 20 litre benzin yakıyordu. 20 litre. Ama ondan sonra transformasyon oldu ve bu kısa süre içinde 10 litreye indi. Orada bir değişim oldu. Şimdi aynı değişim benzer konularda, şimdi birkaç tane ben düşüncemi paylaşacağım. Ciddi değişimler olacak ve olmaya da başladı. Ve bunlar sadece enerjiyi değil, jeopolitik dengeleri de bence değiştirecek ve ticaret yollarını değiştirecek bir şey. Çünkü şöyle düşünelim. Dünya haritasını şöyle gözümüzün önüne getirirsek, tamam mı? 2022 yılından 4 sene öncesine kadar dünya ekonomisinin, enerjisinin iki tane çok büyük şah damarı vardı. Birincisi Rusya'dan, Batı Sibirya'dan Avrupa'ya giden boru hatları. Birincisi buydu. İkincisi de Hürmüz Boğazı. İkisi de şu anda kapalı durumda. Avrupa çok kısa bir süre içerisinde, bakın çok kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın bu savaş başlamadan önce, Ukrayna savaşı başlamadan önce Avrupa enerjisinin %38'ini Rusya'dan alıyordu ve şu anda %5'e indi ve 2027'de sıfıra inecek. Bu esasında çok büyük bir başarıdır. Özellikle enerji sektöründe bu kadar kısa sürede değiştirmek büyük bir başarıdır. Şunu bir dipnot olarak söyleyeyim. Bütün dünyada bir Europe bashing vardır. Yani Avrupa şöyle kötü, böyle Avrupa'nın birçok eksiği var ama Sezer'in hakkı da Sezer'e bazı konularda Avrupa'nın güçlü yanlarını da unutmamak lazım. Bu konuda ciddi bir şey yaptı. Bir refleks gösterdi. Gene Hürmüz Boğazı ile ilgili de ikinci şah damarında şu anda kesilmiş olması ya da bundan sonra gene kesilebilme ihtimalinin olması da, bu ikisi son derece önemli bir kavramı enerji piyasalarının gündeminin tepesine koydu. O da şu: güven, trust. Şimdi ülkeler enerjide ticaret yaparken, mesela ben bir tane bir yerden bir LNG'yi alacağım, sıvılaştırılan doğalgaz alacağım ya da nükleer santral ithal edeceğim, kendi ülkemde onlarla çalışacağım. Neye bakardı insanlar? Şuna bakardı. Mesela hangisi daha ucuz? Yani birkaç tane satıcı var, ben de alacağım, hangisi daha ucuz? Bir tanesi 3 dolara satıyor, diğeri 4 dolara satıyor. Normalde 3 dolara gidiyorum, işimi de yapıyorum. Sayın konuklar, bu değişti ve değişecek. Artık insanlar, ben 4 dolara alırım eğer bu benim için ileride bir jeopolitik bir risk olmayacaksa diye. Güven, trust.

enerji dünyası birçok işte, birçok yapılacak olan anlaşmalarda son derece önemli bir etken haline gelecek. Bazı ülkeler var ki çok fazla enerji satabilir, çok fazla teknoloji satabilir ama artık insanlar mümkün olduğu kadar bu konuda çeşitlendirmeye ve tek bir yere fazla bağlanmamaya dikkat edecekler ve ediyorlardı. Şimdi şeye bakarsak eğer bazı ilk 4 ay içerisinde olan bazı bence son derece önemli gelişmeye bakarsak size birkaç şey söyleyeyim. Refleksler nasıl gösteriliyor? Neler oluyor? Ki bizim en büyük avantajımız, ajansla bunu kurduk. Sayın Başkan Bilet 2015'ten beri dünyada şu anda en büyük, yani enerji ligi, ekonomi, teknoloji, data isterseniz bizde var. Hemen cepten çıkartırım. Şimdi size şunu söyleyeyim. Birincisi ne oluyor? Orta Doğu'da. Bir kere Orta Doğu, yani burada birçok kişi Orta Doğu'yla çalışıyor. Orta Doğu'daki risk algısı, Orta Doğu'da iş yapmanın risk algısı sadece enerjili ciddi bir şekilde arttı.

HTS ile yaz, herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de HTS tatil.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
3: Haydi salataya salataya, kırmızı mı ver? Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi aşk.
6: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: beraberinde Orta Doğu'daki düşen tansiyonla petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeleri takip ediyoruz. Buna karşın dün Fed'in faiz kararını aldık. Şahin bir duruş önemliydi. Küresel faizlerine ne kadar yüksek kalacağı sorusunda yeniden gündemde tuttu. Emtia tarafından da tabii önemli başlıklar olacak. Dikkatler altın ve gümüşe çevrildi. Jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber değerli metallerde de dirençli bir görünümde yatırımcıların güvenli liman ve faiz beklentilerinde yeniden sorgulanmasına da neden oluyor diyelim. Yurt içine döndüğümüzde ise Halkbank davası kesin olarak sona ermesi bankacılık endeksini desteklemişti. Borsa İstanbul'u güçlü bir tabloyu takip ederken Türkiye'nin CDS'de gerilemeye devam ediyor. Peki tüm bu gelişmeler piyasalar için ne anlama geliyor? Başlıkları birazdan değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Önce bir gidelim küresel haritaya bakalım. Küresel taraftaki fiyatlamalar haftanın 4. işlem günde nasıl bir tablo karşılıyor bizleri diyelim. S&P 500'e %1'e yakın bir yükselişle vadeli tarafta fiyatlamayı takip ediyoruz. Beraberinde Nasdaq'ta da %1,5'luk bir yükseliş var. Dow Jones Endeksi zaten 52 bin puanla ilk kez yeni zirvesini test etmişti. Dün Fed'in faiz kararı öncesinde yükselişleri takip etmiştik. Daha sonra eksi tarafta kapanışlarda takip ettik diyelim. Asya'ya döndüğümüzde de o tarafta da Nikkei Endeksinde gün içerisinde yine zirve seviyede bir kapanış gerçekleştirdiğini gördük ki zaten sınırlı bir yükselişte takip ediyoruz diyelim. Diğer tarafta Avrupa tarafında da yine benzer yükselişlerin olduğu, risk iştahının arttığı bir tabloyu görüyoruz diyelim. Bir de buradan gidelim ABD tahvillerine bakalım. Dünkü faiz kararıyla beraber bir yükseliş kaydettiğini gördük. Özellikle karar öncesinde düşüşler hakimdi. Çünkü petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber faizler tarafında da düşüşler gördük. ABD tahvillerine baktığımızda 2 yıllıklarda 4.17 seviyelerini görüyoruz. 5 yıllıklarda tam tersi bir tablo var. 4.23'lerde bizleri karşılıyor diyelim. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Jeopolitik risklerin azalması enerji fiyatlarını geri çekiyor dedik. Son tabloya baktığımızda da ham petrol yani ABD tipi VTI ham petrolde $75 görüyoruz. $80 altına zaten sarkmıştı. Aynı şekilde Brent petrolde de $77'lara kadar da bir salınmada takip ediyoruz diyelim zaten. Savaş döneminde iki petrolü $120 da test etmişti diye de bir eklemiş olalım. Buradan bir de gidelim altın ve gümüş cephesindeki son tabloya bakalım. Altın tarafında %1'e yakın bir yükseliş var. Özellikle Fed'in şahin duruşuyla beraber güvenli liman talebinde tam tersi bir etkili yükselişleri takip ediyorduk. Güvenli liman talebi yatırımcılar tarafından da zaten önemli bir soru işareti de olmuştu. $4.291 civarından da işlemlerden geçiyor diyelim. Bir de gümüşe bakalım. Gümüş tarafında da benzer bir tablo var. %1'e yakın bir yükselişle $68 civarından da yine $70 altında olduğunda eklemiş olalım. Bir de bakalım hemen içeriye dönelim. Piyasalardaki son durumda da Borsa İstanbul'da %1'e yakın bir artış takip ediyoruz. Bankacılık tarafında zaten yükselişler Borsa İstanbul'u desteklemişti. Dolar TL'de 46 seviyesini görürken de Euro Dolar'da da 1.15 seviyeleri bizi karşılıyor diyelim. Bir de bakalım endeksler tarafında oradaki tablo bize ne anlatıyor? BİST Banka'da %3'e yakın bir yükseliş var. Dünkü Halkbank davasının kapanması önemliydi. Zaten biraz azdan konuklarda detaylarına bakacağız. Sanayi tarafında yarım puanlık bir yükseliş olurken yine spor ve gayrimenkul tarafında da benzer yükselişlerde aslında haftanın 4. işlem gününde takip ediyor diyelim ve buradan gidelim borsalardaki son duruma ilişkin bir takım yorumları alalım. İntegral yatırım uzmanı bizlerle birlikte olacak. Hemen detaylarına bakacağız. Öncesinde Borsa İstanbul'daki son tabloyu zaten aktardık. İntegral yatırım uzmanı bizlerle birlikte burada tabii ki analist olan araştırmacı Harun Raşit Demircan bizlerle olacak dedik. Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş var. Harun Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, yayınlar.
0: Şimdi Harun Bey, Borsa İstanbul'da dün Halkbank davasını özellikle takip ettik. Beraberinde zaten bir yükselişler vardı. Halkbank gün içinde %8'lik yükselişler önemliydi. Daha sonra tabii geri çekilme bir kar satışta gördük. Bugün de yarım puanlık bir güne artı tarafta başladı Halkbank. Bankacılık endeksinde güçlü bir yükseliş takip ediyoruz. %3'e varan BIST %'e de benzer şekilde yükselişler de var bu noktada diyelim. Bir diğer taraftan CDS düşmeye devam ediyor. Savaş önceki seviyelere döndük. 220 seviyelerini takip ediyoruz. Zaten yılın başında 200'lerin altına inecek miyiz diye de konuşuyorduk. Onu da belirtmiş olalım. Bu son tabloyu piyasalara ilişkin nasıl değerlendirirsiniz? Bir diğer taraftan da bir sektörel taraftaki yorumlarınızı alalım.
1: Evet, ana gündem maddemiz aslında bu barış görüşmeleri ABD-İran tarafı diyorduk. Burada şu anda hava olumlu. Tabii yurt içinde de bizim ana gündemimiz enflasyon. Burada enflasyon eğiliminin seyri, enflasyon rakamları bizim Borsa İstanbul'daki uzun vade piyasa fiyatlaması belirleyecek en temel unsur. Bundan ötürü aslında takip ettiğimiz en temel nokta petrol fiyatlarının düşmesiydi. Burada hafta sonu yaşanan barış adımları ki bu şu anda 4 günlük süreçte de olağanüstü bir durum yok. Aslında piyasa biraz da buradan korkuyordu. Çünkü her ne kadar somut olmayan bir barış adımı gelse dahi Trump'ın yapacağı ters bir açıklamada piyasaların ters fiyatlaması mümkündü. Ancak böyle bir durum gerçekleşmedi. Şu anda petrol piyasasındaki geri çekilme devam ediyor. Bu da aslında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte yurt içinde de enflasyon tarafında iyimser bir beklenti oluşturuyor. Ancak şunu belirtmek gerekir ki petrol fiyatlarının savaş öncesi fiyatına dönme ihtimali biraz zor. Bundan kaynaklı bir süre daha enerji maliyeti ana gündemimiz olabilir. Bundan kaynaklı kısa vadede enflasyon tarafında ciddi bir toparlanma beklemiyoruz. Bu da Temmuz ayına yani bir sonraki ay Merkez Bankası tarafında bir faiz indirimi gelmeyeceğine yönelik beklentileri arttırmış durumda. Bundan kaynaklı piyasada her ne kadar olumlu fiyatlama görsek dahi bu fiyatlama sınırlı kalabilir. Burada bundan kaynaklı yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Aslında dediğimiz gibi ana gündem enflasyon dedik. Yurt içinde enflasyon rakamına kadar bu ay sonuna kadar ciddi bir gelişme bulunmuyor. Takip edeceğimiz nokta yarınki somut barış anlaşması. Bundan kaynaklı ana gündemimiz küresel taraf olmaya devam edecektir. Bu noktada toparlayacak olursam sektörel bazda da aslında en önemli takip ettiğimiz sektörler bankacılık, gayrimenkul, havacılık tarafı olmaya devam ediyor. Burada ana gündem faiz dediğimiz için faiz indiriminden yararlanacak sektörlerin biraz daha ön planda olmasını bekliyoruz. Bundan kaynaklı bir süre daha ana gündemimiz biraz daha bankacılık endeksi tarafında olacaktır. Teknik seviye bakımından da borsa endeksinin 16.000 üzerine kalıcılık sağlaması için aslında daha doğrusu pardon 13.000 seviyesine kalıcılık sağlaması için burada biraz daha olumlu haber akışının gelmeye devam etmesine ihtiyacımız var. Diğer yandan olası bir geri çekilme olması halinde de düşüşlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Burada eğer barış tarafı küresel tarafta ters bir durum olmadığı müddetçe olası düşüşlerin sınırlı kalmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.
0: Harun Bey, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Fed faiz kararını dün açıkladığını söyledik. Faizleri beklentilere paralel piyasa tarafından sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %3,5 ila %3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in faiz karar metni öncesinde toplantılara göre belirgin şekilde kısaltılması önemliydi. Gelecekte faiz indirimlerine işaret eden ifadeler de metinden çıkarıldı. Fed Başkanı Kevin Warsh işe ilk basın toplantısında fiyat istikrarı vurgusu yaptı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar oy birliğiyle alınırken asıl dikkat çeken unsur faiz kararından çok verilen mesajlar oldu. Fed önceki toplantılara göre oldukça kısa tutulan karar metninden gelecekte faiz indirimi sinyali veren ifadeleri çıkardı.
3: Metin çok kısa, 114 kelimelik bir metinden bahsediyoruz. Orada ayrıntılara baktığımız zaman özellikle istihdam tarafının vurgu önemliydi ve verimlilik tarafındaki vurgu önemliydi. Burada revizeler geldi. Özellikle beklenti anketlerine duyduğu güveni biraz daha ön plana çıkardı. Burada yönlendirmeyi daha az yapacağı ve Fed'in buradaki etkilerinin yeni başkanla beraber biraz sistematik olarak yeni dönemi de biraz daha farklı yaşayacağımızı göstermiş oldu.
2: Fed'in güncel ekonomik projeksiyonları da para politikasında daha sıkı bir duruşa işaret etti. Banka yıl sonu faiz beklentisini %3,4'ten %3,8'e yükseltti. Bu revizyon piyasalar tarafından 2026 içinde faiz artışı ihtimalinin masada tutulduğu şeklinde yorumlandı. Enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldı. Fed bu yıl için enflasyon beklentisini %2,7'den %3,6'ya çıkarırken çekirdek enflasyon tahminini de yükseltti. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yönelik büyüme beklentisi aşağı çekildi. Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen Fed Başkanı Kevin Warsh ise fiyat istikrarı mesajını ön plana çıkardı. Warsh enflasyonun 5 yılı aşkın süredir Fed'in %2 hedefinin üzerinde kaldığını belirterek bu komite fiyat istikrarını sağlayacak dedi.
4: Enflasyonun arttırıcılarına bakacağız ve bir sürü fikirle birlikte fiyat stabilitesini getirmeye çalışacağız. Bu görev güçlerinden biraz daha duyacaksınız önümüzdeki haftalarda. Şu an için basit bir beyanla yeterli kılalım. Her bir görev gücü sistem içerisinde herkes tarafından paylaşılmış özel görevler olacak ve Fed'in burada misyonuyla ilgili, amacı uygunlukla ilgili ve geleceğe odaklanmakla ilgili bir amacı var.
2: Fed'in iletişim dilini geliştireceğinin sinyalini veren Warsh, ileriye dönük yönlendirme ifadelerinin bilinçli şekilde metinden çıkarıldığını söyledi. Piyasalara yeni bir dönem başladığı mesajını veren Warsh, kısa vadeli piyasa tepkileriyle ilgilenmediğini vurguladı. Öte yandan Warsh, para politikasının işleyişini gözden geçirmek amacıyla Fed bünyesinde 5 ayrı çalışma grubu kurulacağını da açıkladı. Getting monetary policy right.
0: Fed'e ilişkin yorumları almak için bir canlı yayın konuğumuza devam ediyoruz. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizlerle birlikte olacak. Bora Bey hoş geldiniz.
5: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Bora Bey direkt Fed'den başlayalım. Dün Fed'in ilk yeni başkanı Kevin Warsh toplantısını takip ettik. Evet, faizi değiştirmedi ama metnin tonunu çok fazla değiştirdiği önemliydi. Özellikle karar sonrası açıklanan metnin iletişim dili daha fazla kısaltılması yine önemli bir noktaydı. Piyasalarda en çok konuşulan başlıklardan biri aslında bu ton oldu. Görünüm itibariyle baktığımızda tabii projeksiyonları da değerlendirdik ama şahin bir duruş şeklinde yorumlamalar önemliydi. Bu noktada tabii zaten Warsh üstüne birçok baskı vardı. Bir yandan tabii Trump'ın faiz indirim baskısı, bir yandan 5 yıldır hedefi tutturamayan bir enflasyon. Mayıs enflasyonu zaten %4'lere kadar yükseldi. Warsh'un başkanlığındaki bu FED kararını nasıl değerlendirirsiniz? Aslında buraya ilişkin ilk yorumlarınızı merak ediyoruz.
5: Evet, baktığımız zaman tamamen yeni bir başkanla karşı karşıya kaldık. Zaten bunu metinden de görüyorsunuz. Yani tamamen şu anda bana göre Fed kendini resetlemiş durumda. Başkan olarak en azından baktığımız zaman. Oyunun kurgusu en baştan tekrar kurulacak. Görüntü bu. Yani şu açıdan olumlu bakıyorum. Hani ilk baştan böyle girmesi en azından hani siyasi davranmayıp yine hani Trump'ın faiz indirim söylemlerine karşın bu denli şahin açıklamalar açıkçası ben hani olumlu olarak okudum çünkü olması gerektiği gibi açıkçası konuştu bana göre Warsh. Hani yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Açıkçası burada en önemli nokta sözlü yönlendirmeden vazgeçilmiş olması. Ben bunu her yayında dile getiriyordum çünkü Fed'in en güzel yanı sözlü yönlendirme yapmasıydı. Şimdi bu ortadan kalktı. Otomatik neye sebebiyet verecek? Her datada piyasa gelen datalar doğrultusunda faiz arttırımı olacak, faiz indirimi olacak beklentisiyle aşağı yukarı daha volatil hareketler göreceğiz. Birinci nokta. Diğer nokta hani en kötüden başlaması bir iyileşme durumunda tepkilerin daha olumlu verilmesine sebebiyet verecek bana göre. Hani o yüzden baktığınız zaman Warsh tamamen eskiden bağımsız farklı bir başlangıç yapmış gibi açıkçası ben yorumlarını okudum.
0: Evet Bora Bey, Warsh'un ilk başkanlığı dedik. Bir diğer taraftan tabii enflasyon Fed'in hedefinden uzak olması, hala petrol fiyatları tabii bu noktada önemliydi. Diğer taraftan enflasyon hedefine 5 yıldır ulaşamıyor dedik. Bunu düzelteceğiz vurgusu yaptı Warsh daha sonraki konuşmasında. Yeni görev güçleri de hayata geçirecek dedi. Tabii bu çok önemli çünkü 5 tane farklı bir görev gücü kurulacak. Biri bilançoya bakacak, biri iletişim dilini kontrol edecek dendi. Bu görev güçleri de Fed'e daha taze, daha farklı bir bakış bakış açısı da kazandıracak şekilde yine Walsh'un önemli açıklamaları var. Dediğiniz gibi farklı bir bakış açısı getiriyor aslında Fed'e gelen bu yeni başkan. Diğer taraftan tabii temkinli olacağız mesajlarının yanına fiyat istikrarı vurgusu zaten Fed Bankası'nın en önemli amaçlarından da bir tanesi, veriye dayalı bir politika yaklaşımı yine üzerinde duruldu diyelim. Tabii bir noktada enflasyonun artırma sebebine de değinmek istiyorum. Petrol tarafına da bakalım. Enflasyonun bu kadar yükselmesi, Mayıs ayında yüksek gelmesi, tabii öncesinde de zaten hedeften oldukça uzak olduğunu biliyoruz. %2'ye çok da yaklaşmamıştı. Projeksiyonlar tarafına da baktığımızda çekirdek PCI rakamları yıl sonunda yine yükseltildi. 2.7'den 3.6'lar gördük. Yine Fed'in favori enflasyon verisi dediğimiz PCI rakamları

0: Oranında da 2.7'den 3.3'lere kadar bir yükseliş var. Diğer taraftan büyüme tarafında da bir aslında revizyon geldi. Aşağı yönlü 2.4'ten 2.2'ye kadar geri çekildi. Dolayısıyla ABD için bir yandan da stagflasyon mu var diye de konuşulmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bu son tabloyu da aslında bir yorumlamanızı istiyorum. Çünkü projeksiyonlar tarafından gelen bu güncellemeler piyasa nasıl karşıladı? Bundan sonraki faiz patikası ne yönde olur Fed'in?
1: Evet, baktığımız zaman ilk rakamlar aslında şok etti piyasayı. Çünkü Walsh Trump'ın desteklediği bir adaydı. Ama bana göre Walsh akıllıca davrandı. Daha doğrusu Fed ekibi akıllıca davrandı. Çünkü bütün beklentileri yukarı, bazılarını aşağı olması gerekenlere revize etti. Baktığımız zaman en kötüsüyle başlıyoruz diyebiliriz. Çünkü piyasa eğer bu beklentiler aşağı revizyonla başlasaydı yarın öbür gün bir olumsuzlukta daha olumsuz tepki gösterebilirdi. Ama şimdi savaş kısa vadede bitti. Burada tabii ki enflasyonun yapışkanlığını takip ediyor olacağız bu süreçte. Önümüzde Haziran, Temmuz, Ağustos ayları enflasyonlarını alacağız. Petrol fiyatları geri çekilmeye başladı. Tabii ki petrol fiyatlarının geri çekilmesi fiyatları hemen yansımayacak. Bunun işte yapışkanlık oranını görüyor olacağız. O yüzden bana göre verilen tahminlerin en azından büyümenin aşağı revize edilmesi, enflasyonun yukarı revize edilmesi, yani bu gün olumlu bir gelişmede bu rakamların altında gelecek olan rakamlar piyasada coşkuyla karşılanacak. O yüzden şu anda kötüyü kanalize etmesi piyasalara yine bir iletişim dili olarak algılanabilir. İlk rakamlar tabii ki şu anda o belirsizlikle, adaptasyon süreciyle piyasaları olumsuz yansımış gibi gözükse de kötüyle başlamamız önümüzdeki dönemde çok olağanüstü olumsuz gelişmeler olmazsa aşağı dönülü rakamları görmemiz de piyasalarda coşku şeklinde algılanabilir. Ve dediğim gibi sözlü yönlendirme kalktığı için piyasa gelecek her olumlu rakamda bu rakamların altına doğru geliş var, faiz indirimi tekrar gündeme gelebilir diye bunu olumlu okumaya çalışacak.
0: Evet, petrole değiniriz. Biraz daha orayı detaylandıralım isterseniz. Çünkü 120 dolarları gören ham petrol vardı Brent ve WTI tarafında. Daha sonra tabii ki bu anlaşmanın etkisiyle beraber tansiyon oldukça düşmüştü. Şu an son tablo itibariyle ikisi de zaten 80 doların altına kadar bir sarkma söz konusu. Savaş önceki seviyelere tekrar döndü. Tabii dün de zaten Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir raporu vardı. O da önemliydi. En büyük pandemiden bu yana en büyük petrol talep daralması öngördü bu yıl için. Gelecek yılda arz tarafında bir fazla görebiliriz yorumu yaptı. Tabii Hürmüz Boğazı'nın açılmasının da bu noktada etkisi olacak ama dediğiniz gibi tabii kademeli bir iyileşme süreci de piyasalar tarafından bekleniyor. Petrolün aslında orta vadedeki görünme ilişkin ne dersiniz? Bu tarafa dair yorumlarınızı alalım.
1: Evet, şimdi 26 Şubat'ta Brent petrol 73 dolar, 27 Şubat'ta özür dilerim, o cuma, yani savaşın başladığı bir günden bir gün önce petrol fiyatları 73 dolardı. Geldiğimiz noktada şu anda 77 dolar, bir %3-4'lük bir marş kaldı. Geldiği nokta petrolün şu anda 78'ler, 2 yıllık ortalama. Hani buralarda bence stabilize olur diye düşünüyorum yine, çünkü ara ara tedirginlikler, belirsizlikler olacaktır. Ama şu anda 75-80 bandında bir petrol şu andaki koşullarda normal gibi gözüküyor. Bunun için daha fazla tedarik zincirlerini göreceğiz. Çünkü bitti, boğaz açıldı. Hemen petrol sevkiyatları hızlı bir şekilde olacak diye bir şey de oradan transferler dünyanın öteki ucuna 30 gün 60 günleri alabiliyor. O yüzden bu açıdan bakarsak hani normalleşmenin ben 1-2 ay süreceği düşüncesindeyim önümüzdeki dönemde. O yüzden Brent petrol şu anda normalleşiyor. 75-80 bandının şu anda ideal bir aralık olduğunu söylemek istiyorum ben Brent petrol için.
0: Evet, emtia demişken biraz altın ve gümüş tarafına bakalım istiyorum. Çünkü o taraftan da güvenli liman ihtiyacıyla beraber bir barış süreci var. Aslında risklerin azaldığı bir ortamda güvenli liman talebinde azalması beklenirken tam tersi bir tablo takip ediyoruz. Zaten dün Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi 100 seviyeleri tekrar yükseldi. Beraberinde altın gümüş dün baskı altındaydı ama bugünkü tabloya baktığımızda %1'e yakında yükselişler altın ve gümüş tarafından görüyoruz. Özellikle zaten 200 günlük hareketli ortalama ortalamalarının üzerine bir atılım gösterdi iki taraftan da. Dolayısıyla altın ve gümüş için ileriye dönük yine bu hem barış anlaşmasıyla beraber

0: Zaten cuma günü imzalar atılacak dendi ama elektronik ortamda zaten imzaları gördük. Trump yine sarayda bir imza attı. Dolayısıyla altın ve gümüş yatırımcısı için ne dersiniz?
1: Evet, baktığımız zaman şimdi altının önünde, altın ve gümüşün daha doğrusu emtiaların önünde iki tane engel vardı bu sene. Birincisi jeopolitik bir savaş Orta Doğu'daki. İkincisi de faizlerle ilgili olarak artan enflasyon rakamlarıyla birlikte faizlerle ilgili olarak gelişmeler. Savaş tarafı en azından şu anda kısa vadede masadan kalkmış gibi gözükse de altınla gümüşün şu anda daha altta kalmasının sebebi dünkü FED toplantısında çıkan sonucun bir faiz indirimi konuşulurken bu sene bir faiz arttırımı konuşulması emtiaları baskı altında tuttu. O yüzden benim düşüncem altın için 4373 üzerinde kapanışlar başlamadan şu anda daha yukarı seviyelerden bahsetmek güç. O yüzden belli bir zaman 3900 ile 4370 bandında %10'luk bantta bir hareket görebiliriz. Çünkü dataları görmek isteyecek önümüzdeki dönemde. Çünkü sözde yönlendirme olmayacağı için gelen datalara göre altın yön tayininde bulunmaya çalışacak. Gümüşçe de benzer bir tablo var. Gümüşe baktığımız zaman o da aynı şekilde orada da 74-75 bandının üzerinde kapanışlar gelmediği sürece şu anda daha yukarı seviyelerden bahsetmek güç. Burada da 65 ile 73-74 bandında önümüzdeki dönemde bir yatay dar bantta hafif negatif eğilimle bir hareket göreceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada bu saatten sonra dünkü açıklamalardan sonra bu sene görüntü şu saat itibariyle faiz indirimi masadan kalkmış gibi gözüküyor. Hatta bir artırıma dönmüş durumda. Çünkü 18 üyenin 9'u artırım istiyor. Kalanları sabit ya da indirim istiyor. Burada bir bölünmüşlük var. O yüzden önümüzdeki zaman diliminde Amerika'dan gelecek olan datalar sözlü yönlendirme olmayacağı için de piyasa tarafından nasıl okunacağının önemli olduğu bir döneme girmiş olacağız.
0: Evet, biraz da içeriye dönelim isterseniz. Çünkü Fed'in Şahin kararıyla beraber küresel risk iştahının sınırlanması tabii ki bekleniyordu. Beraberinde de içeriye döndüğümüzde banka ve sanayi çarpanlarında da bir baskı yaratılması bekleniyordu. Ama dünkü Halkbank davasının artık 9 yıldır süren nihai olarak sonuçlanmasıyla zaten dün de hissesinde %8'e varan yükselişlerle takip etmiştik. Bugün de bankacılık tarafında endeksin taşıdığını takip ediyoruz. %3'e varan yükselişler var. Yine BIST %'de de keza %1'lik yükselişler bizleri karşıladı. Borsa İstanbul açısından tabii bir diğer taraftan jeopolitik risklerin azalması CDS'i de geri çekmişti. 220'lerin altına kadar tekrar düştük. Aslında yayının başında da söyledik. Yılın başında 200'lerin altına düşer miyiz diye konuşuyorduk CDS için. Tabii bu savaşın başlangıcıyla beraber yükseldik ama tekrar o seviyelere doğru yönümüzü aşağı çevirdik. Dolayısıyla hem Borsa İstanbul'daki son görünüm hem de yabancı tarafındaki ilgi noktasına ne dersiniz?
1: Evet, baktığımız zaman hani bu yıla girerken yine iki tane risk vardı. Trump ve jeopolitik risk demiştim ben Aralık sonundaki son yayınımda. Gerçekten bu sene Trump ve jeopolitik riskler şu ana kadar damgasını vurdu. İçten de tabii ki gelişmeler oldu. Bunların da etkisini gördük. Ama şu aşamada baktığımız zaman eğer bir normalleşme süreci olup tekrar faiz düşen enflasyonla birlikte eğer bunu hayata geçirebilirsek bu normalleşme sonucunda tekrar yabancı akımlarını içeriye görebiliriz. Tabii bunun için de elimizde Haziran ayı ve Temmuz ayı enflasyonlarını görmemiz gerekecek. Buralardaki aşağı eğilim son Merkez Bankası kararı ve açıklamaları ışığında baktığımız zaman eğer enflasyonda bir aşağı eğilim söz konusu olursa tekrar faiz indirimlerinin hani son çeyreğe girerken gündeme gelebileceği şeklinde yorumlanabilir ki eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa bu yönde bir karar alabilir Merkez Bankası eğer Haziran-Temmuz enflasyon rakamları bekledikleri gibi gelirse. Bunun yansımasını Borsa İstanbul tarafında nasıl görürüz? Eğer 14.000-14.100'lerin altına bir geri çekilme olmazsa önümüzdeki birkaç gün daha borsada bunun yukarı yönlü seyrini 15.200 zirvesini kırılıp 16.000'lere doğru hareket olarak karşılığını yatırımcılar alabilir borsa tarafında.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Bora Bey, değerli katkılarınız için. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizlerle birlikteydi.
1: Teşekkür ediyorum ben. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.

0: Evet, emtia tarafıyla devam ediyoruz. FED dün faizi açıkladı. Beraberinde emtia tarafına da tabii ki yansımalarını takip ettik diyelim. Hemen başlayalım petrol tarafındaki son durumlar diyelim. Çünkü altın, gümüş, komple emtia piyasaları bu durumdan etkilendi. Petrol fiyatlarında düşüş sürmeye devam ediyor. Zaten son rakamları aktardık. Brent ve ham petrolde 80 dolarların altına kadar bir sarkma var. Aynı şekilde savaş önceki seviyelere de bir dönüş söz konusu diyelim ve bir sonraki aslında emtia tarafındaki önemli başlık da Amerika'nın ticari hem ham petrol stoklarının azalmasıydı. Zaten dün buraya ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir takım raporunda başlıklarda dikkat çekmişti. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber talebin de yeniden yükselmesi gelecek yıl içinde bekleniyor diyelim. Bir sonraki tarafta altın tarafındaki fiyatlar yukarı yönlü seyrine devam ediyor. 4200'lerde kalıyor zaten ons cinsinden altın tarafında. Aynı şekilde gümüş tarafında da zaten benzer tablolar var. Yükselişler devam ediyor. Gümüşte de %1'e yakın yükselişler gün içerisinde zaten de takip ettik. Diğer taraftan Fed'in Şahin mesajları da bakırı da etkile. Sadece altın ve gümüşü takip etmiyoruz. Yine bir değerli metal olan bakır da bu noktada etkilenen aslında bir piyasa oyuncusu, yatırım aracı olarak da karşımıza çıktı diyelim. Hemen detayları konuşmak için yatırım trader CEO'su Candaş Atalay bizlerle birlikte olacak. Candaş Bey hoş geldiniz.
1: Memnuniyetle hoş bulduk.
0: Fed'in dün faiz kararını aldı. Kevin Warsh'un öncülüğündeki ilk toplantıydı. Beraberinde zaten emtia piyasalarına yansımalarını takip ettik. Bir yandan ABD-İran anlaşması cuma günü imzalar atılacak dendi. Elektronik ortamda imzalar atıldığını gördük. Beraberinde petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Aslında önce petrolden başlayalım, daha sonra diğer emtia tarafına da devam edelim. Ne dersiniz petroldeki son tablo için?
1: Özellikle ABD ve İran arasındaki gergin çatışmalı sürecin son bulmasıyla birlikte zaten zayıflayan bir petrol fiyatı vardı karşımızda. Geçtiğimiz ay yaklaşık %29'a varan bir düşüşten sonra bu ayda petrol özellikle kayıplarını, fiyat düşüşünü genişleterek devam ediyor. Bu aksın açılması son derece önemliydi. Dünyada günlük 103 milyon varillik petrol arzının yaklaşık %20'si Hürmüz Boğazı hattından geçiyordu ki bu petrol fiyatları noktasında merkez bankalarının da gerek enflasyon hedeflemesi noktasında ciddi manada işleri sıkıntıya sokan bir boyuta gelmişti ama pazar günü anlaşmaya varıldığının açıklaması, dün gece elektronik ortamda anlaşmaların imzalanması bu tarafta ciddi manada bir hafifleme yol açtı. Petrol fiyatlarında gevşeme gözlemliyoruz. Bununla birlikte OPEC Plus tarafında da üretim ihracat kotalarının arttırılmaya başlaması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de petrol ihracını oldukça yoğun bir şekilde arttırmış olması ilk etapta petrol tarafındaki özellikle fiyatın yukarı yönde kalmasını sağlayan genel arz şokunun bir miktar hafiflediğini bize gösteriyor ama önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarındaki gevşemenin bu kadar hızlı olmasını beklemiyoruz. Özellikle 70 dolar bandı bu tarafta son derece önemli. 70 dolar bandının aşağıya kırılabilmesi için petrolde biraz daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hali hazırda son derece kırılgan ve maddelere hala taraflarca farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtılan bir anlaşma metninden bahsediyoruz ve önümüzdeki 2 aylık süreçte yani 60 gün boyunca bu tarafta her türlü gelişmeye açık olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bugünden yarına 70 dolar altına tekrar 60 dolar hedeflemesine gitmek için daha fazla şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, ABD bu süreçte yoğun bir şekilde stratejik petrol rezervlerinden kullandı. Bununla birlikte Venezuela tarafında aktif olarak 4,5-5 milyon varile yakın günlük petrol sevkiyatı, ABD'nin günlük 13-14 milyon varilik petrol sevkiyatı ile birlikte uzun bir süredir buradaki aksı absorbe etmeye çalışıyordu. Bundan sonrası petrol fiyatlarında artık biraz barışın ne derece sağlıklı ve kalıcı olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. 60 dolar ve altı fiyat hedeflemesi için özellikle savaşın tahribatını da biraz görmemiz gerekiyor. Kapanan kuyular, zarar gören petrol rafineleri ve boru hatları ile ilgili nasıl bir projeksiyon karşımıza çıkacak ve bunların yeniden savaş öncesi konumuna gelmeleri için ne kadarlık bir süreç ve iş gücü gerekecek? Bu biraz petrol fiyatlarındaki ana akışı belirleyecek. Ama şu aşamadaki sevindirici gelişmelerden biri de şu, petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmesini sağlayacak dünya genelindeki talebe bakacak olursak son derece zayıf. Özellikle merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyor olması ve majör merkez bankalarının da bu tarafta faiz artırımına gitmiş olması, hem Japonya tarafında hem ECB tarafında, bize hala zayıf bir petrol talebini işaret ediyor. Arz noktasındaki sıkıntılar çözülmeden talebin de zayıf kalıyor olması, en azından içinde bulunduğumuz dönemde petrol tarafında sert bir şokun beklemediğimizi bize işaret ediyor diyebilirim.
0: Evet, arz talep tarafına değindiniz ama burayı biraz daha detaylandıralım istiyorum. Çünkü dün bir rapor vardı, Uluslararası Enerji Ajansı. Az önce de zaten detaylarını konuştuk ama özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla tabii kademeli bir iyileşme zaten bekleniyor. Bunu hep konuşuyoruz. Risk priminin azalması tabii önemli ölçüde zaten önemliydi. Ne kadar hızlı sürede aslında Hürmüz Boğazı tekrar normale dönecek, bu da bir soru işareti olurken. Zaten ajansın raporunda bu sene için arz tarafında bir beklenti var. Seneye de talep tarafında yeniden bir yükseliş olacağını zaten öngörüyor. Aslında bu petrol fiyatlarındaki son tabloyla beraber sizce petrol piyasası artık savaş riskini değil de, çünkü anlaşma elektronik ortamda imzalandı değil, sadece talep yavaşlaması mı fiyatlamaya başladı?
1: Bir nebze üzerindeki baskıları attı diyebiliriz. Henüz talebin gerçek yüzüyle karşılaştığını düşünmüyorum. Çünkü merkez bankalarının toplantıları çok yeni ve peşi sıra gelmeye başladı. Dün Fed'i geride bıraktık. Dolayısıyla bunun etkilerinin biraz daha gecikmeli olarak belki Ağustos gibi artık dünya piyasalarına bulmaya başlayacağını düşünüyorum. Şu aşamada son derece zayıf bir petrol talebi var. Özellikle Mayıs-Ekim arası ABD'de sürüş sezonu dediğimiz ve ortalama petrol talebinin %30 arttığı geleneksel bir dönem olan içinde bulunduğumuz bu dönem son derece sönük ve zayıf geçiyor. Yani buna hem yüksek petrol fiyatları, hem ABD'deki enflasyonun ciddi manada yüksek seyrediyor olması ve artık birçok kesimde tasarruf edilebilir miktarın ciddi manada azalmaya başlamış olması, bu tarafta petrol tüketimini ciddi manada baskılayan bir unsur olarak karşımızda duruyor ve bu arzın arttırılmasıyla çözebilecek bir durum değil. Burada artık ikinci bir seviyeye geçmek gerekiyor. Merkez bankalarının para politikası ve ekonomilerin tekrar canlandırılmasıyla ilgili bir durum. Bence bunun için 2026'yı zaten kapattık. Dolayısıyla 2027'de yenerken bu tarafta bir canlanma ve toparlanma bekleyebiliriz. Ama petrol fiyatlarında tekrar 60 dolar hedeflemesi için imzalanan anlaşmadan çok daha fazlası gerekiyor. Öncelikle bu anlaşmanın kalıcılığı ve sağlamlığı noktasında piyasaların ikna olması gerekiyor ki önümüzdeki 60 günlük süreç bu açıdan son derece önemli.
0: Evet, bu barış süreci sadece petrolü değil, bir yandan tabii diğer emtia değerli metalleri de etkilemeye devam ediyor. Şimdi altın tarafına da biraz bakalım istiyorum. Çünkü yüksek kalan tahvil faizleri var. Küresel borç dinamikleri zaten birçok belirsizliği beraberine getiriyor. Dolayısıyla altın yatırımcısı birden fazla riski aynı anda fiyatladığı bir ortamı takip ediyoruz. Hemen son rakamları da yeniden hatırlatmış olalım. Toplantı öncesinde, yani Fed'in faiz kararı öncesinde altın 4380 dolar seviyesindeydi. Daha sonra borçun basın toplantısıyla birlikte de 160 dolarlık bir geri çekilme gördük ve 4220'lere kadar sarktı. Bugüne döndüğümüzde de şahin bir tabloya karşında %1'lik bir yükselişte zaten takip ediyoruz. Dolayısıyla altın yatırımcısı tabii birçok riski barındırıyor. Hem de faizlerin yüksek olması dedik, işte enflasyon belirsizliği küresel tarafta yeniden normalleşmeyle beraber yine 200 günlük hareketli ortalamasına baktığımızda da 4460 dolar seviyesinde altın için orta vadede nasıl bir görünüm sunuyor sizce?
1: Ya altın fiyatlarında özellikle geleneksel olarak son 25 yıla baktığımız zaman majör hareketlerini her zaman Ocak ve Ağustos ayında yaptığını gözlemliyoruz. Yaz ayları da altın için her zaman uyku ve dinlenme halinde geçmiştir. Tabii geçtiğimiz yıldan bu yana altın yatırımcısı şiddetli ve hareketli yükselişlere ciddi manada aşina olduğu için özellikle son birkaç aydır yaşanan bu durum bu taraftaki yatırımcı için ciddi manada can sıkıcı bir süreç karşımıza çıkabiliyor. Ben önümüzdeki bir iki ayda açıkçası bu tarafta yine oyalanmanın ve aşağı yönlü risklerin biraz daha ağır bastığını düşünenler tarafındayım. Çünkü özellikle ABD ve İran arasındaki savaş altın fiyatlarının yükselememesi önündeki en önemli bahanelerden biriydi ve bu ortadan kalktı, evet doğru, ama altın fiyatının yükselmesi için bundan daha fazlasına ihtiyaç var. Biraz dinamiklere bakacak olursak özellikle bu tarafta ana itici unsurun merkez bankalarının olduğunu görüyoruz ve merkez bankalarının talebi, evet, kesintisiz olarak altın alım talebi devam etse de geçtiğimiz yıla göre ciddi manada bir zayıflamadan da bahsedebiliriz. Özellikle dünyadaki 5 büyük merkez bankasından 4'ünün pozisyonlarını ben kısaca özetlemek isterim. Bu tarafta Çin uzun bir süredir ön plana çıkıyor. 19 aydır kesintisiz altın aldığını biliyoruz ama geçtiğimiz yıla göre kıyaslayacak olursak son 4-5 aydır altın alımları ayda ciddi manada zayıfladı ve azalmaya başladı. Bununla birlikte Çin tarafında son derece sıkı ve sert bir para politikası izleniyor. Kısa vadeli kredi oranları özellikle Çin Halk Bankası'nda %0'a ulaşmış durumda. Kısa vadeli piyasaya sağlanan enjeksiyon. Bununla birlikte yaklaşık dolaşımdaki paranın %4,5'una tekabül eden 260 milyar dolarlık bir para çekilmesi yapıldı piyasada. Bu da altına gidecek paranın önünde ciddi manada bir set oluşturdu diyebiliriz. Şimdi Hindistan'a da bakalım. Hindistan tarafında da 2 hafta önce hükümet %15'lik bir vergi getirdi altına ki bu da altının önünde ki güçlü talebin kesintiye uğramasına yol açtı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu tarafta da bir toparlama beklemiyoruz en azından Ağustos'a kadar. Rusya çok önemli bir altın alıcısı ülkesi olarak uzun bir süredir zaten bu piyasada önemli bir aktör. Sene başından bu yana bütçe açığı 180 milyar dolara ulaşmış durumda ve Rusya Varlık Fonu ve Merkez Bankası aydan aya düzenli olarak yoğun bir şekilde altın satıyor. O taraftaki rezervler de 2300 tona kadar geriledi. Türkiye'de buna dahil edebiliriz. Dünyanın en büyük 5 altın oyuncusu Merkez Bankası'ndan biri son derece aktif bu piyasada. Mart ayında bir 50 tonluk altın satışı vardı. Bayramdan önce bir 10 tonluk TL karşılığı altın satışı vardı. Bir de kamu bankalarıyla yapılan bir location swap vardı. Bu tarafta da bir altın bolluğu var ve Merkez Bankası'nın eline çektiği bir piyasa var. Dolayısıyla 5 büyük oyuncudan 4'ünün aktif olmadığı bu piyasada zaten belki altın fiyatlarında sert bir hareketlenme beklemiyorum bu süreçte. Para politikası açısından değerlendirecek olursak Kevin Warsh'un açıklamaları son derece sert. Özellikle Kongre'nin kendilerine vermiş olduğu görevin de altına sığınarak enflasyonun %2 ulaşması için bütün araçları kullanacaklarını açıkladı. Tabii bu da önümüzdeki süreçte daha sıkı bir para politikasının bizi beklediğini gösteriyor. En azından yılın son çeyreğinde ABD tarafında bir adet faiz indirimi son derece kuvvetli bir olasılık olarak şu aşamada fiyatlamalar ediliyor. Bu da altın fiyatının önünde son derece önemli bir güç. Çünkü kendinden içsel getirisi olmayan bir kıymetli metalden bahsediyoruz. Yüksek faiz ortamı bu noktada altın fiyatlarının cazibesini ciddi manada eritiyor. Bir de kurumsal talebe bakalım. Bu da altın fiyatlarının yönü ve şiddeti açısından son derece önemli ve değerli. Altına dayalı yatırım fonlarında son 4 aydır ciddi manada bir zayıflama var. Özellikle fiziki altın karşılığı tutulan bu fonlarda yeni talepten ziyade mevcutların da artık bir süredir satılmaya başlandığını gözlemliyoruz ki bu da altına olan talebi ciddi manada baskılıyor. Yani kurumsal oyuncuların ve merkez bankalarının biraz elini piyasadan çektiği bu atmosferde bireysel tarafta da önemli altın alıcısı ülkelerde gelen vergi yükleriyle birlikte bu tarafta zaten bir şiddetli bir talep ve fiyat yükselişi beklemiyoruz. Önümüzdeki 2 aylık süreç bu tarafta altın açısından son derece hassas. Özellikle ateşkes ortamındaki kırılganlık bu noktada fiyat hareketlerinde ciddi manada volatiliteye yol açabilir ama Ağustos'a kadar altın fiyatlarında öyle çok fazla bir değişkenlik beklemiyorum.
0: Hatta Candaş 4100 Bey, çok dolar, az bir süremiz kaldı toparlayabilirsek.
1: 4100 dolarlara kadar tekrardan bir geri çekilme yaşayabiliriz. Benim için şaşırtıcı olmaz. Altındaki ana fiyat hareketi için biraz Ağustos sonrasına odaklanmakta fayda var.
0: Evet Candaş Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için diyelim.
1: Yayına ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. MTI ilişkin son tabloyu yatırım trader CEO'su Candaş Atalay'la değerlendirdik. Böylelikle piyasa saatini burada noktalıyoruz. Yatırım haberleriyle de birazdan yeniden karşınızda olacağız.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf

Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında. D&R.

0: fırsatını kaçırma.
1: Spor araba
2: az kaçar.
1: Elektrikli araba
2: çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

haberleriyle karşınızdayız. Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım. Dün kapa düşen haber, Halkbank'ın Amerika'da 9 yıldır süren ceza davası artık kesin ve nihai olarak sona gelindi. Piyasaların yıllardır takip ettiği bir başlıktı ve artık nokta konuldu buraya. Bu süreç tabii sadece Halkbank hissesini değil, Türk bankacılık sektörünü ve yine Türkiye risk primi açısından da önemli bir belirsizlik unsuruydu. Dolayısıyla dava sürecinde artık sona gelinmesiyle beraber de zaten haber akışı önceden piyasalarda fiyatlanmış diyelim ve bakalım hisse performansına. Haberin hemen ardından gün içi yükselişte Halkbank hissesinde %8'e varan yükselişler takip ettik. Daha sonra kar satışlarına yerini bıraktı ama bugüne döndüğümüzde %3'lükle bir yükseliş Halkbank paylarında bizleri karşılıyor. Dolayısıyla zaten davanın kapanması da hisse üzerine risk priminde azaltabilecek önemli bir katalist görevi görmesi de bekleniyordu ve beklenildiği gibi de yansımalarını da takip ettik diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Pegasus tarafından bir değerlendirme var. Kredi notu teyit edilirken Fitch tarafından not yönünde negatife revize edildi. Bu noktada yani kredi notunda bir değişiklik yok ama önümüzdeki döneme ilişkin risklerin arttığını işaret eden de bir mesaj verilmiş oldu. Zaten son dönemde havacılık sektöründeki baskıyı takip ediyorduk. Jeopolitik risklerin artması, petrol fiyatlarının yükselmesi, yakıt maliyetlerine bir baskı oluşturmasıyla beraber zaten sektör üzerinde bir etkisi vardı. Daha sonra petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber de zaten sektör yavaş yavaş kademeli olarak da toparlanma sürecine girdi. Bugün de zaten Pegasus'un paylarında bu habere nazaran %2'likte bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Yıl genelinde baktığımızda eksi tarafta bir fiyatlaması var %5'lik ama son bir ayda %6'lık bir toparlanma da gösterdi. Tabii hem yaz da yaklaşırken yolcu trafiğinin artmasıyla beraber hissedildi ki bu pozitif görünümün de korunması da yine orta vadede bekleniyor diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Şişe camdan bir haber düştü. Kapa Tarsus'taki kaplamalı cam hattı yatırımının devreye alındığı açıklandı. Bu yatırım özellikle katma değerli ürün üretimi açısından şirket özelinde önemli bir adım. Çünkü kaplamalı cam açısından baktığımızda hem enerji verimliliği sağlayan ve daha yüksek marş sunabilen de bir ürün grubu arasında yer alıyor. Dolayısıyla da son dönemde zaten şişe camda özellikle Avrupa tarafında talep görünümü ve enerji maliyetleri yatırımlarında karlılığa katkısı çok fazla konuşuyor. Dolayısıyla da bu yatırımın devreye alınması da pozitif bir etki olarak da değerlendirilebilir diyelim ve yine bakalım hisse performansa %3'lük bir yükseliş var. Piyasa havasına geneline hakim bir paralel şekilde aslında yükselişleri takip ediyoruz. 46 lira civarından şişe camın hisseleri işlemden geçerken yılın başından bu yana yani 6,5'luk aylık dönemde %20'likte bir yükselişe de imza atmış. Bugün de zaten artı açılışın ardından da yine primlenmeye de devam eden bir görünüm sunmuş. Tabii yatırımın devreye alınması uzun vadeli üretim kapasitesi ve karlılık açısından da zaten destekleyici olarak da yatırımcılar tarafından okunduğunu da hisse performansından da anlayabiliyoruz diyelim ve son şirket gelişmesine geçelim. Turkcell tarafından bir başlığımız olacak. 15 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK tarafından başvurusu onaylandığını açıkladı. Şirketin artık finansman tarafından

da önemli bir esneklik sağladığı şeklinde yorumladık. Bu tür onaylar zaten hemen borçlanma yapılacağı anlamına gelmiyor ama şirketin uygun piyasa koşulları altında kaynak yaratabilmesinin de önünü açabiliyor. Dolayısıyla da zaten yine Turkcell'in şirketin son zamanlardaki faaliyetlerine baktığımızda veri yatırımları, dijital servisler, fintech faaliyetleri zaten yüksek temettü potansiyel yaratma tarafında öne çıkan başlıklardı diyelim ve hisse performansında %2'ye yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Yine diğer hisselerde baktığımız gibi yılın başından bu yana performansında da %20'lik de bir yükseliş çift haneli getirilerde bizleri karşılıyor. Tabii piyasa özellikle veri merkezi ve dijital altyapı yatırımlarında hızlandığı bu dönemde sektör üzerinde zaten takip ettiğimiz bir başlık. Elde edilecek bu tarz kaynaklarında hangi alanlarda kullanılacağı da yine şirkete bilançosuna nasıl yansıyacağı da önemli bir başlık olacak. Dolayısıyla da orta vadeli yatırım planları da destekleyen gelişmeler arasında aslında yer aldığında Turkcell özelinde de kaldığını söyleyebiliriz. Fiyatına baktığımızda da 114 lira civarından da işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. Zaten telekomünikasyon tarafında da benzer tablolarda bizleri karşılıyordu diyelim ve Borsa İstanbul'daki haber başlıklarını aktardık. Yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a kazandırılan Halkalı-Nurköy etabının tamamlanmasıyla dev metro hattı hizmete giriyor. Artık Halkalı'dan İstanbul Havalimanı sadece 30 dakika, Gayrettepe ise 57 dakika. Türkiye yüzyılının bu büyük ulaşım yatırımı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete giriyor.
1: Her zaman yanımızda olan ve baba büyüksün dedirten babalarımız için.
2: Ben buradayım, kafana takma.
3: Bardığında haber ver.
1: Babalar gününde süvari tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı...

0: aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi aşk.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
4: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırım

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz...

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da ABD'de.
1: Ziraat Bankası sunar.

Öğle ortasındayız. Saat 12. Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Gıda güvenliğinin, sağlıklı beslenmenin ve sürdürülebilir tarımsal üretimin her geçen gün daha fazla önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bugün sofraların en temel ürünlerinden biri olan süt ve süt ürünlerini konuşacağız. Süt yalnızca bir gıda ürünü değil. Çocukların gelişiminden toplum sağlığına, hayvancılıktan sanayiye, ihracattan kırsal kalkınmaya kadar uzanan dev bir ekosistemin merkezinde yer alıyor. Türkiye bugün Avrupa'nın önemli süt üreticileri arasında yer alırken, süt ve süt ürünleri sektörü de milyonlarca üreticiyi, çiftçiyi, sanayiciyi ve tüketiciyi doğrudan ilgilendiriyor. Ancak sektörün önünde yem maliyetlerinden üretici karlılığına, gıda güvenliğinden ihracat rekabetine kadar önemli başlıklarda bulunuyor. Türkiye süt

0: sektöründe bugün hangi noktada? Üretici, sanayici ve tüketici dengesi nasıl korunabilir? Gıda güvenliği konusunda tüketiciler nelere dikkat etmeli? Tüm bunları sektörün değerli bir ismiyle TekSüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık'la konuşacağız. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım.
0: Öncelikle süt ve süt ürünlerinin halk sağlığı açısından önemini, beslenmedeki yerini ve önemini konuşmak isterim. Nasıl anlatırsınız?
1: Süt insan sağlığı için doğumdan ölüme kadar hepimizin tükettiği, küçüklerin, orta yaşlıların, büyüklerin bir yaşam boyu en önemli tükettiği gıdadır. Ve bu gıda ilk doğumdan 1-2 sene tamamen sütle beslenmek mümkündür. Sütün içinde insan sağlığı için gerekli, yaşamını sürdürmesi için, devam ettirmesi için gerekli olan her şey vardır. Mesela sütte süt yağı var, süt proteini var, süt şekeri var, çeşitli mineraller var, kalsiyum var, vitaminler var. 2 sene sadece sütle beslenip yaşamasını en iyi şekilde sürdürmek mümkün. Başka bunun yerini tutacak da hiçbir gıda yok. Bu bakımdan biz her fırsatta, her elimize geçen imkanda bunu özellikle belirtiyoruz. Süt veya süt ürünleri doğumdan ölüme kadar her zaman tüketilmesi insan sağlığı için en önemli gıdalardan biridir.
0: Sektörün gelişimini de konuşmak istiyorum. Süt endüstrisinin sanayileşmesi ne durumda? Tablo bize ne söylüyor?
1: Türkiye önce süt, çiğ süt üretiminde önemli bir ülkedir. Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyoruz süt üretimi tonajı bakımından. Öncelikle bu konuyu belirtmemiz gerekiyor ki ondan sonra da sanayisine. Türkiye yıllık 23 milyon ton civarında süt üretimi var. Bu iyi bir miktardır. Ve süt üretimimiz devamlı olarak artıyor. Bizim süt sanayisi olarak tesislerimiz en son teknoloji kullanılarak hepsi modern tesislerdir. Hatta şöyle de diyebiliriz. Bizdeki tesisler Avrupa üreticilerinden daha iyi, çünkü biz son 20 senede süt sektöründe sanayi olarak geliştik. Bizim tesislerimiz Avrupalı tesislere göre daha genç, daha modern, son teknoloji kullanılarak kurulmuş tesisler. Bu bakımdan Türkiye şanslı. Bir tek sayımız azdır. Sanayisinin ve hayvancılığın daha da artması gerekiyor. Hayvancılığın tarım içinde çok önemli bir payı vardır. Bu her geçen gün artıyor Türkiye'de. 10 sene evvel mesela 12 milyon ton civarında süt üretimimiz vardı. Şimdi 22-23 milyon tonları bulduk. Ve trend daha yukarıya doğru gidiyor. Sanayi olarak da az önce söylediğim gibi çok çok iyi durumdayız. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Ve bütün tesisler de birbirinden üstündür.
0: Tabii şunu da konuşmamız gerekir. Süt ve süt ürünlerinin ekonomideki yeri nedir?
1: Şimdi tarım ekonomisindeki yeri çok önemli. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Kuzeyden batıya, batıdan güneye kadar çok insanı ilgilendiren, az veya çok herkesin bu sektörde biraz olsun yakından ilgisi var. Hele hele son zamanda artık süt hayvancılığına büyük sermaye girmeye başladı. Çünkü neden? Yatırım büyük olunca parasal yatırım da büyük gerekiyor. Onun için büyük sermayeler girmeye başladı ve karlı bir sektör. Bu köylüden sanayileşmeye döndü. Yani eskiden köylü 10 tane, 5 tane, 20 tane hayvan bakarken şimdi 5.000, 10.000 başlık günlük 100 ton, 150 ton süt üreten işletmeler oluşmaya başladı. Bunlar da çok önemli gelişmeler. Bunların büyük olması demek önce çiğ süt kalitesinin artması demek. Ayrıca da daha ekonomik üretilmesi demek. Bu bakımdan biz de bundan olumlu yönde etkileniyoruz ve memnun oluyoruz. Çünkü ham maddemiz bizim süt. Süt çok olacak ki satışımız da ona göre ona paralel büyüsün.
0: Küçük üreticiler açısından da duruma bakmak isterim aslında, tabloya. Çiftçiler, sanayiciler, evet, ve küçük üreticiler de oldukça önemli. Nedir durum?
1: Şimdi bizim üreticimiz, küçük üreticimiz aslında çok önemli. Bu küçük üretici mutlaka bu üretimin içinde olması lazım. Çünkü nüfus bir kısmı, önemli bir kısmı, %20-25 gibi bir kısmı tarımla uğraşıyor. Tarımın içindeki hayvancılığın payı da büyük olduğuna göre bunu biz dışarı tutamayız. Devlet de böyle bir politikası yok. Devlet de onlara büyük destekler veriyor. Ne desteği veriyor? İşte hayvan alırsa dam yapma desteği, ucuz kredi, yem desteği, süt desteklemeleri falan, saymakla bitecek gibi değil. Çok destekler var. Bütün hepsine var. Küçük üreticiye de daha çok var. Bu bakımdan küçük üretici için içinde kalmalı. Ama maalesef küçük üreticimizde, köylümüzde tarlası da yok veya çok az, sermayesi de yok. Bunun en büyük eksik tarafı da bizce budur. Yani üreticiyi içeride tutalım mutlaka. Fakat daha fazla da desteklenmesi gerekiyor. Çünkü gücü yok, sermayesi yok. Onun haricinde büyük işletmeler var. Bunlar da çok önemli. Süt kalitesini arttırıyor, çiğ süt kalitesini. Bunlar da büyümekte, çoğalmakta. Sütün Türkiye'deki üretim miktarını eğer çok arttırabilirsek, bu et sorununa da bir çözüm oluyor. Çünkü neden? Hayvan doğumu yaptıkça hayvan sayısı artıyor ama süt de ortaya çıkıyor. Bu sütün tüketilmesi, satılması ve ihracat yapılması lazım. Şu an sütün üretimiyle tüketimi Türkiye'de dengeli gidiyor. Zaman zaman mevsimsel artışlar veya düşüşler yaşanıyor. Bu normaldir. Her sene, her zaman, yıllardan beri olan o artış veya düşüşler. Fakat dengeli gidiyor ama etrafımızda yurt dışında büyük bir pazar var, potansiyel var. Buralarda ürünlerimizi satıyoruz ama daha da çok satmamız lazım. Çünkü bizim dışarıdaki satışımızın miktarı çok küçük. Büyütme şansı var. Burada bunun sütün üretilme imkanı da var. Sanayi olarak üretilip, çeşitlendirip, ürün haline getirip satma, o imkanlarımız da var. Ayrıca etrafımıza yakın çevremizde büyük pazar var. Orta Doğu, Çin, Afrika, Avrupa. Bunların hepsine biz de ihracat yapıyoruz tekstil olarak. 40 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunları bütün meslektaşlarımız da yapıyorlar. Fakat daha da arttırmamız lazım, daha çoğaltmamız lazım. Biz buna sanayici olarak, süt sanayi olarak üretime ve ihracata hazırız, hazırlıklıyız. Hiçbir eksiğimiz de yok.
0: Peki eksiğimiz yok ama yurt dışındaki pazarlarda ne durumdayız? Küresel rekabette Türkiye nasıl pozisyonlanıyor?
1: Süt sektörünün küresel rekabette şansı zayıf. Çünkü neden? Bizim maliyetlerimiz yüksek. Bu bakımdan çok zorlanıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla ihracat yapıyoruz. Bu küresel piyasadaki bizim rekabet etme şansımızın önündeki en büyük engel maliyetlerimizin yüksek olması. Başta ham madde çiğ sütten geliyor. Mesela buradan başlıyor. Bizim süt muameleri, çiğ süt üretimimizin maliyeti yüksek. Bu da bizi çok olumsuz etkiliyor. Çünkü bütün dünya, gelişmiş ülkeler de dahil, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, bunlarda çok miktarda hayvan üretimi var, süt üretimi var, hayvancılık var. Bunlarla aynı şartlarda ham madde alamazsak rekabet etme şansımız da bu oranda eksik kalıyor. Bunu aşmamız lazım. Yaptığımız ihracatları kendi gayretimiz, çabamız ve başarımızla yapmaya gayret ediyoruz. Kendi teşebbüs gücümüz burada en önemli lokomotif oluyor ihracattaki artışın sebebi olarak. Şimdi bu rekabet şansımızı sağlayabilirsek çok daha fazla ihracat yapmak lazım. Buna ne çare bulunur? İhracatta, sadece ihracat yapana süt ürünlerinde devletin destek vermesi bu işin önüne çok önemli şekilde açar diye düşünüyoruz.
0: Peki daha iyiye gidebilmesi için neler yapılabilir? Ne dersiniz?
1: Bir daha söyler misiniz? Anlamadım.
0: Yurt dışı pazar

0: daha iyi yere gelebilmesi için neler yapılması gerekir?
1: Şimdi devletin bu konuda da bize destekleri var. Mesela stand açma, yurt dışı fuarlara katılma, yurt dışı marketlerinde katılım paylarına devlet önemli ölçüde destek veriyor. Bunlar çok güzel şeyler ama bu yetersiz geliyor. Direkt ürünün kendisine ihracat desteği vermek gerekiyor. Evet, bunun önünde yasal engeller var. Biz bunları da biliyoruz. Ama aşılmayacak şeyler değil. Mutlaka bu parasal desteğin bir şekilde yerine gelirse, getirilirse ihracatımız önemli ölçüde artar. Çünkü bizim yakın çevremizde çok pazar var. Orta Doğu, Afrika ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Türkmenistan gibi yerlere de ihracat yapıyoruz ama büyük bir şey yakalayamıyoruz. Fiyat uymadı mı? Olmuyor. Fiyatı uydurmak lazım. Bu da sadece devlet destek verisi olur. Çünkü aradaki makas büyük.
0: Peki toplumda süt ve süt ürünleriyle ilgili bazı yanlış bilgiler de var. Bilimsel olarak baktığınızda o yanlış anlaşılanlar neler?
1: Nasıl? Ses kesiliyor da tam anlayamadım. Biraz sorar mısınız?
0: Toplumda süt tüketimiyle ilgili bazen yanlış bilgiler de dolaşıyor kulaktan kulağa. Bilimsel olarak baktığınızda bu yanlış bilgiler neler, doğrusunu söyleyelim.
1: Gıdayla, süt ürünleriyle ilgili değil mi?
0: Evet.
1: Maalesef bilgi kirliliği çok yüksek. Bizde bilenden çok bilmeyenler daha çok konuşuyor. O kadar çok halk hikayeleri veya yanlış bilgiler dolaşıyor ki. Buna bazen şeylerle katılıyorlar. Gıda konusunda, gıda ile ilgisi hiç olmayanların o konuda fikir üretmeleri halkı yanlış bilgiye sürüklüyor. Bununla büyük sıkıntısını çekiyoruz. Zaman zaman bunu dile getiriyoruz. Bakanlık da bunun farkında. İşte mümkün mertebe bunlarla ilgili yaptırımlar uygulanıyor ama bu sosyal medya bu konuda çok kötü bir sınav veriyor. Bu bilmeyenlerin konuşmasını engellemek de çok zor bir şey. Buradan sıkıntı var. Halkımıza şunu söyleriz sadece. Bakanlığın, Tarım Bakanlığı'nın bu konuda çok önemli, gelişmiş, çok önemli büyük çalışmaları var. Gıda konusunda hem halk bilgilendiriliyor ve tesislerimiz devamlı denetim altında. Bakanlığın yayınlarına inanmalarını tavsiye ediyoruz. Onları bilhassa rica ediyoruz halkımızın. Yani sosyal medyada her gün bir şey çıkıyor. Süt yiyin veya yemeyin, peynir yiyin, evet, yağlı yiyin, yağsız yiyin. Bunlar çok böyle halkı yanıltıcı bilgiler. Bunlara değil de işte şu ürün faydalı, bu ürün de koruyucu var gibi. Yani bazı kimseler kendilerini devletin yerine koyuyorlar, Tarım Bakanlığı'nın yerine koyuyorlar. Bunlara değil de Tarım Bakanlığı'nın yayınlarına ve sitesinden inceleme yapabilirler. Orada birçok bilgiler var. Bunlara itibar etmeleri lazım. Çünkü o bilgiler gerçek, diğerleri yanlış veya yalan veya art niyetli bilgiler olabilir. Bu bakımdan Tarım Bakanlığı bunun en doğrusunu halkımıza devamlı veriyor, yayınlıyor.
0: Şunu da sormak istiyorum. Son dönemde süt tüketimi, süt ve süt ürünleri tüketimi alanında tüketicide bir değişiklik gözlemliyor musunuz?
1: Evet, var. Şöyle ki, süt ürünlerinin kıymeti son zamanda bilinmeye başladı. Sözün başında dedik ya, doğumdan ölüme kadar herkes süt ve süt ürünleri tüketmeli. Bu son zamanda bilinir hale geldi. Halkın peynire karşı ilgisi arttı. Biz Balıkesir'in Gönen kazasındayız. Tek süt olarak 70. yılımızı kutluyoruz bu sene. Balıkesir tarımda, hayvancılıkta Türkiye'de önde giden, Türkiye'yi doyuran bir il. Ayrıca da 50 peynir çeşidi olan bir il. Biz de burada önemli aktörüz. En büyük tesisimiz Balıkesir'de bizim var. Bu

0: insan sağlığı için çok önemli, tüketilmesi lazım. Halk da buna kendini uyduruyor. Tüketim ve çeşitte devamlı artış var. Peynir çeşitlerinde, sütte, proteinli süt, laktozlu süt gibi. Buna da ilgi artıyor, tüketim de artıyor. Zaten başında dedik ya, süt üretimi artması lazım. Zaten üretim ve tüketim beraber büyür. Tesisler de beraber büyür. Türkiye'de bu mesela sağlıklı gıdalar ön plana çıkmaya başladı. Ayran tüketiminde ve sıvı gıdalarda artış var. Süt ürünlerinin katı gıdalarında, peynir çeşitlerinde de artışlar var. Bunlar çok olumlu gelişme. İnsan sağlığına çok büyük katkısı olan bir üretimin içindeyiz biz. Bu bakımdan önemli bir, çok önemli bir gıda. Zaten her evde mutlaka dolabı açtığınız zaman bir süt ürünü bulursunuz. Bunu halkımız alıştı ve önem veriyor. Bu da bizi çok sevindiriyor.
1: Peki daha yüksek proteinli ürünler yeni dönemin büyüme alanı olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Sektörün büyüme alanı dediniz herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Ses kesiliyor da, evet.
1: Daha yüksek proteinli olan ürünler.
0: Efendim?
1: Daha yüksek proteinli olan ürünler yeni dönemin büyüme alanı olabilir mi sektörde?
0: Gene kesildi, anlamadım ama büyüme var. Şöyle ki
1: tekrar edeyim isterseniz. Artık... İsterseniz tekrar edeyim. Şu an sesimi iyi duyabiliyor musunuz?
0: Şu an geliyor. Evet.
1: Tamam. Daha yüksek proteinli ürünler sektörde yeni dönemin büyüme alanı olabilir mi?
0: Olabilir ve büyüyor da zaten. Şu an büyüyor. Çünkü bu insan gelişmesi için hele hele genç yaşlarda 13, 14, 12, 13 yaşından sonra insanın vücudunun iyi gelişmesi için bu proteine çok ihtiyaç var ve halkta bunun bilincine vardı. Proteinler daha önem kazanıyor, daha çok rağbet görüyor. Bununla böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu da bizim için de olumlu, halkımız için, ayrıca da sağlıklı bir nesil için yetiştirmek için çok önemli. Mesela bakın, Çin'de yeni gelişen bir toplum, insanlar küçük boylu, kısa boylu, ama kadınlar küçük boylu, onların çocukları, kızları, gençler daha gelişmiş, onlardan daha uzun boylu, daha güçlü, kuvvetli. Bunun sebebi de daha iyi besleniyorlar. Onun için bu gerekli zaten. Bizde ama öyle bir sorun yok. Fakat bunu bilincine edinmesi halkın çok da önemli bir şey. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmemiz bakımından. Bunu da ileriki günlerde iyi bir nesil, sağlıklı bir nesil yetiştirmenin birinci aşaması da budur bize göre.
1: Peki sizce açık süt ve kayıt dışı üretim konusunda sektörün yaklaşımı nasıl? Duyabildiniz mi beni?
0: Neden bu ne?
1: Beni duyabiliyor musunuz?
0: Peki, tüm ses geliyor.
1: Birazdan döneceğiz size tekrar. Bir haberimiz var, onu izleyelim. Ticaret Bakanlığı'nın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimleri de sürüyor. Yıl boyunca süren denetimleri Ramazan ayında ve bayramlarda daha da sıkılaştıran bakanlık bu noktada vatandaşları da uyarıyor. Ticaret Bakanlığı alışveriş esnasında sorun yaşayan vatandaşın yapacağı şikayetlerin denetimler açısından önemli bir yere sahip olduğu görüşünde. Bakalım.
2: Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasında tüketiciyi mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı harekete geçti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte beyaz ete olan talebin artmasını fırsata çevirmek isteyen işletmeler mercek altına alındı. Bakanlık müfettişleri ve İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde piyasa işleyişini bozduğu değerlendirilen fiyat hareketleri tek tek incelendi. Elde edilen bulgular Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49. toplantısında değerlendirildi. Kurul, beyaz et ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
3: Başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento, hazır beton, ekmek, un, su gibi yumurta gibi, kırmızı et, beyaz et gibi temel ihtiyaç maddeleri noktasında yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
2: Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşabilmesi için üretimden raflara uzanan tüm süreçlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Bakanlık, olağan dışı fiyat hareketlerine karşı denetimlerin devam edeceğini ve gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.
1: Kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar hoş geldiniz diyeyim ben. Duyabiliyorsunuz değil mi şimdi beni?
0: Evet, şimdi duyuyorum.
1: Peki, kaldığımız yerden devam edelim. Şunu sormak istiyorum. Tüketiciler aldıkları ürün kalitesini nereden anlayabilirler? Nasıl anlasınlar?
0: Şimdi gıda konusunda Tarım Bakanlığı denetim yetkisine sahip. Bizim tesislerimiz devamlı olarak denetim altındadır. Markalı, belli markalar hele hele, hepsi çok sıkı denetim altındadır ve hepimiz, biz sanayiciler olarak, en iyisini yapma peşindeyiz. İyinin daha ne iyisi nasıl yapılır? Onunla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız var. Yatırımlarımız var. Bunları yapmamızın sebebi tüketici memnuniyetini arttırmak. Eğer yapamazsak zaten pazarda kendimize yer bulamayız. Biz sanayiciler olarak bu konuda rekabet içindeyiz. Çünkü rekabet sadece fiyatla yapılmaz. Sadece hizmetle yapılmaz. Hepsiyle birlikte yapılır. Fiyatla, kaliteyle, hizmetle, ambalajla, süreklilikle. Bu bakımdan süt sektörü Türkiye'de gıda sektörlerinin içinde en önemli, en iyi çalışan bir sektördür. Çünkü süt bembeyaz bir ürün. En ufak bir hatayı kaldırmaz. Çok çabuk bozulan bir ürün. Miyatlı bir üründür. Belli sürede belli ürünlerin işte 2 ay, 6 ay, 3 ay gibi süreleri vardır. Bu süre içinde üretilip satılması ve tüketilmesi gerekir. O bakımdan süt sektörü devamlı olarak kendi kendini denetleyen bir sektördür. Ayrıca da Tarım Bakanlığı bizi devamlı denetlemektedir fabrikalarımıza gelerek. O bakımdan süt ürünlerinde halkımız güvenerek tüketebilir. Ayrıca da eğer süt ürünü kalite yönden bir sıkıntı varsa, ya kokar, ya acır, ya renk değiştirir, tüketici bunu alıp da tüketemez zaten. Çünkü mesela koktuğu zaman hissedersiniz. Renk değiştirir, kötü bir hal alır. Bu bakımdan burada tehlike yok ve iyi bir sektördür. Sadece tabii ki her sektörde olduğu gibi bizde de yanlış üreticiler var. Merdiven altı tüketim var. Bunlardan uzak durmak gerekir. Bunların haricinde hiçbir sıkıntı yoktur. Halkımız severek, isteyerek, güvenle tüketebilir.
1: Peki sizce süt sektörü stratejik ürün kapsamına alınmalı mıdır?
0: Tabii o devletin vereceği bir karar. Burada birçok şey etkendir buna. Onu biz söylememiz pek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama stratejik ürün. Çünkü neden? Diyoruz ya, doğumdan ölüme kadar herkesin tüketmesi lazım. Çok tüketmesi lazım. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gereklidir diyoruz. O zaman stratejiktir bu ürün. Ama karar burada devletindir.
1: İstiyorum, programın sonuna da geliyoruz. Siz süt sektörünün o teknolojik gelişmeye, yapay zeka çağındayız artık, bu dönüşüme uyum sağladığını düşünüyor musunuz? Ne durumdayız?
0: Herkes ne kadarsa bizimki de o kadardır. Çünkü yapay zeka çok güzel bir gelişme, çok doğru bir şey. Kullanılması gerekir ama riskleri de var. Bu riskleri de göz ardı edemeyiz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli Cevdet Bey. Çok teşekkür ediyorum zengin anlatımınız için. Keyifli, kazançlı, güzel bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Sağ olun. Size de iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun, var olun.
1: Teşekkürler. Süt yalnızca bir besin değil, üreticiden sanayiciye, ihracattan halk sağlığına kadar uzanan büyük bir değer zincirinin merkezinde yer alıyor. Gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir üretimin her geçen gün daha da önem kazandığı bir dönemde güçlü bir süt sektörü aynı zamanda güçlü bir tarım ve gıda ekonomisi anlamına geliyor. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir aramız var. Sonrasında araba sevdasında değerli bir konuğumla karşınızda olacağım.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydum.
5: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
8: Sabah ilk iş mi?
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
12: Peki şu eve ne dersin?
13: Çok yüksek. Bu çok alçak.
12: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
13: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

0: Araba sevdasına hoş geldiniz. Otomotiv dünyası tarihinin belki de en büyük dönüşümlerinden birini yaşıyor. Bir zamanlar geleceğin teknolojisi olarak görülen elektrikli araçlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Ve bu dönüşüm yalnızca araçları değil, enerji altyapısını, şehir planlamasını, ulaşım alışkanlıklarını ve hatta yatırım kararlarını da yeniden şekillendiriyor. Türkiye'de elektrikli araç satışları her geçen ay yükseliyor ve sektörün önündeki en kritik başlıklardan biri de şarj altyapısının gelişimi. Çünkü elektrikli araç dönüşümünün başarısı yalnızca satılan araç sayısıyla değil, sürücülerin günlük hayatlarını ne kadar kolaylaştırabildiğiyle de ölçülüyor. Şarj istasyonları yeterli mi? Uzun yola çıkan bir sürücü bugün ne kadar rahat hareket edebiliyor? Elektrik şebekesi gelecekte artan talebi karşılayabilecek mi? Ve önümüzdeki yıllarda bizi nasıl bir mobilite ekosistemi bekliyor? Bugün tüm bu başlıkları elektrikli mobilite sektörünün önemli temsilcilerinden biriyle konuşacağız. Konuğum Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Elektrikli araç kullanımı hızla yayılıyor. Satışlar her geçen ay artıyor. Tabii petrol fiyatları da ortada. Orta Doğu krizi sebebiyle birden yükselen bir petrol piyasası gördük. Bu elektrikli araçlara biraz daha ilginin artmasına da sebep oluyor. Şu anda Türkiye'de tablo nasıl elektrikli araç satışında?
1: Şu an Türkiye'de Mayıs ayı verileri itibariyle 440 bin adeti geçtik. Haziran ayı itibariyle 2200

0: 2022 itibariyle başladığımız süreçte araba sayıları 10-15 binlerdeydi. Şu an 440 bini geçti ve insanlar bunu kullanmaya başladılar. Ve sektörde de çok ciddi anlamda enerji tarafında tasarruf sağlıyoruz. Bu anlamda elektrikli araçlar kullanmada tasarruftan kastım ise şu, petrol olan bağımlılık herkesçe bilinen bir durum söz konusu. Ülkemizin bulunduğu jeopolitik önemden ötürü de çok fazla yenilenebilir enerji kaynağımız var. Rüzgar, su ve elektrik, güneşten ürettiğimiz enerjileri biz burada günlük hayatımızda, fabrikalarımızda kullanmaya başlamıştık. Artık bunu ulaşımda da lojistik merkezlerimizde kullanacağız. Bu şekilde de üreticiden son tüketiciye giden lojistik maliyeti de her geçen gün azalacak ve bu ticari araçlar ve otobüslerin de gelmesiyle insanların refah seviyesi artacağını düşünüyoruz.
1: Şimdi şarj altyapısı çok önemli. Çünkü evet, elektrikli araçlar hayatımıza ilk girdiğinde her sürücünün aklına gelen şuydu, acaba yolda kalır mıyım? Kolaylıkla şarj istasyonu bulabilir miyim? Evet. Bunda ne durumdayız? Şarj altyapısı nasıl şu anda?
0: İlk başladığımızda insanlar ya sadece evinde şarj edelim diye düşünüyordu ve evet, çok düşük güçlerde şarj cihazlarıyla başlamıştık. Ama artık günümüzde TOK'un da Türkiye'de piyasaya girmesiyle ciddi anlamda son 4 yılda şarj network'ünde ciddi yatırımlar yapılmaya başladı. Bizim gibi diğer operatörlerle birlikte bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ve devlette de kayıt esası olduğu için her lokasyondaki enerji altyapısıyla ilgili de dağıtım şirketleriyle görüşüp o lokasyonlarda enerji nakil hatları, trafo merkezleriyle birlikte bu arıza yetişmeye çalışıyoruz şu an için genel anlamda.
1: Evet. Şimdi hizmet ağını büyütürken tabii lokasyonlar, tercihler çok önemli. Evet. Mesela siz nereleri önceliklendiriyorsunuz?
0: Burada aslında sektörde iki tane bir ölçek vardı. Birinci ölçekte, birinci mevcutta şehir merkezlerinde insanlar hizmet vardı. AVM'ler, alışveriş merkezleri, iş yerleri. Birinci kısım buydu ilk etapta. İnsanlar elektrikli arabayı evinde ikinci araç diye düşünüp şehir merkezlerinde kendi günlük kullanımları içinde başlamışlardı. Bir sonraki adımda ise devletin karayolları, otoyollar, bu otoyollara ait altyapıların belli bir noktada kalmasıyla birlikte bunlar şu an geliştirmeye başladık. Biz Dümikl olarak da şu an için Türkiye'de ilk çıkış vizyonumuz her 200 kilometrede bir Dümikl bayrağını dalgalandırmak. Ve amacımız burada insanların A noktasına B noktasına giderken hiçbir sorunla karşılaştırmadan güvenli, hızlı ve ulaşılabilir mobiliteyle insanlara hizmet sağlamak. Asıl amacımız burada elektrikli arabalarla neden 200 kilometre ilk başta? Şu an bir arabanın deposu minimum 300 kilometre ile 400 kilometre arası bir yolculuk yapıyor. Bu yüzden de her 200 kilometre insanlara çok rahatlıkla bu hizmeti verebiliyoruz. Sadece biz değil, diğer operatörler de bunu sağlamaya çalışıyor. Hı hı. Böyle bir ekosistem şu an Türkiye'de gelişti. Yaklaşık 45 bin tane yakın elektrikli şarjlı soketi bulunmakta şu an. Hı hı. Yaklaşık
1: 45 bin dediniz değil mi?
0: Evet, 44 bin 132 taneydi en son baktığım verilerde. Yaklaşık da 4000 megawatt yakını kurulu güç bulunmakta. Hı hı. Bu şu anki mevcut arabalar için altyapıyı yetiştirdi ve sağlamaya oluyor. Bazen yoğunluk dönemlerimiz oluyor yılbaşı, bayramlarda. Ve bundaki yoğunluktan ötürü değil, diğer operatörler gibi bizler de o yoğunluk haritasına bakıp oradaki yatırımlarımıza devam ediyoruz.
1: Peki şarj istasyonu seçiminde önemli olan kriter ne? Hız mı? Fiyat mı? Lokasyon mu? Güvenilirlik mi? Güvenlik mi?
0: Biz ve bütün operatörler ilk önce şuna bakıyor. Yani herhangi bir durumda gecenin bir yarısında bile bir insan geldiğinde evet, çok rahatlıkla kendini güvende hissedip o lokasyona gelmesi gerekiyor. Evet. Ve oranın bir yaşam alanı olması hı, lazım. Çünkü o aracı şarj ettiğinde minimum 20 ile 45-50 dakika orada bir zaman geçiriyor. Tabii doğal ihtiyaçlarını giderebileceği, çay kahve içeceği bir yaşam alanı ve güvenlikli temiz olması lazım. Burada da iki tip bir şarjı seçerken iki tane yorumumuz var. Bir, insanlar burada niçin gidecek? Eğer bir transfer esnasında yolculuk yapıyorsa burada bu insanın kısa sürede yani bir 10-15 dakikalık sürede şarjını alıp gitmesi. O yüzden o lokasyonlarda
1: hız önemli orada.
0: Hız ve daha güçlü cihazlar önemli. Ama bir alışveriş merkezindeyse ya da bir iş yerine gittiğinde ise orada da hızdan daha

0: yok. Çünkü sabah gelip duracak araç akşam 5'e kadar ya da öğleye kadar orada bir 3-4 saatten daha fazla bir zamanda otopark halinde olacağı için orada daha küçük şarj cihazları, daha düşük şarj cihazlarının güçleriyle insanlara daha rahat bir hizmetti ve insanları koşturmadan bu şekilde hizmeti ikiye ayrılmış durumda şu an Türkiye'deki network'te.
1: Şimdi önemli bir ayrım da var. Biraz da teknik kalıyor aslında, evet. Bakarsanız herkesin anlayabileceği şekilde de anlatırsanız eğer, AC ve DC,
0: evet,
1: şarj istasyonları ne demek en basit şekliyle?
0: Şu an evlerimizde kullandığımız buzdolabı, lamba ya da televizyonu açtığımızda bunların kullandığı enerji alternatif akım dediğimiz enerji. AC demek bu. Bu insanların evinde ya da ofisinde ya da iş yerindeki ya da bir esnafımızın dükkanında hemen halihazırda bulunan bir enerji. Hı hı. Bu enerji bir şarj cihazı koyduğumuzda küçük güçlü. Bunlar işte 3,5, 7, 11 ve 22 kW güçlerinde. Direkt oradaki AC enerjiyi şarj cihazına veriyoruz. Arabaya taktığında ise bu AC enerji arabanın kendi batarya sistemi bunu doğru akıma çeviriyor. Doğru akımda ise bataryanın içindeki evimizde kullandığımız kumanda pillerin içindeki kalem piller var. Arabanın bataryasında da. O kalem piller de doğru akımda çalışıyor. DC demek bu. Arabanın invertörü bu AC gerilimi alıp bataryada DC çevirip oradaki pilleri şarj ediyor. Hı hı. Burada arabanın şarj süresi ise yani %20'den %80'e baktığınızda 3 ile 5 saat arası arabanın batarya kapasitesine göre bir zaman alıyor. Yani buna yavaş dediğimiz bir
1: süre. Uzun bir zaman değil mi?
0: Aslında uzun bir zaman değil. Şöyle bakarsan bunu planlanırken insanlar sosyal yaşantısında gündüz şehir içi aktivitelerinde minimum 150-200 km bir yol yapıyor ve akşam geldiğinde evinde şarjı tıkıyor ya da sitenin otoparkına şarjı koyuyor. Sabah kadar zaten bu süreçte arabayı kullanmadığı için bunu kullanıyor. Hı hı. Bu anlamda da çok daha büyük bir altyapı yatırım maliyeti gerektirmeden insanlara bu şekilde hizmet verebiliyoruz. DC'de ise arabanın daha fazla hızlı ve daha fazla güç ihtiyacını sağlamak için mevcut şebekemizdeki alternatif akımı doğru akıma çeviren bir tane şarj cihazı bulunmakta. Bu şarj cihazı arabaya doğru akım vermekte. Doğru akım ve doğru gerilim vermekte. Akım ve gerilim çarpımında gücü sağlıyor. Burada da arabanın bataryası master durumda, şarj cihazı slave durumda. Arabanın bataryası şarj cihazı komut vererek arabanın bataryasındaki gerilim seviyesi ve akım durumuna göre şarj cihazından doğru akımın daha fazla ilk başta akım istiyor. Sonra gerilim seviyesini düşük tutuyor. Batarya donmaya baktığınızda akım düşüyor, gerilim yükseliyor ve daha hızlı 10-15 dakikada, 20 dakikada arabanın deposu 80'e ve 100'e kadar gelmekte. Bu da insanlar bir transfer halindeyken ve zamanında yetişmesi gerektiği durumda ise bunu kullanmaları doğru oluyor.
1: Şimdi elektrikli araç sahiplerinin bazen şarj süresi neden her araçta farklı diye de soruyorlar.
0: Evet.
1: İstasyon gücü mü belirliyor bunu? Dediğiniz gibi batarya mı belirliyor? Hangisi belirliyor?
0: Arabanın
1: ikisi de mi yoksa?
0: Aslında şöyle, ikisi de belirliyor ama tüm süreci arabanın batarya sistemi yönetiyor. Hı hı. Yani bütün şarj cihazlarını yöneten ve ona komut veren kısım arabanın bataryası. BMS dediğimiz batarya yönetim sistemi var. Bu diyor ki şu an şöyle düşünün, ben bataryanın seviyesi %15, havadaki ortam sıcaklığı dışarıda 20 derece ise bana şu kadar akım ve şu kadar gerilim ver diyerek bunu yapıyor. Ve her bir arabanın da DC doğru akımdaki alma güç kapasitesi belli. Mesela sizin bir arabanız var. Arabanızın doğru akımda alacağı güç 50 kW ise ama gittiniz 400 kW'lık bir şarj cihazına bağlıyorsunuz. Hı hı. Ve sonra diyorsunuz ki ya ben 400 kW şarj cihazı var. Benim arabam 35 kW'da şarj oluyor diyorsunuz. Ve şikayet de bulunuyorsun, hı-hı, haklı olarak. Hı-hı. Ama arabanın yönettiği için bir dönemde, hani araba şarj cihazını yönettiği için de arabanın zaten maksimum alma kapasitesi 50 kW ve o anda deponun doluluğuna göre ise ve 35 kW'da şarj oluyor. Ve sizin şarj süreniz bu yüzden uzayabiliyor. Hı-hı. Yani buradaki olay pilinin içindeki kimyasal yapısından ötürü akım ve gerilim ayarları bu süreyi uzatıp ya da kısaltabiliyor. Ve dış hava sıcaklığı da bunun için çok önemli.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. işte alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, hatta akaryakıt istasyonları. Evet.

0: eğer böyle bir şey varsa. Şu an şarj ekosisteminde kendi öz tüketiminiz yoksa, normal ulusal şebekeden bir enerji aldığınızda yakıt maliyetiniz minimum %30-40 arasında bir tasarruf sağlayabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu süreçte de araçlarınıza enerji bizim enerjimiz. Yani güneş de bizim, su da bizim, elektrik de bizim. Türkiye'de şu an son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarında baktığınızda çok fazla bir enerji üretim kapasitesine sahibiz ülke olarak.
1: Tabii.
0: Bu da milli bir servetimizin içeride kalıp elektrikli araçlarla da bunu lojistiğe çevirebiliriz. Neden bir insanlar elektrikli araç dönüşümü sorusuna geldiğinizde ise daha güvenli, daha konforlu bir yolculuk yapabilirsiniz. Enerji maliyetleriniz, o yakıt maliyetleriniz, şirketleriniz açısından daha minimalize edebilirsiniz. Bu da sizin daha iyi yatırım ya da işinizi daha büyütmenizi sağlayabilir. Aracın bir de dönen aksesuar baktığınızda bakım maliyetleriniz daha da azalmış olacak. Hani benzinli bir araçta ya da bir fosil yakıtlı bir araçtaki yakıt maliyetleri, elektrikli arabadaki yakıt maliyetleri, bakım maliyetleri çok daha ucuz. Onu söyleyebilirim.
1: Şimdi yenilenebilir enerjiyle şarj etmekten bahsettiniz. Yaygınlaşabilir mi bu model? Türkiye için gerçekçi mi?
0: Bence Türkiye için gerçekçi ve şu an Türkiye bununla ilgili ciddi yatırımlar yaptı. Ve operatörler de bu konuda yatırıyor. Şöyle söyleyeyim. Elektrik ulusal şebekede elektrik birim maliyetinde iki tane bedel var. Bunun bir tanesi elektriğin kendi parası. Yani elektrik için kullandığınız ücret var. Bir de elektriği A noktasına B noktasına taşıyan bir yüksek gerilim iletim hatları var. Bir de dağıtım hatlarımız var. Bir de dağıtım bedelimiz var. Yani bir elektrik faturasını aldığınızda iki tane bedel görürsünüz. Bir tane dağıtım bedeli, bir tane üretim bedeli. Şimdi yenilenebilir kaynakta ise siz öz tüketimden bir noktasyona yenilenebilir kaynak, yani güneş ya da rüzgar santrali koyduğunuzda üretim maliyetiniz 0 TL. Çünkü kendi rüzgarınızdan, güneşten ürettiğiniz elektrik 0 TL. Bugün baktığınızda DC fiyatı ortalama Türkiye'de şu an 13 TL gibi, 1 megawattı 13 bin lira gibi bir rakam düşünün. Dağıtım bedelimizi 2.2 lira gibi bir rakam. Yani siz bu 13 bin liranın 2200 lirasını dağıtım bedeliyorsunuz. Ama diğer taraftaki baktığınızdaki
1: sıfır
0: maliyet var. Bunun asıl biz yer sağlayıcılara da şunu söylüyoruz. Hani bizim bir iş ortağımız modelimiz var. Hani bir öz kaynağınız varsa, elektrik aboneliği sizin adınaysa, siz kendi elektriğinizi ürettiğinizi zaten burada tüketiyorsunuz ve yakıt maliyetiniz lojistik anında bakarsanız ciddi anlamda minimalize etmiş olacaksınız.
1: Peki elektrikli araç dönüşümünde sizce bugün en kritik eşik satmak mı, yoksa güven veren şarj ekosistemi kurmak mı?
0: Aslında her zamanki gibi insana başta biraz ön yargılı, bizler de ön yargılı. Ya yolda kalır mıyız? Bu mesafede, bu menzilde yeter mi?
1: Diye. Menzil ne bu arada? Ortalama menzilde, menzil. Yani aslında, nereye kadar geldik en son?
0: Şu an yeni çıkan teknolojiyle birlikte 500-600 kilometre geçmeye başladık. Şehir içinde 500 kilometre çok rahatlı görüyoruz. Uzun yolda ise eskiden 150-200 kilometre kullandığımız şeylerse şu an 400 kilometre yaklaşmaya başladı. Çünkü burada benzerden kastım, hani arabanın %0'dan %100 batarya dolu olduğundaki yapacağı mesafe olarak değerlendirebiliriz. Bu menzil süreleri ve batarya teknolojileri geliştiği için çok fazla daha hızlı olmaya başladı. Yani şu an Çin'de üretilen batarya teknolojisine baktığında 1600 kilometreye kadar gidebilen arabalar üretilmeye başlandı. Ve bu bataryaları siz 10 dakikada %0'dan %100'e doldurabiliyorsunuz. Yani bugün bir benzin istasyonuna
1: sürede çok az.
0: Sürede çok azalmaya başladı. Şu an mevcutta eskiden lityum iyon pillerimiz vardı. Lityum demir fosfatlar gelmeye başladı. Şimdi katı hal demir fosfat piller gelecek ve bunlarla da -30'da +55 sıcaklık aralığında stabil olarak bir enerji alıp ve çok hızlı sürede bataryanızı dolduracaksınız. Bu da size çok büyük bir avantaj sağlayacak yolculuğunuzda.
1: Tabii yani hız, zaman, evet. Bunlar çok kıymetli. Elektrikli araç altyapısında peki Avrupa ile kıyaslarsanız eğer neredeyiz, belki de beklediğimizden, bildiğimizden daha iyi durumdayız.
0: Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Ben baktığımda ise mesela Amerika'dan iyi durumdayız. Amerika'nın otoyollarında enerji nakil hatları ile ilgili ve enerji kapasitesi çok ciddi problemler var. Orada sadece güneş panelleri ve depolama ile ilgili şartlar kurulmuş. Türkiye'nin enerji nakil hatları ve altyapısı birçok Avrupa ülkesinden daha da iyi. Avrupa

0: baktığımızda daha düşük kapasiteli AC cihazlarla insanlar günlük hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Ve onlar uzun transferlerde işte tren ya da uçak kullandıkları için bunun çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Ama Türkiye'de güç bakımından ve enerji alıntısı bakımından daha iyi duruma gelmeye başladık. Avrupa'da ilk beşin içindeyiz biz bu arada.
1: Peki maliyetler açısından da sormak istiyorum. Benzinle, dizelle kıyasladığınızda elektrikli araçların ne kadar kar ediyor? Daha net, daha açık sorayım.
0: Net yüzde kaçı kadar? Şöyle, 100 bin kilometre bir arabayla yol yaptığımızı düşünelim. 100 bin kilometre yol yaptığımızda ise aşağı yukarı bu 100 bin kilometrede siz 600 bin liraya yakın, 600 bin TL'lik bir yakıt maliyetiniz var. Hı hı. Aynı kilometre elektrikli arabayla yaptığınızda 350 bin lira.
1: Yarısı kadar
0: bir tasarruf. Eğer bunu evinizde yaparsanız %70'e kadar tasarruf olacak. Çünkü şu an devletimiz şunu yapıyor. Evdeki vatandaşın kullandığı elektriği daha ucuz verdiği için, hı hı, ve daha da evde şarj ederseniz bu yakıt maliyetiniz daha da aşağı gelecek.
1: Tabii orada sadece sürenin uzamasıyla alakalı.
0: Şöyle elektrikli araba kullanıcıları da bunu artık öğrendiler kullanmayı. Çünkü şey, hani ki ben plan yapıyoruz. Plandan kalsın da şöyle, evet ben yarın İstanbul'dayım, şu kadar kilometre yapacağım. Depomda zaten bu evinde şarj ediyor. Ya ben yarın sabah yola çıkacağım dediğinde zaten çıktığı esnada da şu lokasyonlarda şarj cihazı var, şarjımı alıp hızlıca hareket edebilirim diye.
1: Şarj istasyonları gelecekte sadece bir enerji noktası olarak mı kalacak, yoksa yeni nesil dijital hizmet noktaları
0: bence
1: olabilir mi?
0: Şöyle, ben onu şöyle söyleyeyim. 90'lı yıllarda insanlar şöyle bir cümle vardı, geçen haberlerde görmüştüm. Yani insanların oturduğu yerden alışveriş yapacak dediklerini, bu hayal devrimi.
1: Evet.
0: Bu pandemiyle birlikte çok fazla şey olmadı. Aslında şarj noktaları bizim tam yapay zekanın da birleşici bir yaşam alanı olacak. Ve o lokasyonu sadece arabasına enerji almayacak. O lokasyon onun için bir yaşam alanı olduğu için oradaki diğer imkanlardan da sağlanıp bir hızlı hale gelmiş olacak. Bunu yapay zeka ile birleştirdiğimizde ise insanların şu an mesela bunu bir rota planlarken kaç saatte gideceğinizi, nasıl gideceğinizi, hangi lokasyonda duracağınızı size bunu çok rahatlıkla verecekler.
1: Tabii şunu da sormak istiyorum. Elektrikli araç tercihinde bir de alışkanlıklarımız var ya, o bir engel mi?
0: Aslında
1: çok kısa alayım.
0: Bence çok fazla engel değil. Hani ben şeyi söylüyorum. Bir araç seçerken bu arabayı niçin kullanacağız? Evet. Hani biz bu arabanın kullanım amacımız ne? Şimdi biz bu arabayı günlük hayatımızda kullanacaksanız arabada bir kere hani içten yanmalı bir motor olmadığı için çok sessiz ve daha konforlu bir araba. Ve batarya kapasitesinde o kullanım amacınıza göre daha büyük ya da daha küçük seçebilirsiniz. Ya da alacağınız aracı daha da, evet, ekonomik hale getirebilirsiniz.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Süre sonu, hiç anlamadık, çok hızlı geçti.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Elektrikli araçlar artık yalnızca bir alternatif değil, teknoloji değil, ulaşım dünyasının yeni standardı olma yolunda hızla ilerliyor. Bütün yollarınız açık olsun efendim. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı

0: 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline

0: takım bizim, bu heyecan bizim, bu tutku bizim, bu sevgi bizim, bu inanç bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
1: Abi önünde birisi var. Hiç gülmüyor diyor. Tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim.
0: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı. Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
2: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Gökberk Demirci.
3: İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
0: Ve Yeşim Dalgıçer.
4: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Haber'de.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. İki öne çıkan başlık var bugüne dair. Dün yeni Fed Başkanı'nın açıklamaları ve oradaki piyasa tarafından şahin algılanan sinyaller, bir faiz artışı beklentisi bu yıl içerisinde ağırlık kazanması bu beklentinin. Diğer taraftan da Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mütabakatın imzalanmış olması taraflar tarafından. İşte bu iki temayla birlikte bugüne başlamıştık. Şimdi bakalım, önce gidelim günün öne çıkan başlıklarını bir detaylandıralım özetlerimizde. Ardından da piyasa konuklarımız, piyasaya dair gelişmeleri konuklarımıza değerlendireceğiz.
1: TÜİK verilerine göre Mayıs'ta konut satışı %31,2 azalışla 93.333'te Haziran 2024'ten beri en düşük düzeyde gerçekleşti. Kredili konut satışlarını gösteren ipotekli konut satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %2,8 azalarak 19.754 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören geçici anlaşmayı imzaladı. ABD'li bir yetkili, mutabakat saptı olarak adlandırılan anlaşmanın artık yürürlükte olduğunu söyledi. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmak için istenen adımları atmaya başlayıp başlamadığı netlik kazanmadı. Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışlarının savaş öncesi seviyelerin yalnızca yaklaşık %70'ine kadar toparlanabileceğini öngördü. Banka, Körfez ülkelerinin alternatif ihracat rotalarına yönelmesinin bu kalıcı düşüşte etkili olduğunu belirtti. Analistlere göre sevkiyatların mevcut seviyelerden toparlanması önümüzdeki ay sonuna kadar tamamlanabilir. Aylar süren savaş ve yıllardır devam eden ambargolarla çöküşün eşiğine sürüklenen İran için şimdi bambaşka bir senaryo konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat, dondurulan milyarlarca dolarlık varlıkların serbest bırakılmasından petrol satışlarının yeniden başlamasına, yaptırımların gevşetilmesinden dev yatırım fonlarına kadar İran ekonomisinde dengeleri kökten değiştirebilecek maddeler içeriyor. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde İran'ın kazanımları savaş öncesine kıyasla daha büyük görünüyor.
0: Ve şimdi bir de bakalım, bu haberleri de yansıttık size. Küresel haritamıza bir gidelim. Görünümü nasıl olduğuna hızlıca bir göz atalım. İçeride BIST yüzde 1.45'lik yukarı yönlü hareket, 14.630'dayız. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.10 yukarıda. Paris ise pozitif yatay. Madrid 0.25 geride. Londra 0.85 geride. Diğer taraftan Asya'da bugün Güney Kore 2.25 yukarıdaydı. Hong Kong 1.59. Çin 0.43 gerideyken Hindistan'da 0.39'luk yukarı yönlü hareket gördük. Ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde vadedilerde şu an artıdayız. S&P 0.98, Nasdaq 1.65 ve Dow Jones 0.64 yukarıda an itibariyle. Petrol tarafına da bir göz atalım. Dediğimiz gibi orada tabii özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşması petrol fiyatlarını geri çeken unsurların başında. 2.12 şu an, geri çekilme 77.86. Ons altın 0.22 yukarıda, orada da 4.265 seviyesini takip ediyoruz. Ve de BIST yüzde de şu an 1.43 yukarıdayız. 14.628 fiyatlama. 14.644 günün en yükseği, 14.454 de günün en düşüğü oldu. Ve şimdi buradan dönelim One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş'a. Hoş geldiniz diyelim ve de mevcut durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İki önemli başlık: BIF yeni FED Başkanı ve açıklamalarıyla şahin bir ton ortaya çıkması ve yeni projeksiyonlar, kendisinin bu görev gücü planları, yeni yani FED'in içerisinde bir yeni yapılanma görecekmişiz gibi duruyor yeni başkanla birlikte. Yani biraz kendi damgasını vurmak istermiş gibi bir izlenim aldık en azından dün. Diğer taraftan da İran anlaşması. Ne dersiniz? Önce Fed'le başlayalım.
2: Fed tarafına bakarsak, merhaba Melis Hanım. Fed tarafına bakarsak şu net, Trump'ın umduğunu değil bulduğunu da karşı karşıya kalacak. Net şekilde dün akşam tavır değişikliği FED tarafından görüldü. Yeni mesaj sistemine bakarsak artık Powell dönemi ya da daha önceki Bernanke dönemi gibi dönemlerden çok daha farklı bir döneme dönüyoruz. Greenspan dönemine dönüş gibi adlandırmak lazım. Yaklaşık 20 yıl sonra tekrardan baktığımızda FED'in dışarıya çok fazla sinyal vermeden işte daha ketum davranarak piyasaları veri odaklı olarak ama kendi ajandalarına değil, ezbere dayalı değil. Her gelecek veride bir toplantı yaparak durumu değerlendireceklerini anlıyoruz. Artık guidance yok, net şekilde görüyoruz. Dün Tokyo toplantısında da bunu net şekilde takip ettik. Bu arada hatırlarsan bundan önceki toplantılarda içeride çatlak sesler vardı. Faiz indirim yönünden oy birliğiyle kararlar alınmıyordu. Dünkü kararın oy birliğiyle alındığını görüyoruz. 9 üyenin bu yıl içinde bir faiz arttırma olabileceği sinyali üretmesi de dikkat çekici olduğunu belirtmek lazım.
0: Evet, 6 üye de bu arada 6 üye de 2 tane faiz arttırma olabilir demiş. Tabii bir de bu
2: yani
0: konuya ilişkin
2: faiz arttırım...
0: Evet, bir de şunu da söyleyelim, hani değerlendirmeye katmak anlamında ve de üyelerin ne yönde oy kullandığı da açıklanmadı. Ve metin ciddi şekilde daraltıldı. 300 kelimeden 130 kelimeye düşmüş metin.
2: Hiçbir şekilde guidance yok artık. Yani böyle açıklayıcı satır aralarından işte bir cımbızla kelime seçip şu oluyor, bu olabilir şeklinde yorum yapabilecek bir yönlendirme işine girmeyen bir FED'den bahsediyoruz. Biraz elini kapattı. Net şekilde ne yapacağını tam olarak görmüyoruz. Yeniden sizin de belirttiğiniz üzere içeride yeniden bir yapılanma olacak. Bundan sonraki süreçlerin veri akışlarının daha yakından takip edileceği, daha sistematiklerde değişikliklerin olabileceği bir sürecin içine giriyormuşuz gibi gözüküyor. Bunların hepsi önümüzdeki dönem

0: için hakikaten çok önemli süreçte. Özellikle burada bundan sonraki süreçte Trump'ın bu yaklaşıma nasıl bir tepki verecek? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Warsaw'a ne kadar bir kredi verecek, ne kadar süre sessiz kalacak? 3 ay sonra acaba tekrardan bu sefer Powell'ın hedef, daha önce diyorsun Powell hedef sahtasındaydı. Şimdi acaba Warsaw'u göreceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde merakla beklediğimiz süreçler. Yani şu anda aslında biliyorsun herkesin kafasında bir soru işareti vardı. O soru işareti Fed acaba bağımsızlığını kaybediyor mu noktasında sorular soruyordu. Böyle endişeler vardı. Şu anki kısa vade adına bu toplantıyla beraber, bu kararlarla beraber kısa vadede Fed tarafında bağımsızlığının rüştünü ispatı gibi değerlendirmek gerekir. Ama yol haritasında ne çıkacak? O önümüzdeki dönemde biraz daha netleşecek. Bu şu an bir PR çalışması mı yoksa gerçekten mi böyle? Önümüzdeki toplantılarda bunu daha net anlamaya başlayacağız.
1: Evet, şimdi buradaki bu görev gücü konusu, iletişim, bilanço, veri kaynaklarının kullanımı ve enflasyona ilişkin oluşturulacak çalışma grupları, yani Türkçe'ye çevirimi aslında tam görev gücü gibi oluyor ama hani bizde de bunun tam bir karşılığı yok. Şimdi burada diyor ki önemli operasyonların elden geçmesi için biz böyle bir yönteme gideceğiz diyor. Bununla ilgili de tabii burada bilanço tarafı da önemli. Çünkü Fed'in 6,7 trilyon dolarlık bilançosunu inceleyecek bir görev gücü de var. Kendisinin de dün açıklamalarında yer alan. İşte burada da tabii para politikası ağırlıklı olarak faizle mi yoksa bilanço yönetimiyle mi yürütülecek? Bu da bir soru işareti. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Siz ne dersiniz? Bu görev gücü konusunun bu yaklaşım ne ifade ediyor sizce?
0: Daha sadeleştirilmiş, daha rasyonel ya da nasıl daha sağlıklı diyeyim, rasyonel yanlış olur, sağlıklı bir veri seti temin etmek adına temizlenmiş veri adı altında değerlendirecek bir tekrardan bir modelleme sistemini kuracaklarını anlıyoruz. Cleaner Inflation Measure diyoruz biz buna kendi açıklamasına baktığımız zaman. Burada tabii ki belki sistematik değişikliğine de gidilecek. Belki önümüzdeki dönemde işte biliyorsun bizde de arada düzeltmeler oluyor. Enflasyon sepeti konusunda yeni değerlendirmeler oluyor. Orada da belki yeni katılımların, yeni gelişmelerin sistematik üzerine belki güncellenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma olarak değerlendirmek lazım. Öte yandan bilanço daraltılma konusunda borçun çok istekli olduğunu biliyoruz. Ama nasıl olacak bu süreç? Onu da merakla bekliyoruz. Biliyorsun bir yandan bilançoyu daraltma arzusu olduğunu hep daha önceki süreçlerde vurgulamıştı. Ama gelinen noktaya da baktığımız zaman dünyada her ne kadar savaş şu anda bitiyormuş gibi gözükse de görüyoruz ki işte akşamleyin işte Orta Doğu'daki gerginlik biraz da azaldı diyelim. Mutabakat imzalanmasıyla beraber Ukrayna'nın Rusya'ya, Moskova'ya uzun menzilli dronlarla ve füzelerle saldırı yapmaya yönelik de açıklamalar var. Yine Trump'ın açıklamalara bakarsak, demin ajanslara düşen açıklamalara bakarsak, NATO'da bir güncelleme, NATO 3.0 döneminin masaya yatırılacağı belirtiliyor, Avrupa ile ilgili özellikle. Bunların hepsi önümüzdeki dönemin belirsizliklerini ne işaret edecek bir süreç. Ticaret savaşları noktasında bayağı bir sonuçta bir şeyler geride kaldı. Daha netleşen bir dönem var. Amerika'nın burada daha güçlü kalabildiğini takip ettik. Ama Trump'ın bu noktadaki arzuları da tam manası hayata geçirilemedi. Arada işte biliyorsunuz yüksek mahkeme burada bu almış olduğu tarifelerle ilgili düzenlemeleri durdurmuştu. Sonra peşinden tekrar bir düzenleme yapmaya çalıştığını gördük. Bunlar işte seçime kadar geçecek sürecin biraz daha kendi iç dinamiklerine dönmeye çalışan Trump senaryolarını etkileyecek. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hep benim aklımda o kalıyor. Nedir o? Warsh'un seçilmeden önce vermiş olduğu bir mülakat vardı. O mülakatta hep şunu söylüyordu. Fed ile hazine arasında bir köprü vazifesi görecek bir sürece işaret eden bir açıklaması vardı. 1953 yılında Fed ile hazine arasında görev dağılma noktasında ayrılma gidilen bir mutabakat vardı. O mutabakatın tekrardan gözden geçirileceğine yönelik. O tarihte yapılan anlaşmayla birlikte Fed'e iki görev verilmişti. Birisi işte enflasyondan mücadele, diğeri de tam istihdam noktasındaki süreçten. Ama hazine tarafıyla ilgili, borç çevirmeyle ilgili süreçlerde Fed'in bir yükümlülüğü yoktu. Oradaki verilen mülakat sonrasında burada bir çekince oluşmuştu. Acaba Fed bundan sonraki süreçte hazine borç çevirmesinde bir aparat olarak kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Bu önümüzdeki dönemde sorgulanacak hikayelerden bir tanesi. Bunu yakından takip

0: takip ediyor olmamız gerekiyor. Öte yandan işte biliyorsunuz Japonya'nın çok uzun bir süreden sonra tekrardan bir faiz arttırım sürecine girdiğini takip ediyoruz. Dünkü gelişmelerden sonra ABD'de 10 yıllık tahvilin aşağı yönlü hareketinin çok sınırlı kaldığını takip ettik. O da yetersiz bir tepki veriyor ki Amerika'nın şu anda en büyük yumuşak karnı net şekilde 40 trilyon dolara dayanmış olan borçlarının bir şekilde tahvil borçlarının bir şekilde çevrilmesiyle ilgili süreç. Bunun maliyetini gerçekten hazine üzerinde ciddi bir bütçe üzerinde ciddi bir oluşturmaya başladığı herkesin dinlendirdiği hikaye. Burada da maliyetlerin düşülmesi adına faizi inmesi gerekiyor. Bakalım bunların hepsi önümüzdeki dönemde yeni yönetim ve atılacak adımlarla nasıl şekillenecek ve buradaki atılan adımlarda Beyaz Saray'ın tepkisi nasıl olacak? Bunlar önümüzdeki seçimlere kadar geçecek sürede çok çok önemli haber başlıkları olarak masada kalmaya devam edecek duruyor.
1: Evet, peki o zaman petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerinizle devam edelim, grafiği de yansıtalım. Şimdi burada tabii 126 dolara kadar yükselen bir petrol fiyatı savaş öncesinde 65 dolar seviyelerinde işlem görürken şu an 77.87'ye geldik. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda petrol fiyatını 89.4 dolar olarak varsaydığını da hatırlatmış olalım. Nedir bundan sonraki yön, neyi söylüyor sizce bize mevcut tablo?
0: Brent tarafına geldiğimiz nokta oldukça kritik bir nokta. Nereye kadar geldi? İşte bu biliyorsunuz uzun bir süre 90 dolar 115 dolar arasında geldi gitti. Son 3 haftadır hatta 3-4 haftadır bir aşağı eğilim vardı. Biz 22 haftalık ortalamayla işte 8 haftalık ortalamanın arasında sıkışıyordu. Geçtiğimiz hafta bu ortalamanın altına satıp düşüp satış baskısının arttığını takip etmiştik. O noktada sizinle son yaptığımız yayında da aşağı yönlü oluşabilecek bir dönemden anlaşma noktasında adımlar belirginleşirse ve mutabakat sağlanırsa buradaki hikayenin 80 dolar hatta biraz daha aşağısına sarkarak 77-80'lere kadar gelmesi beklenebilir diyorduk. O seviyeye kadar geldik. 77-80 çok kritik bir eşik. Neden kritik bir eşik? Burada grafikte de görüldüğü üzere sarıyla takip ettiğimiz ortalamamız 100 haftalık ortalama. 100 haftalık ortalamanın ilk etapta hemen bir, ilk günde kırılmasını beklememek gerekir. Buradan bir tepki içine girmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu tepkide de ilk etapta 80-25'ler noktası önemli bir eşik. Bu 78-80-25 arasında bir taban oluşundan sonra tekrardan bir tepki hareketi içine girecek bir petrol fiyatlaması ve daha sonrasında da üst sınır olarak da yukarıda 88 dolar aşağıda 78 dolar bir bant hareketi içine girmesini ben bekliyorum. Bir süre içinde olsa. O bant hareketi sonrasında bu Hürmüz Boğazı'ndan akacak olan petrol miktarının belirginleşmesi, bu ilk yığılmış olan gemi sayısının sonrasında rutinde kaç gemi çıkabilecek? Sonuçta savaş esnasında hasar alan tesislerden ne kadar kapasite sağlanabilecek ve bunun fiiliyatta ne kadar sisteme dönebilecek? İşte bunda %70 seviyesinde olabileceğine yönelik savaş öncesine göre %70 seviyesinde olabileceğini, yani bu da demektir ki %30'luk bir kapasite düşüşünden bahsediyoruz demektir. Bu da şuna işaret ediyor. Günlük 20 milyon varil ise demek ki buradan artık biz eskiden 20 milyon varil yerine artık oradan 14-15 milyon varillik bir petrol sevkiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Bu da ister istemez size savaş öncesinde belirttiğiniz o 60-65 dolar bandına inişi biraz geciktirecek sürece işaret eden faktör, ana faktör olacak.
1: Burada bir parantez açayım. Burada bir parantez açayım çünkü bugün Fatih Birol'un açıklamaları var. İstanbul'da yaptığı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte vazo kırıldı dedim. Artık bunu onarmak zor diyor Fatih Birol. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış başta ben olmak üzere herkesi memnun etti. Orta Doğu'daki risk algısı ciddi şekilde arttı. Bu algıyı düşürmek için çok zaman geçecek ve artık enerji ithalatında fiyat yerine güvene öncelik verilecek. Şimdi bu tabloda da zaten süreçlerin hemen düzelemeyeceğini anlıyoruz. Ne dersiniz?
0: Katılıyorum kendisine, hem fikrim işte demin de belirttiğim gibi eskisi gibi günlük 20 milyon varillik petrol sevkiyatından ziyade artık her şey normalize olsa bile 14-15 milyon varillik bir sevkiyattan bahsediyor olmamız beklenebilir. Bunun etkisi de işte bize petrol fiyatlarının bir süre daha 78 dolara 88 dolar arasında gel git yapmasını, yani yaz aylarını belki bu seviyeler aralığına bile geçirmemize yol açabilir. Daha sonrasına bakacağız. Daha sonrasında eğer süreçte herhangi bir aksam olmaz, yeni bir tansiyon yükseltici gelişme yaşanmadığı takdirde belki yeni normalleşme ve yeni kapasitede tekrar

0: denklenmesi. Bu 14-15 milyonların yavaş yavaş 16 milyon, 17 milyon varilleri eskiye dönecek, yapıya bürünebilecek inancı kuvvetlenmeye başlarsa, o zaman biz belki 70 dolarların altında bir fiyat atmayı takip etmemiz gerekir. Ben onun için bir süre daha 78 dolar, 88 dolar bandında bir fiyatlamayla karşı karşıya kalmamız, yeni normalin bu arada olmasını ben beklediğimi belirtmek istiyorum.
1: Buradan
0: arada tabii ki aşağı doğru bir sarkışlar olabilir 75 dolardan, ama gene de ana gövdenin oluşum süreci bence bu aralık içinde olacak.
1: Peki o zaman altın için ne diyelim?
0: Altın tarafına bakarsak, o da geçtiğimiz hafta bir tepki hareketi içine girmişti. O tepki hareketiyle beraber 4300-4400 bölgesine kadar bir yükseliş kaydetti. Ama o bölgeden tekrardan bir bu Fed'in şahin duruşuyla beraber bir satış baskısı içine girdiğini söylemek mümkün. Haftalık grafik tarafına bakarsak bizim için şu anda önemli olan 5 haftalık ortalamanın geçtiği seviye. 5 haftalık ortalama bugün itibariyle nerede diye sorarsan bana 4370'lerde. Bu bölgenin üzerinde bir kapanış görmeye başlamamız lazım. Altında trend dönüşünden bahsetmeye başladık diyebilmemiz adına. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Farkındaysan orada 2 tane önemli sarıyla çizilmiş trend çizgisi var. Bu 2 trend çizgisinin kesişim noktası nereden geçiyor diye sorarsan da 4480'den geçiyor. Aynı zamanda bu seviyede 8 haftalık ortalamaya değişik. Ana kemik direnç seviyesi oradan geçtiğini belirtelim. O bölgenin üzerine atamayan her fiyat hareketi benim adıma baktığınız zaman kısa vadede tepki yükselişi niteliğinde kalır. Geri çekilmelerde bizim için ilk önemli destek noktası 4190'larda. Buranın üzerinde kalmaya devam etmemiz lazım. Altına sarkışlar olabilir ama haftanın kapanışı bu bölgenin üzerinde gerçekleşiyor olması lazım ki güçlenme emareli oluşmaya başladı diyebilmemiz adına. Bundan sonraki süreçte baktığımız zaman bir süre daha benim beklentim aşağıda 4100, yukarıda 4480, bu bant içine gelgit yapacak bir yapıya da bir altın piyasasını beklemek gerekiyor. Bu faiz arttırımları artık farkındaysan Avrupa Merkez Bankası yaptı. Japonya Merkez Bankası faiz arttırımı yaptı. Fed tarafından sinyaller, faiz arttırımı yönünde sinyaller oluşmaya başladı. Bunlar ister istemez altın piyasası üzerinde negatif etki yaratan unsurlar. Ne zaman oradaki beklentiler, ya bu geçici algı artık faizlerle ilgili süreçlik böyle bir beklenti vardı ama bir defalık bir hareket olarak kaldı algısı oluşmaya başlarsa piyasalarda, o takdirde altın tarafında tekrardan güçlenmeye görmeye başlarız. Ama bu faiz arttırımları takvimi masada kaldığı sürece altındaki hareketler sınırlı kalmaya devam edecektir. Muhtemelen benim beklentim bu senenin son çeyreğine kadar, yani 9. 10. aya kadar geçecek periyot içinde iyimser havalarda maksimum 4700-750 bölgesi, kötümser havalarda ise aşağıda 4000-4100 bölgesini önemli bir destek bölgesi olarak kabul etsek de esas desteği 100 haftalık ortalama olan 3700-750 bölgesine koymak lazım. Yani bundan sonraki sıkışma dönemini 1000 dolarlık bir bant içine koyarsak aşağıda 3700-750, yukarıda da 4700-750, bu bant içine gidip gelecek bir 3-4 aylık periyotta altın fiyatı beklentim olduğunu belirtmek istiyorum.
1: Evet, peki. O zaman dönelim içeriye, BIST endeksine. Oradaki beklentileriniz nedir? Bir de tabii bu anlaşmayla birlikte bundan sonraki süreçte de bu Türkiye'ye nasıl yansıması olabilir? Hani sektörel bazda da bize hani endekslere bir etki olur mu bu anlaşmanın yansımaları?
0: Tabii ki burada İran'ın piyasalara dönüyor olması, İran'ın tekrardan işte paraya erişiminin açılması, eski kaynaklarının dondurulmuş paralardan 300 milyar dolardan bahsediliyor. Bu kaynağın kademeli olarak açılacağı, İran'ın tekrardan inşasının gündeme gelebileceği bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki burada da en yakın tedarikçi noktalardan ve bu işten pay alabilecek ülkelerden biri Türkiye konumunda. Tabii bununla kadar hayata geçebileceği önümüzdeki dönemde, bu beklentiler masaya bir anda geliyor, oturuyor ama hayata geçmesi o kadar kolay olmayabiliyor. İki gün sonra işte İsrail burada gözün üzerinde kaşın var deyip başka bir yerde başka bir maraz çıkartması durumunda burada tansiyon tekrardan yükselme ihtimali masada olduğunu da unutmamak lazım. Borsa İstanbul için geçen hafta hatırlarsanız yayında bu hafta için iyimser bir hafta içinde olduğunu, düzeltme hareketinin tamamlanmasını ve yukarı doğru bir hareketin başlaması beklediğimizi belirtiyorduk. O gerçekleşti. X

0: Yani geçtiğimiz haftayı 5 haftalık ortalama tamam hemen üzerinde kapatmıştık. Benim ana kriterlerimden bir tanesi 5 haftalık ortalama. Onun üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü trendin devam etmesini beklemek gerekiyor. Şu an için 5 haftalık ortalama nerede diye sorarsanız 14.160. Ana desteğimiz orada oluştuğunu belirtmek istiyorum. Şu anda 14.600-650 bölgesini zorluyoruz. Son zirve öncesindeki yani 15.000 üzerine atmadan önceki Şubat'taki zirve ve onun öncesi 15.000'e gitmeden önce oyalandığımız bölgenin içine geldik, dayandık. Dün Halkbank'la ilgili gelişme yaşandı. Bankacılık sektörü için motivasyon kaynağı oldu. Bankacılık hisselerinin öncülüğünde bir yukarı gidiş yaşandı. Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, aşağı gelmesi, bu da Merkez Bankası tarafında faizlerle ilgili atılacak adımların öne çekilmesini getirebilecek bir hikaye olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Zaten piyasanın gerisinde kalmış bir bankacılık sektörü vardı. Orasında orada da motivasyonun güçlendiğini görüyoruz. Bunları bir araya getirdiğim zaman bu hareketin ben biraz daha devam etmesini, özellikle NATO toplantısına kadarki süre için piyasanın iyimser tarafta kalması gerektiği kanaatindeyim. Burada da hedef, şurada yeşille çizili olan bir üst trend çizgimiz var. Orası üst bölge olarak karşımıza çıkacak. Bugün itibariyle baktığım zaman yaklaşık olarak 15.350-15.400 bandı, 15.390'da olduğunu belirtirim. Daha önceki zirvenin taşınmasını beklediğim yeni zirve noktamız. Daha sonrasında oradan bir real realizasyon gelip biraz daha sıkışmanın devam edeceği bir sürecin içine girmemiz beklenebilir. O takdirde de tekrardan işte 13.000, 14.000, 15.500 bandı içinde bir gelgit hareketi içine girebiliriz. Mesele 15.000 üzerine kalıcılık ne kadar sağlayacağız, sağlamayacağız. Oradaki hareket güçlü kalmaya devam eder. Bu bahsettiğim zirve sonrasında 15.000'i kaybetmeden üzerinde kalıcılık arz etmeye başlayan bir iklim oluşursa o takdirde dalga belki bir üst lige doğru hareket edecektir. Kırmızı ile çizili olan trend bölgesinin üst bandına doğru hareket etme arzusu oluşmaya başlar. O takdirde de orası da bize 16.800-17.000 bandına işaret edecektir. Ben Borsa İstanbul için iyimser tarafta olduğum hep son bir yıldır hep belirtiyorum. 9.000 endeksten beri hep iyimser taraftayım. Bu yıl için yani Ocak, Şubat ayları yani bu yıl için yanlış oldu. 2027 nin ilk kere için ben 20-22.000 bandının Borsa İstanbul tarafında görülme potansiyeli olduğuna hala inanmaktayım. Bu stratejim üzerinde pozisyonlarımı korumaya devam ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Cenk Ak Yoldaş. Kolaylıklar dileyelim, One Portföy Portföy Yöneticisi. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz piyasaya ilişkin yorumları almaya konuklarımızdan.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
1: Halkbank

0: Efendim şimdi de devam ediyoruz. Dinçer Kurt'la başlayacağız sohbete. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Siz nasıl buldunuz yeni başkanı?

0: Net ve sade buldum diyebilirim yani kısaca. Tabii aslında toplantı beklediğimizden uzun geçti ama ilk toplantı diye böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ama orada bir vurgusu yes, vardı. Hani sanki bundan sonraki toplantılar daha kısa sürecekmiş evet. Gibi bir algı oldu.
0: Kesinlikle onun mesajını aldık net bir şekilde. Yani hatta bunun mesajını aslında karar metninden aldık. İnanılmaz kısa bir karar metni. Yani yani çok alışılığa gelmişin dışında bir evet. Karar metniyle
1: karşı karşıya kaldık. Neredeyse yarı yarıya azalmış. Değil mi?
0: Evet kesinlikle öyle. Hatta iletişim kurmamıza gerek yok aslında dedi. Çünkü benim söyleyeceğim her türlü şey neredeyse yazıyor karar metninde gibi bir tavrı vardı. Burada ilk piyasayla tanışırken en azından bizlerle kendini tanıştırırken söylediği biraz daha uzun cümleler oldu. Fakat bundan sonrakiler çok kısa ve net olacaktır. Bu da tabii çok önemli aslında. Yani altın fiyatlarını vesaire endeksleri değiştirebilecek çok fazla şey var. Nedir bu? Yani artık biz guidance alamayacağız neredeyse. Yani kendisi de biliyorsunuz bir nokta tahmin de vermedi ve daha sonrasında muhtemelen diğer FED üyeleri de vermeyebilir bu tahminleri ve karar metninin içerisinde bile aslında bir yönlendirme olmayacağından bahsetmişti. Yani oksimoron bir artık FED görmeyeceğiz muhtemelen. Yani biz burada o zaman nasıl bir yönlendirme alacağız dersek FED'in alacağı gibi biz de sadece verileri takip edeceğiz ve o verilere göre FED şöyle yapabilir, böyle yapabilir vesaire yorumlayıp aslında devam etmeye çalışacağız. Bu biraz da aslında genç ve dinamik olmakla da alakalı olabilir. Gerçekten Powell döneminde biz çok fazla şey yaşadık. Yani benim mesela unutamadığım gerçekten hemen bu son Trump ve Kamala Harris'in seçim yarışında henüz %2'lik enflasyon hedefine gelemeden Jackson Hole sempozyumunda da faiz adımı atmak istemiyorum diyen Powell'ın 50 bas puan birden faiz indirdiğini görmüştük. Jumbo bir adam. Ya bana biraz karmaşık geliyordu gerçekten. Hem de artık yaşının gereğince mi bilmiyorum. Soru cevap kısmında verdiği cevaplar vesaire. Yani izlemekte zorlanıyordum, anlamakta zorlanıyordum. Ama dün Warsh'u izlemekte ve anlamakta zorlanmadım. Biraz daha dediğim gibi uzun bir toplantıydı beklediğimizden ama net biriydi ve net aslında kendini açıkladı. Burada bir de tabii piyasa faiz sabit bekliyordu ve daha sonrasında biraz şahin açıklamalarda bekliyordu ama beklendiğimizden çok daha beklediğimizden şahin bir aslında Kevin Warsh gördük. Yani burada Trump'la alakalı ya da Trump'la birlikte bu kararları almayacak bir Warsh var aslında. Çünkü hep bunu düşünüyorduk. Trump Warsh'u etkiler mi? Ama yani Warsh'u dinlediğim kadarıyla buralardan etkilenmeyecek gibi ve diğer bir önemlisi de aslında neredeyse FED üyelerinin yarısı faiz artırımı bekliyor. Yani bu da çok kritik bir durum ki işte faiz indirimlerinin şu an masada olmaması da piyasalara dün aslında yön verdi diyelim. Yani baktığımız zaman enflasyon içerisindeki enflasyona yönelik yapacağımız yönlendirmelerin hepsinin metinde zaten yer alıyor demesi bile aslında bize yardımcı olmayacak bir başkan olduğunu göz önüne sürdürüyor aslında. Onu da söyleyebilirim. Yani FED iletişimi gerçekten çok farklı bir yere doğru gidecek.
1: Evet, zaten karar alma süreçlerini de yeniden şekillendirebileceğinin sinyalleri bu çalışma grupları önerisiyle birlikte, önerisi değil daha doğrusu gerçekleştireceği bu çalışma grubuyla birlikte değişecek gibi görünüyor. Şimdi tabii piyasalara daha az sinyal veren bir FED göreceğiz. Bunun nasıl riskleri olabilir?
0: Tabii aslında burada volatilite artabilir. Yani biz eğer daha az bir sinyal alıyorsak bu sefer pozisyonlanmalarda bir farklılık oluşabilir. Yani altın tarafında yine hisse senetleri tarafında, tahviller tarafında farklı ayrışmalar görebiliriz. Çünkü eğer işte Powell'ın açıklamaları kadar çok fazla açıklama yapmazsa ve konuşmazsa burada aslında traderların, karar vericilerin, yatırımcıların karar vermekte zorlandığını göreceğiz. O yüzden de biraz hem oynaklık artacaktır diye düşünüyorum. Hem de bu bazen işte yayınlanıyor zararlı olan pozisyonlar, kârlı olan pozisyonlar vesaire. Biraz da FX tarafında o zararlarda artabilir yönlendirme olmadığı sürece. Tabii fakat eğer metin çok net olursa ve gerçekten de az ama öz konuşmak çok daha faydalı olursa bunun tersi bir durumda görebileceğimizi düşünüyorum. Aslında dediğim gibi yani ben son durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim mesela kendi adıma. Zaten piyasaları fiyat hareketiyle fiyatların değişimiyle takip eden birisi olarak ki dün aslında Trump öğle saatlerinde bunu söylemişti. Piyasadan daha akıllı hiçbir şey yoktur demişti. Dün akşam yine biz Kevin Walsh'tan da buna benzer bir açıklama aldık. Aslında fiyatlamalar her şeyin en doğrusunu gösteriyor. Şey, onları takip edebilirsiniz gibi bir açıklama almıştık. Onun için belki de daha az kafa karışıklığı daha fazla karda pozisyonlar da doğurabilir. Şu an yani izleyeceğiz diyelim piyasayı. Bizim de işte işlemlerimizi, tahminlerimizi nasıl etkileyecek hepsini izleyip göreceğiz.
1: Evet, peki şimdi tabii dünkü tepkilere de baktığımız zaman özellikle Amerikan 2 yıllıklarındaki 14 bas puanı bulan yükseliş çok dikkat çekiciydi. Burada hani çıkan mesaj neydi? Yani 2 yıllıkların özellikle kısa vadeli faizlerdeki yükseliş olmasından biz ne anlamalıyız? Ne dersiniz? Sanki Fed daha uzun süre sıkı kalabilir mesajı mı almalıyız buradan?
0: Aslında Fed daha kısa sürede daha şahin olabilir ve sıkı kalabilir mesajını alabiliriz. Çünkü 2 yıllık faizlerin daha çok kararlara bağlı olduğunu görüyoruz. Fed'in atacağı adımlara bağlı olduğunu görüyoruz ama 10 yıllık dünyanın aslında gösterge faiz olarak kabul ettiği ABD 10 yıllıklar biraz daha uzun vadedeki enflasyon ve büyüme görünümüne göre hareket ediyor. Şimdi dün bizim gördüğümüzde yani Fed hem Fed üyelerinin hem faiz artırımına yönelik şahin tutumda olması 2026 yıl için, hatta 2027'de bile bizi buradan daha üst bir faiz oranı bekleyebilir benim anladığım nokta grafikten. Hem bu 2 yıllıkları yukarı itiyor hem de baktığımız zaman biz büyüme tahminlerinin geri geldiğini görüyoruz. Enflasyon tahminlerinin yukarıda kaldığını görüyoruz. Fed üyeleri tarafından ki işte enerji fiyatlarını vesaire konuşuyoruz ama muhtemelen enerji fiyatları geri gelse de ABD'ye etkisi olacaktır ki ABD tarafında enerji fiyatları gerçekten çok fazla üzerinde durulan bir şey, bir konu. Her ne kadar dışa bağımlılıkları az olsa da aslında etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz oradaki petrol fiyatlarının ABD'yi etkilemesine. O yüzden yüksekte kalan bir enflasyon, çekirdek enflasyon, hatta kişisel tüketim giderleri PC'lere vesaire girdiğimiz zaman çekirdek PC'lere hepsinde bir artış var. Yani şimdi eğer biz kısa vadede enflasyonu yüksek bekliyorsak ve biraz önce sizin de çok güzel bir görseliniz vardı ekrana gelen Kevin Walsh'un açıklaması, yani 5 yıldır ulaşamadıkları %2 seviyesindeki enflasyona ulaşmayı gerçekten istiyorsa, yani bu savaşta ciddiyse, o zaman biz kısa vadede gerçekten şahin kalmasını ve sıkı durmasını bekleriz. O yüzden de sıkı durması gerekiyorsa da bu faizlerin yukarı gitmesi, 2 yıllıkların daha çok tepki vermesi çok normal. 10 yıllıklara baktığınız zaman da orada da bir tepki var. Çünkü artık yani Powell dönemine göre daha sıkı bir FED aslında. Daha sıkı demek çok doğru mu bilmiyorum ama en azından daha net mesajlar veren ve sıkılığın en azından korunacağı diyelim. Yani daha az, daha güvercin bir FED yok ve bunları anlamakta 10 yıllıkları da yukarı itiyor ama 2024 ve 2025'li seviyelerin çok da uzağında değiliz. 10 yıllık gösterge tahmin tahvilde de onu söyleyebilirim. Yani önümüzdeki dönemde tabii ki ilk faiz indirimi ne zaman atılır ya da buna yönelik bir sinyali ne zaman alırız bilmiyorum. O zaman ABD tahvillerinin aşağı geleceğini de tahvil faizlerini görebiliriz.
1: Evet, peki şimdi son bir dakikamız, çok kısa bir BIST 100 yorumu da alayım sizden. Ne dersiniz? Kritik seviyeleri neresi olarak görüyorsunuz bundan sonra?
0: 14.530 çok kritik. Ya benim en çok dikkat ettiğim seviye. Dün buraya biraz geçmekte zorlanmıştık. Satışlar görmüştük hatta 2 gündür diyebilirim. Bugün bu noktanın üzerindeyiz. Orayı korumak lazım, 14.530'u. Bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliyoruz. Aslında 15.200'lü bir zirvemiz var ama ben 15.200'ün hızlı geçilebileceğini düşünüyorum. Yani 14.530'a çok daha fazla değer atfediyorum diyebilirim. O yüzden yatırımcı dikkat edebilir. Daha öncesinde sizinle yayınlarda konuştuğumuz aslında hedef seviyemiz vardı 15.800. Yine ben kar realizasyonu gelecekse bunun önceki zirve 15.200'lerde değil de 15.800'lerde gelebileceğini değerlendiriyorum. Orta vade olarak da baktığımız zaman yani bu görünümde en azından 12.400'leri kaybetmediğimizi görmüştük, 12.800'leri. Bu görünüm devam ettiği sürece, daha farklı bir siyah kuyuyla karşılaşmadığımız sürece de 17.000 TL'lik bir orta vade hedef fiyatımız var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Dinçer Kurt, Ağlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. 14'te yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Maç

Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Atlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda dün gözler FED'deydi ve piyasa beklense paralel bir şekilde faizler sabit tutuldu. Karardan ziyade Kevin Warsh'ın iletişim dilini değiştirmesi oldukça önemliydi. Şahin bir görünüm sergilediğini genel hatlarıyla takip ettik. Hemen yansımalarına baktığımızda emtia tarafında altın ilk etapta düşüşle tepki verdi ama daha sonra ABD-İran anlaşmasının elektronik ortamda imzalanmasıyla yeniden altın dünkü kayıplarını telafi etti ve bugün yönünü yukarı çevirdi. Dolayısıyla bu ortamda Fed'in faiz kararından sonra altının tepkileriyle beraber altın üreten şirketler nasıl etkilendi? İşte bugün 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim bakalım Asya borsalarındaki son tablo nasıl bir havaya işaret ediyor diyelim. Haftanın 4. işlem gününde Nikkei ile başlayabiliriz. Japonya Nikkei endeksinde çünkü zirve seviyeleri takip etmiştik. Bugünkü kapanışta sınırlı bir artış olsa da gün içi zirvesini tazeledi. Nikkei endeksi Japonya'nın ana endeksi diyelim ve hemen başlayalım. Madencilik tarafındaki en önemli isimlerden bir tanesi Wheaton Precious diyelim. Kanada'nın merkezli bir şirket olurken altın fiyatlarının her hareketinden hızlı bir şekilde etkilenen şirket. Büyük bir altın gümüş üreticileriyle aslında uzun vadeli satın alma sözleşmeleri yapıyor. Üreten şirketlere nazaran daha farklı bir yapısı olduğunun burada altını çizmek gerekiyor. Çünkü gümüş yani gelirlerin bu altın ve gümüş tarafındaki gelirlerin üretiminden kazanan bir şirket. Yani klasik madencilik şirketlerinden farklı bir yapısı var. Bunun nedeniyle de artan maliyetler, işçi giderleri ve operasyonel risklerde daha az karşı karşıya kalabiliyor şirket diyelim ve çok kısa yine detaylarına baktığımızda şirket üzerinde değerli metaller tarafında üretim hakları elde eden de bir iş modeline de sahip diyelim ve ise performans hemen nasıl etkiliyor?

Beraberinde de güvenli liman talebi olan altında tabi risklerin azalmasıyla beraber aslında dolayısıyla Wheaton için önemli bir avantaj olarak da fiyatlanıyor diyelim. Bir de buradan gidelim Amerikan borsalarına bakalım orada nasıl bir tablo var diyelim hemen. S&P 500'e devam edebiliriz. %1'lik bir yükseliş var vadeli tarafta. Dün FED karar sonrasında eksi tarafta bir fiyatlamayla günü kapatmıştı diye de ekleyelim. Biz de Nasdaq endeksine bakmış olalım. Teknoloji endekse son günler zaten SpaceX'e çok fazla konuşulan bir endeks. %2'ye yakında bir yükseliş var. Yine Dow Jones tarafında da 52 bin seviyelerle tarih zirvelerde test edildi. Bunun da altını çizmiş olalım ve buradan devam edelim. Newmont hissesiyle, şirketiyle devam edelim. Çünkü dünyanın en büyük altın üreticilerinden bir tanesi, Amerikan merkezi, Avustralya, Afrika gibi geniş bir maden portföyüne sahip. Sadece altın değil, bakır, gümüş, çinko gibi birçok değerli metal üretimine de katkı sağlıyor. Yine hissesine ait bilgileri de ekranlarda görürüz. Önemli olan bir bilgi aslında S&P 500 endeksinden çıkarılmasıydı. Şu an için diğer S&P Global 100 ve MSCI World endekslerinden takip ediyor. Aynı şekilde altın ETF'lerinde önemli bir yere de sahip bu Newmont hissesi. Özellikle altın fiyatlarının yükselişinden doğrudan faydalanan şirketlerin başında geliyor. Çünkü iş akışı burada çok net olduğunu görüyoruz ki altının ons fiyatı yükseldikçe şirketin de elde ettiği gelir de aynı ölçüde yükselebiliyor. Hemen bakıyoruz performansına. Son bir yılda %80'lik bir değer kazanımın yanı sıra son 5 günde de %7'lik de bir yükselişte kaydetmiş. Dolayısıyla yatırımcılar da hem yüksek altın fiyatlarını hem de oluşabilecek maliyetleri de aslında daha rahat satın alıyor bu hissede diyelim. Ve buradan bir son şirketimize bakalım. Northern Star diyelim, Avustralya merkezi bir altın üreten şirket. Burada tabii ki yani biraz daha değiştiğini göreceğiz. Dünyanın önünde gelen halka açık altın üreticileri arasında yer alırken büyük ölçekli altın madenciliği operasyonları da yürütüyor. Özellikle Batı Avustralya tarafındaki yüksek kalite rezervleri çok fazla konuşulan bir şirket. En önemli detaylarına baktığımız yerden hemen altın fiyatlarının yükselişi bu hisseyi destekliyor. Çünkü son dönemde yatırımcıların temkinli yaklaşmasıyla beraber üretim maliyetleri, büyüme yatırımlarına ilişkin soru işaretleri vardı. Fakat altının yeniden değer kazanmasıyla beraber son 5 günlük performansı %12'lik de bir yükseliş kaydetti. Son 1 yılda sınırlı tarafta kalsa da aslında son 1 aylık performansta daha da fazla yönünü yukarı doğru toparladı diyebiliriz. Dolayısıyla da altının yeniden güç kazanması şirketler açısından, altına duyarlı şirketler açısından daha da önemli hale geliyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerindeki düşüşle beraber enflasyon beklentilerinin azalması da aslında operasyonel anlamda rahatlık da sağlıyor bu şirketler adına. Dolayısıyla da tüm başlıklar birbirinden bağımsız gözükse de aslında altın fiyatlarının yükselmesi doğrudan bu şirketlere katkı sağlıyor diyelim. İstatlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine

0: bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Hakan abi.
2: Arda, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi erkencisin.
5: Bari rüyamızda sonra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden...

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün

0: yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
4: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Hi Turkey, welcome to America. Çok sert.
3: Bu abi kim oğlum?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Ben Rebel'in is John.
5: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
6: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
7: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
8: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
7: Ispanaklı olmaz mı?
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
11: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
1: Abi önünde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam. Ben diyor ki ben hiç görmedim.
0: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı. Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
2: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Gökberk Demirci.
3: İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
0: Ve Yeşim Dalgıçer.
4: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Haber'de.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Merhabalar piyasa gündeminden. Bugün de piyasalardaki son durumu aktaracağız. Dün Fed günüydü. Bugün de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Şu anda da ekrana yansıdığı gibi İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu diyelim. Ve de bugün iki tema tabii ki öne çıkıyor. Bir tarafta barış anlaşmasının imzalanması, resmi imzanın İran tarafından atılmış olması. Diğer taraftan da yeni Fed başkanıyla birlikte gelen mesajlar ve de daha az sinyalin geleceği bir döneme girdik artık. FED tarafında yeni başkanın mesajlarında ağırlık kazanan nokta buydu ve de noktasal grafiklerdeki Şahin tarafta piyasaların öne çıkardığı noktalardan biri diyelim. Hızlıca gündem maddelerimize bir göz atalım. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamaları vardı bugün. Petrolde düşüşün devam edebileceğini ifade etti. Vazo kırıldı demiştim süreç başladığında ve toparlanması da kolay olmayacak bu durumun dedi ve bundan sonra enerji ithalatında ülkeler için güvenin öne çıkacağını ifade etti ve Orta Doğu ülkelerine yönelik de orada işte bir güvensizlik ortamı oluşma ihtimalinin de yüksek olduğunu vurguladı yaptığı konuşmasında. Diğer taraftan konut ve iş yeri satışları Mayıs'ta geriledi. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında yıllık bazda %31.2 düşerek 93.333 oldu ve bu 2023 Aralık ayından beri görülen en sert düşüş oldu. Satışlar Nisan'da 126.000'le yılın zirvesine çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki anlaşma yürürlükte mutabakat saptı. İki taraf tarafından da imzalandı ve fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmak için istenen adımları atmaya başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmış değil. Çok iyi bir adamımız var. Bu da Trump'ın Fed Başkanı Kevin Warsh'a ilişkin yorumu. Yeni başkana güvendiğini ifade etti Trump. Ve şimdi dönelim bakalım küresel haritamıza bir gidelim. Şu andaki hava nasıl? Hemen hızlıca bir göz atalım fiyatlamalara. İçeride BIST 100 endeksinde şu an 1.14 yukarı yönlü hareket 1.16 oldu. İngiltere'de Merkez Bankası kararının ardından şu an %1'lik bir geri çekilme. Frankfurt pozitif yatay, Paris pozitif yatay, Madrid 0.42 geride. Asya'da da karışık bir seyirle tamamlamıştık günü. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu an vadeli taraf pozitif. S&P 0.89, Nasdaq 1.52, Dow Jones 0.49'da. Enerji tarafı bu anlaşmanın yansımaları İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nasıl? Brent petrol 78.34'te ama Brent petrolde 78 doların altına geldik. Bu da kritik bir eşikti çünkü 200 günlük ortalamanın altıydı 78 dolar. O yüzden önemliydi. 78 dolar dediğimiz gibi onun altına sarktık bugün. Ve petrolde de 75.51'deyiz. Doğalgaz şu anda 3.15'te. Savaş öncesi 65 dolar seviyesinde olduğumuzu hatırlatalım. Petrol tarafında 126 dolar kadar yükseldiğini takip etmiştik petrolün. Bir de dönelim altın cephesindeki son duruma. Orada da 4251 şu anda altındaki seviye. Gümüş 67.66, platin 1713, 1.53 geride ve paladyum 2.66 şu anda geri çekiliyor diyelim. Dönelim Buls Yatırım'dan yurt dışı satış direktörü Evren Çakarer'e. Hoş geldiniz Evren Bey.
1: Merhabalar Melisa Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Şimdi bugün nasıl bir gün sizce? İki tane önemli çünkü konu. Bir, yeni Fed Başkanı ve mesajlar ve noktasal grafiklerdeki görünüm. Bir faiz artışı beklentisi bu yıl içerisinde artmış görünüyor. Diğer taraftan da bu İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzalaması bu anlaşmayı. Tabii bakalım metnin detayları biraz sızıyor ama önümüzdeki günlerde daha net görmüş olacağız. Ne dersiniz? Şu anda nasıl tartıyor bu haberi sizce piyasalar? Bu iki haberi.
1: Evet, Fed tarafıyla başlayacak olursak Kevin Warsh'un ilk toplantısıydı ve de bu toplantıda aslında yakın zamana kadar faiz artırımı olur mu beklentisi de vardı ama savaşın bitime yakın olması ve sonrasında da zaten anlaşmanın yapılması biraz orada Kevin Warsh'u rahatlattı ve de dün ilk toplantısında faizleri sabit bıraktı. Fakat sonrası için yaptığı açıklamalar aslında biraz daha şahin açıklamalardı. Yani bu burada verileri takip edeceğiz, enflasyon tarafına bakacağız şeklinde açıklamalar vardı. İstihdam tarafı zaten son verilere baktığımızda Amerika'da güçlü devam ediyordu. Ve de FED hep geçmiş dönemdeki indirimleri yaparken de istihdamı toparlamak için bunları yaptığını söylemişti daha önceki başkan. Fakat şu anda istihdamda çok bir sorun yok. Hatta iyi veriler geliyor. Ama enflasyon tarafı biraz sıkıntılıydı. Biraz bu tarafa dokundu Kevin Warsh. Bu nedenle de piyasa ilk etapta tabii burada hemen hızlı bir şekilde faiz indirimleri beklememeye başladı ve de fiyatlamalar olumsuza dönmüştü. Çünkü Kevin Warsh göreve gelirken de hep konuşulanlar işte Trump'ın belirlediği isim, o yüzden faiz indirimleri tarafında olur beklentisi vardı ama dün biraz daha şahin açıklamalar yapması fiyatlamaları akşam saatlerinde olumsuza çevirmişti. Fakat sonrasında anlaşmanın sağlanması, savaşın sona eriyor olması piyasaları biraz daha olumluya çevirebildi. Bugünkü işte sabahtan Asya piyasalarındaki iyimserlik ve Amerika future piyasalarındaki olumlu gidişatta biraz savaşın bitimiyle birlikte oldu. Yani şu anda savaş hala devam ediyor olsaydı bu dünkü açıklamalar, Fed'in yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından biraz olumsuz algılanabilirdi ve de fiyatlamalar da o noktada olumsuz olabilirdi diye düşünüyorum. Yani biraz da aslında Trump imdada yetişti, onaylama anlaşmayı sağladı ve de bu yüzden de zaten piyasalar çok fazla geri çekilme yaşamadı. Tahviller tarafına baktığımız zaman orada da karardan sonrasında bir yukarı hareketlilik olduğunu görmüştük. Orada zaten faiz indirimleri yapılırken de 10 yıllık tahviller tarafında çok fazla müdahale edemiyordu FED uzun vadeye. Daha çok kısa vadeye müdahale edebiliyordu. Şu anda da bir faizlerde şu anda yakın dönemde bir değişiklik beklenmediği için de tahviller tarafında da kısalarda da uzunlarda çok fazla bir geri çekilme göremiyoruz. Bu nedenden dolayı 10 yıllıklarda şu anda 4.45'ler seviyelerine devam ediyor. Ve de şu anda baktığımız şey dolar tarafında güçlü mü kalacak yoksa zayıf dolar anlayışı mı? Şu anda baktığımız kadarıyla biraz daha dolar tarafı güçlü kalmaya devam edecek gibi duruyor. Diğer taraftan Avrupa tarafına baktığımızda orada da biliyorsunuz ECB faiz artırımı yapmıştı. O yüzden euro tarafı da güçleniyor ve bunun da parite üzerindeki etkisini de şu anda çok göremiyoruz. Çünkü hem dolarda hem euroda bir miktar güçlenme olduğunu görüyoruz. Paritede yine 1.15'li seviyelere yakın yerlerde işlem görüyor. Biz burada yani Kevin Warsh'tan biraz daha güvercin açıklamalar olabilir diye bekliyorduk. Yani savaşın da bitmesiyle birlikte petrol fiyatları aşağı gelince belki daha hızlı aksiyon alacaktır faiz indirim tarafında diye düşünüyorduk ama dünkü açıklamalar piyasalar tarafından biraz olumsuz algılandı. Ama sonrasında gelen anlaşma haberleriyle biraz dengelenme sağlanıyor. Bizim iç tarafa döndüğümüz zaman da endekste 14.600 seviyesinin önemli olduğunu hep söylüyorduk. Yine buralarda bir yön bulma çabası var bugün. 14.600 seviyesi çünkü geçtiğimiz haftadan beri 3-4 kez denenip buranın geçilemediği bir noktaydı. Daha öncesinde 14.600 geçildiğinde çok hızlı bir şekilde 15.000 seviyelerin üstüne çıktığımızı görmüştük. Yine buralarda tutunabilirsek, daha aşağıya gelmezsek 14.600'ün kırılmasıyla yukarı yönlü 14.900-15.000 seviyelerine doğru hareketlilik yapabiliriz diye düşünüyoruz. Burada işte savaşın bitmesinin sinyalleriyle olabilecek bir durum. Eğer geri çekilmeler olur, 14.600 geçilemezse olumsuz bir haber akışında da 14.100-14.200 seviyesini BIST 100 için destek seviyeleri olarak takip ediyoruz şu an için.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
1: İyi yayınlar, görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz devam ediyoruz piyasalara ilişkin konuşmaya. Şimdi de Kutay Gözgör bizimle birlikte olacak. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldiniz.
2: Buldum, teşekkürler, yayınlar.
0: Şimdi taze bir gelişme olduğu için PPK özeti geldi. Ben oradaki hemen öne çıkanları bir aktarayım ve sizin değerlendirmenizi alayım. Enflasyonda ana eğilimin Haziran'da düşüşünü sürdürdüğünü söylüyor PPK özeti. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmekte. Emtia fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon risklerini arttırdı. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. gösterdi. İkinci çeyreğe ilişkin öncü veriler de iş talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmekte. Tabii şimdi malum anlaşmanın ardından da petrol fiyatlarını 78 doların altına kadar sarktık. Öncesinde 65 dolardı savaşın öncesinde petrol fiyatları ve de Trump bu hafta açıklamalarından birinde daha da sarkar demişti. Şimdi 89.4 dolardı enflasyon raporunda bizim öngörümüz. Ne dersiniz? Şimdi bu süreçte tabii şu anda en azından petrol tarafını biraz rahatlatıyormuş gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu vurguları PPK özetinde mevcut gelişmeler ışığında konjonktürü de değerlendirdiğimizde?
2: Kısmına bakıldığında aslında toplantı metninin paralel ifadeden yer aldığını söyleyebilirim. Çok büyük sürpriz bir ifade şu an gözümüze çarpmıyor. Özellikle enerji tarafına yapılan vurgunun normal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oynaklık devam edecek enerji fiyatını başta petrol olmak üzere. Çünkü şu an itibariyle bir dengelenme süreci var petrol fiyatında. Çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiştik ve en önemlisi arz ve talep görüntüsünde bozulmalar oldu. Hangi arz ve talep görüntüsünden bahsettiğimizde ise savaş öncesi görüntüye göre. Çünkü savaş öncesinde bir arz fazlalığını konuşuyorduk. Günlük 4 milyon 5 milyon varile yakın. Ama savaşın etkisiyle birlikte günlük olarak bir 10 milyon varili kayıp olduğunu şu anki verilerle görüyoruz. Aslında ilerleyen süreçte tekrardan petrol piyasaları arz fazlalığına geri dönecek. Ama bunun geri dönmesi biraz zaman alacağını söyleyebilirim. Yani ilerleyen süreçte tekrardan 60 dolarlar 65 dolarları konuşacağız. Ama bu hemen olur mu sorusuna aslında birkaç çerçeveden bakmak lazım. Birincisi stratejik rezervlerin görünümü. Bu aslında fiyatların yukarı yöne gitmesini engelleyen önemli faktörlerden biriydi. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin stratejik petrol rezervlerini kullanarak olası fiyat yükselişinin önüne geçmeye çalıştığını görmüştük. Ve bu rezervler tekrardan geriye koyulacak. Özellikle fiyatın düşmesiyle birlikte başta Amerika olmak üzere Japonya gibi ülkeler tekrardan alıma geçmesini öngörüyoruz ilerleyen süreçte. Bu da fiyatların belli bir seviyeye aşağısının düşmesini engelleyecek nitelikte gibi duruyor. İkincisi ise arz fazlalığına tekrardan geçmek biraz zaman alacak. Çünkü üretim tarafında bozulmalar şu an itibariyle mevcut. Bazı körfez ülkelerinin biliyoruz ki petrol üretim tesislerinde çeşitli sıkıntılar, sorunlar var ve bunlar da hemen düzelecek şekilde gözükmüyor. Ancak ne zamana doğru biraz daha biz arz fazlalığının tekrar gündeme geldiğini göreceğiz? Üçüncü çeyreğin ortalarına doğru, üçüncü çeyreğin sonlarına doğru yavaş yavaş bir arz fazlalığı ile birlikte petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerine dönmesini öngörebiliriz bu süreçte. Yani biraz zaman alacak bazı şeyler tekrar dengeye gelmesi. Fakat en önemlisi özellikle gelişmiş ülkelerin aslında merkez bankalarının dillerinde yani özellikle sözlü yönlendirmelerinde bazı değişiklikler var. Şunu biliyoruz ki Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı, Japonya Merkez Bankası benzer bir aksiyon aldı ve dün de Fed'i takip ettik. Aslında biz artık savaşı konuşmaktan ziyade savaşın vermiş olduğu biraz reçetenin sonuçlarına şu an itibariyle daha doğrusu hasarın sonuçlarına bakıyoruz. Çünkü gelişmiş ülke merkez bankaları net bir şekilde bazı ifadelerini değiştirdi. Evet, petrol fiyatlarının düşecek olması ilerleyen süreçte tekrar pozitif yansımaya başlayacaktır. Ama şu anki görüntüye bakıldığında ve enflasyon beklentilerine bakıldığında merkez bankaları, özellikle geçmiş ülke merkez bankaları sıkılaşacak mı para politikasında? Yoksa daha da sıkılaşmaya devam edecek, ona bakacağız. Ancak bizde ise görüntü tam tersi. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ayırmak lazım. Zaten biz halinde hazırda sıkı para politikasını uyguluyoruz. Ve mevcut görüntüye göre tekrardan enflasyon görünümüne göre para politikası belirlenmeye devam edecek. Yani enflasyon beklentileri mevcut koşulda nasılsa ona göre para politikası yapılacak. Ve biz faiz indirim süreçlerine devam edeceğiz bundan sonraki dönemde. Ama bunlar mevcut duruma göre olacak. Kademeli bir şekilde olmaya devam edecek. Gelen enflasyon rakamlarına göre para politikası şekillenecek. O yüzden önümüzdeki süreçte açıklanacak olan enflasyon rakamlarının oldukça önemli olacağını söyleyebilirim.
0: Evet. Şimdi tabii dediğiniz gibi enflasyon tarafı önemli. Ne dersiniz? Hani şu anda size nasıl şekilleniyor? Tabii bir anda ne olacağını da bilmiyoruz. Hani bakıyoruz haber akışına. Evet, şu anda bir İran Amerika Birleşik Devletleri arasında bir imza var ama resmi. Tabii devamında ne olacak? Hep birlikte göreceğiz bunu. Şu anki mevcut durumda sizin enflasyon nasıl şekilleniyor? Tahminleriniz yıl sonu için?
2: Peki özellikle petrol fiyatının yükselmesiyle birlikte ileriye dönük enflasyon beklentilerimizi yukarıya revize etmek zorunda kaldık. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi, petrol fiyatlarının benzer ürünlerdeki enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sene başındaki beklentilerin yukarı revize edildiğini gördük. Hem piyasa beklentisine bakıldığında hem de biz de tahminlerimizi yukarı yönü revize ettik ve şu an itibariyle yıl son olarak %29'lara yakın, %28.80'lik bir yıllık bazlı enflasyon görünümü bekliyoruz. Özellikle yılın 3. çeyreğinden sonra, yani Ağustos ayından sonra düşen petrol fiyatlarının etkisiyle birlikte kademeli bir şekilde belki de %1'in altında aylık enflasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz oldukça mevcut bu süreçte. Ama işte şimdi bu bir dengelenme sürecindeyiz. Aslında bunu normal dağılım üzerindeki uç nokta olarak düşünebiliriz. Eğer her şey normal gitseydi veya yıl başındaki beklentilere göre gitseydi muhtemelen %23-24'lük bir enflasyona kapatacaktık. Sadece biraz beklentileri yukarı yönlü revize etmiş bulunduk bu durumda. Ve tabii ki para politikası da buna göre şekillenecek. Enflasyon görünümüne göre ilerleyen süreçte bir hafta repo faiz oranı Merkez Bankası ayarlayacaktır. Çünkü sene başında 600 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorduk. Ancak şimdi yaşadığımız arz şokuyla birlikte petrol fiyatları kaynaklı bu beklenti 300 bas puana dönmüş durumda. O yüzden kademeli bir şekilde dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Ve bu dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle birlikte de faiz oranlarında ona göre düzenlemeler yapılması önümüzdeki süreçte daha makul gibi gözüküyor.
0: Peki o zaman biz şimdi biraz Fed'le devam edelim. Biraz konuya girdik ama tabii detaylandıralım. Çünkü bu başkanın açıklamalarında öne çıkan farklı bir anlayış var. Daha az sinyal verecek olması bundan sonra Fed'in. Kendisi zaten dot plotlarda ben yokum diyor. Üyelerde arasında kullanamayan bir kişi vardı. O da benim dedi. Ve diğer taraftan da bir yeni bir sistem diyebileceğimiz bu görev gücü. Bu yeni görev güçleri işte 5 alanda enflasyon için çalışacaklar, bilanço için çalışacaklar. Şimdi ne dersiniz? Dünkü toplantıyla birlikte, açıklamalarla birlikte nasıl bir görüntü verdi? Bundan sonra bakıyoruz biraz yorumlarda sanki Greenspan dönemine yakın bir başkan gibi görünüyor. Sizin tespitleriniz nasıl?
2: Şimdi aslında dün itibariyle önemli bir ana tanıklık ettik. Çünkü merkez bankalarının iletişim dilinin, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarını söyleyebilirim, iletişim dilinin değişmesiyle ilgili ilk sinyalleri de almış olduk. Günümüzde modern merkez bankalarının kullandığı en önemli iletişim dili forward guidance dediğimiz, yani ileriye dönük sözde yönlendirme aracıydı. Merkez Bankası başkanları olmak üzere diğer üyeler çeşitli tahminlerini kamuya açıklayarak olası bir faiz sürecini veya para politika süreci nasıl olacağını bize ilan ediyordu. Ama dünkü toplantıda şunu gördük ki yeni FED başkanı öncelikle kendi tahminlerini açıklamak istemedi ve aynı zamanda da nokta tahminler dediğimiz, yani söz yönlendirme aracına göre hareket etmenin de çok da doğru olmayacağıyla ilgili mesajlar vermiş oldu. Bu bize neyi ifade ediyor? Bu bize şunu ifade ediyor. Demek ki FED ilerleyen süreçte uygulayacağı para politikasını sadece belirli bir argümana göre hareket ettirmeyeceğini aslında söylemiş oldu. Enflasyon görünümü, mevcut istihdam görünümüne göre kendi kararlarını verecekler ve FED başkanının da nasıl bir oy kullandığını veya nasıl bir yol izleyeceğini de kendi kararını açıklamamış oldu. Bu aslında bir bakıma önemli bir iletişim değişikliği olarak da adlandırabiliriz. Belki de Greenspan zamanı 80'ler zamanı 90'lara yakın olarak ifade edebilir ama tabii ki o zamanki Merkez Bankası politikalarıyla şimdiki Merkez Bankası beklentileri bir değil ve şunu da gördük ki açıkçası ilerleyen süreçteki bu iletişim değişikliği piyasalarda oynaklığı arttıracak nitelikte gibi duruyor. Her bir verinin önemi daha da arttı. Zaten daha öncesinde önemliydi ama açıklanan verilerin etkisiyle birlikte başta enflasyon ve istihdam olmak üzere Fed'in yavaş yavaş nasıl bir görüntüye çizeceğini veya nasıl bir görüntüye bürüneceğini görmüş olacağız. Bu anlamda bu iletişim değişikliğinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki de bu iletişim değişikliğinin etkisiyle birlikte fiyatlamaları da görmeye başladık. Özellikle dolar endeksine tekrardan bir hareketlilik oldu. Çünkü piyasa şunu bekliyor. Fed aslında her an için sıkılaşmayı da masada tuttuğunu göstermiş oldu ki gelen verilerde onu işaret ediyordu.
0: Evet, hangi bir parantez açayım mı burada? Çünkü hani devamı konunun dediğiniz gibi, çünkü burada özellikle 2 yıllıklardaki 14 bas puanlık bir yükseliş, dünkü Amerikan 2 yıllıklarındaki işte daha sıkı bir politikanın biraz işareti gibi göründü ve de dolar endeksinde de son 3 ayın en hızlı sıçrayışını gördük dün akşam.
2: aslında doğru diyorsunuz. Daha açıklanan çekirdek enflasyon verileri olmak üzere Amerika'daki enflasyon beklentilerinden, ki enflasyona dayalı tahviller dediğimiz bir enstrüman var, onlarda net bir şekilde görebiliyorduk. Enflasyon beklentilerinin yükselmesinden dolayı Fed'in sıkılaşma ihtimali çok sürpriz değildi. Sadece yeni başkanın buna nasıl yaklaşacağını bilmiyorduk. Çünkü Trump'ın ifadelerini biliyoruz daha öncesinde. Faiz indirimlerinin sürekli olması gerektiğini söylüyordu ama tamamen Fed veri odaklı, bağımsız bir şekilde hareket ederek özellikle sıkılaşmayı masada tutmasıyla birlikte kısa vadeli tahvil faiz oranları hızlı bir yükseliş gördük. Bu bize ne anlama geliyor? Fed ilerleyen dönemde faizde arttırırsa şaşırmamak lazım. Çünkü veriler de bunu işaret ediyor. Çekirdek enflasyon sürecine bakıldığında artış var. Çünkü çekirdek enflasyon niye önemli? Gıda ve enerji hariç diyoruz. Yani petrol fiyatlarındaki yükseliş gıda ile enerji haricindeki kalemlere de Amerika tarafında sıçramaya başladı. Ve Fed de bunu kontrol altına almak isteyebilir. O yüzden herhangi bir şu an itibariyle bir faiz indirimi fiyatlanmıyor. Dediğim gibi acaba bir faiz arttırır mı? Bunun fiyatlanması var. 2 yıl tahvilleri o yüzden hareketli ve dolar endeksinin yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Ve bu bağlamda da dolara bağlı ürünler, başta altın, gümüş olmak üzere bu hikayede bunların yükselişini kısa vadede sınırlandıracak nitelikte de olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bundan sonraki süreçte Fed'in belki de ne zaman faizi arttırabileceğini veya arttıracak mı sorusunu daha çok konuşmaya başlayacağız. Merkez Bankası'nın çok net bir şekilde iletişiminde bir değişiklik var. Üyelerin açıklamalarını artık daha dikkatli takip edeceğiz. Yeni Fed Başkanı başka yerlerde konuşursa daha dikkatli takip edeceğiz. Çünkü karşımızda farklı bir profili var. Yeni bir profili var. Piyasanın bunu anlaması lazım. Bizlerin de bunları anlaması lazım. Ama genel olarak özetlemek gerekirse kendinden daha emin, nasıl bir para politikası uygulayacağını söylemeye çalışan ama bir yandan da ifade değişik, yani söz yönlendirmesini değiştirmiş, iletişim dilini değiştirmiş yeni bir FED'le şu an itibariyle karşı karşıyayız. O yüzden gelen veriler, yapılacak açıklamalar piyasalardaki oynaklığı arttıracaktır. Ama genel olarak şunu söylemekte de fayda var. Fed'in sıkılaşma ihtimali gitgide artıyor. Yani olası bir faiz arttırım ihtimali. Bu başta tahvil faizi olmak üzere Amerikan dolarını güçlendirebilecek ve dolara bağlı da enstrümanların üzerindeki oynaklığı arttırabilecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, şimdi tabii bu kısım da önemli, sizin bu vurgular. Neden? Çünkü biz Trump geldiğinde yeni dönemde ne diyorduk? Zayıf dolar. Tabii kendisi faiz indirimlerini destekleyen bir aday istediğini söylüyordu ve de sanki Walsh öyle bir isimmiş gibi ortaya atıldı. Fakat zaten Walsh'un geçmiş mesajlarını da baktığımız zaman şahin mesajları olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada şunu merak ediyorum, sizin görüşünüzü. Zayıf dolar teması artık zor mu görünüyor? Ne dersiniz? Yani bu güçlü dolar teması mı kalıcı olacak?
2: Açıkçası doların tekrardan zayıflayabilmesi için az önce bahsetmeye çalıştığım Amerika tarafındaki enflasyon beklentinin çıpalanması, yani düşmeye başlaması,

0: aynı zamanda enflasyon beklenti ve enflasyon görünümünde düştüğüne inanacak bir şekilde bir görünüme bürünmesi gerekecek. Ancak kısa vadede şu an o olacak gibi durmuyor. Evet, bu arada petrol fiyatının düşmesi pozitif. Çünkü ileride açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yansıyacak. Ama önümüzdeki 1-2 aylık süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon görünümü yüksek kalmaya devam edecek. Eğer bu görüntü devam ederse, yani hala daha biz FED sıkılaşacak mı, sıkılaşmaya devam edecek mi, daha faiz arttırım süreci mi geliyor sorularını sordukça Amerikan doları da güçlü görüntüsünü korumaya devam edecek. Zaten tahvil faiz oranlarında görebiliyoruz bunu çok net bir şekilde. Yani tekrardan zayıf dolar algısına dönebilmemiz için kısa vadeli tahvillerde, Amerika tarafındaki kısa vadeli tahvillerde ve enflasyona bağlı tahvillerde bir düşüş görmemiz lazım. Şu anki görüntüde öyle bir görüntü yok açıkçası. O yüzden biraz daha doların nispeten daha güçlü durmaya devam ettiğini görebiliriz. Ta ki bu dediğim senaryo tersine dönene kadar. Tabii ki güçlüden de kastımız belli bir aralıkta hareket edecek. Yani tekrar dolar endeksi olarak 120-130'ları konuşmayacağız. Ama euro dolar paritesi özelinde belirli seviyelerin üzerinde kalmaya devam edecek gibi duruyor şu anki süreçte.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim, devam ediyoruz piyasaları konuşmaya birazdan yine.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim piyasa gündemine devam ediyoruz. Doçent Doktor Şevket Sayılgan bizimle birlikte, ekonomist. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi tabii malum Fed ve İran-Amerika uzlaşması iki önemli gündemimiz. Öncelikle Fed diyelim. Siz nasıl bir başkan profili bekliyordunuz? Ne gördünüz? Özellikle ne dikkatinizi çekti dün akşamki mesajlarda?
1: Şimdi Trump'ın karakteri ve bugüne kadarki söylemleri dikkate alındığında ve özellikle faizin düşürülmesi konusunda Powell'da girmiş oldukları diyaloglar dikkate alındığında seçim kararını verirken bu düşüncelerine daha paralel bir karakteri bu konuda tercih eder diye düşünülüyordu. Aslında bu düşünce hala devreden çıkmış değil ama en azından ilk toplantı ve ilk toplantı sonrası sinyaller mevcutta Powell'ın benzeri bir politika izleyeceği, yani enflasyon odaklı, enflasyonu düşürmeyi her şeyin önünde tutan, bu konuda parasal

0: işlemeyi de enstrüman olarak kullanmaktan çekinmeyecek ve dolayısıyla da Amerika'da o beklenilen bolluk, parasal genişleme ve benzeri yaklaşımın çok mümkün olmayacağı yönünde intibayı verecek şekilde ifadelerle karşılaştık. Ancak bu konunun gerçek anlamda böyle olup olmadığını belki bir iki daha toplantı ve sonuçlarından sonra karşımıza gelecek. Bir de öyle bir dönemdeyiz ki hani ben faiz düşüreceğim deme cesaretinin bugün hiçbir FED yetkilisi tarafından verilebilecek bir durum da yok. Dolayısıyla da hani burada acabaların ve ihtimallerin belirgin olduğu dönemlerde asıl Kevin Walsh'un nasıl bir tercihte bulunacağı konusu pozisyon itibariyle Trump'a yakın mı, uzak mı olduğunu daha kolay test edecek. Çünkü dünyada şu anda gözüken merkez bankalarının enflasyon baskısına karşı bir faiz arttırım silahını güçlü bir şekilde çekmeye başladıkları, bu da dolayısıyla tabii global likiditeyi, gelişmekte olan ülkelere parasal hareketi tabii ki etkileyecek konular. Artı bir de dotcomlara baktığımız zaman önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde bir kere faiz arttırım ihtimalinin önemli ölçüde arttığını ve bu da dolayısıyla Trump'ın hiç de hoşuna gitmeyecek bir ekonomik yapıyla sistemi karşı karşıya bıraktığını söyleyebiliriz. Çünkü Kasım ayında hepimizin bildiği gibi Amerika'da kongre seçimleri var.
1: Evet, şimdi Walsh dönemiyle birlikte Fed'de kuralların da yeniden yazıldığı bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Şimdi tabii bu forward guidance'ı istememesi hani Greenspan dönemiyle benzer. Fakat bu görev gücü 5 alandaki oluşturduğu bu ekipler tabii farklı bir metodoloji. İsterseniz öncelikle forward guidance kısmıyla başlayalım. Bu yönlendirmenin olmayacak olması nasıl riskler yaratıyor size? Dünkü metin de zaten geçmiş metinlere göre yarı yarıya inmişti. 300 kelimeden 130 kelimeye inmiş ve de faize ilişkin zaten kısımlarda çıkarılmıştı oradan. Orada kısımda bir yeniden düzenlenmiş. Ne dersiniz? Riskler nedir sizce bu konuya ilişkin olarak bu yönlendirmenin olmayacak olması?
0: Şimdi rol model olarak merkez bankaları içerisinde gerçek anlamda şeffaf, öngörülebilirlik niteliğiyle ayrıcalıklı bir banka konumuyla değerlendirilir ve gerçekten de rol model sıfatını taşır. Şimdi bu söylediğiniz yaklaşımı yönlendirme tarafını devreden çıkartmış olması bu şeffaflık noktasındaki konunun biraz daha örtülü, biraz daha speküle edilmeye daha fazla imkan tanıyacak bir noktaya doğru çekildiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu aslında FED açısından çok da dışarıdan bakıldığı zaman başarılı bir tercih olduğu konusu açıkçası tartışmaya açık. Ama net gözüken o ki Amerika'da artık hareket ve davranışlarını piyasanın önceden hissetmesi ya da piyasanın bu konuda pozisyonunu buraya yönelik harekete geçirmesi konusu biraz daha yönetilmeye çalışılıyor ve biraz daha piyasanın önüne geçip ön alma dediğimiz yaklaşımı FED kullanmaya çalışıyor. Bu önümüzdeki aylarda tabii ki konjonktürün durumu ve fiyatlama davranışlarının burada belirleyici olmasına bağlı olarak tekrardan yönlendirme tarafının güçlendirildiği bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama şu anda 4.75'lere gelmiş bir enflasyonla süreci yönetmek biraz daha öngörülerin dışında takip etmek ve bir bakıma istediği yere piyasayı çekebilmek için biraz daha bilgileri ve görüntüsünü kontrollü hale getirme çabası olarak da ifade edebiliriz.
1: Evet, siz bu görev gücü yaklaşımını nasıl değerlendirdiniz? İletişim, enflasyon, bilanço, bu alanlarda görev gücü gelecek 5 konu ama 3 önemlisi de bunlar.
0: Bu tabii ki bugüne kadar çok karşılaştığımız bir yöntem değil. Fakat hani teorik

0: olarak baktığınız zaman Merkez Bankası'nın buradaki pozisyonu, görev tanımlamaları vesaire dikkate alındığında global davranış ve enstrümanlar kullanmak yerine daha spesifik tercihlerle süreci yönetme çabası içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla sorunların çözümünün de çok daha hızlı, çok daha etkili olması imkanını getiriyor. Dolayısıyla bu örneğin zaman içerisinde birçok Merkez Bankası tarafından uygulanabileceğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü teorik tarafıyla tekrar ifade edeyim, sistem açısından en azından Merkez Bankası'nın yönetme kabiliyetini, etki etme kabiliyetini daha fazlalaştırması adına bence başarılı bir tercih.
1: Evet, şimdi tabii burada dün özellikle öne çıkan da bu yıl bir faiz artışı gelebileceği. Daha öncesinde toplantı öncesinde bir aralık gibi konuşulurken şimdi dün bakıyoruz ki fiyatlamalarda Ekim öne çıkmaya başladı. Fakat Eylül olabileceği yönünde yorum yapanlar da var. Mesela Goldman Sachs Başkan Yardımcısı, eski Dallas Fed Başkanı Rob Kaplan enflasyonu yüksek seyretmeye devam etmesi halinde Fed Eylül ayında veya sonbaharda faiz arttırabilir demiş. Ne dersiniz, size hangi tarihler olası gözüküyor?
0: Ben açıkçası faiz arttırma konusu tabii enflasyona bağlı. Yani 5'in üstüne doğru sarkacak bir enflasyon görüldüğü takdirde buradaki faiz arttırım konusu çok net ve hızlıca piyasaya yansıtılacaktır. Ama 2026'da ben bu tarz bir değişiklik olmadı. Yani enflasyonun bu seviyelere çıkması gerçekleşmediği takdirde bu yıl içerisinde bir faiz arttırım beklentim yok. Bir kere dediğim gibi ekonominin gerçekleri burada ne kadar gerektirse bile Kasım ayındaki seçim burada verilecek kararın en azından ötelenmesi 2027'nin ilk çeyreğine atılması anlamına gelir. Dolayısıyla ben 2026'da Fed'in bir faiz arttırım içinde olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, peki şimdi tabii yine dikkat çekici noktalardan biri de büyüme tarafında aslında tahminleri düşürmeleri ve de işsizlik tarafında da yine işsizliğin azalacağına yönelik tahminler. Şimdi buradaki bu durumu nasıl değerlendirdiniz? İşsizlik azalacak fakat büyüme de düşecek. Bu neye işaret ediyor sizce önümüzdeki dönem için? Nasıl bir kompozisyon düşünelim?
0: Şimdi şöyle, Amerika ekonomik olarak baktığınızda sektörel önceliğinin hizmet sektörü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla istihdamın da aynı şekilde bizdekine benzer şekilde istihdamın da hizmet sektörü tarafından daha çok karşılanacağını, sanayi sektöründeki kaygın ise devam edeceğini düşünüyorum. Ama asıl nihai konu Amerika'da özellikle 2026 başında gümrük vergileri, gümrük oranlarının artışı arkasından bu İran olayı elbette ki iç tüketim kararlarını ve ekonomik aktiviteyi yükseltmek isteyenlerin görüşlerini ertelemiş vaziyette. Bu 2027'ye bakış ya da 2027 öngörüsüne göre bu dönem için konumuz değil. Ama 2027 için artık bu konu hem biraz daha stabilite ve rutin oluşur hem de piyasalar bunu fiyatlama açısından daha pozitif bir yerlere çekmeye çalışır. Dolayısıyla ben bu konudaki görüşüm mevcutta 2027 için.
1: Evet. Peki şimdi tabii bilanço da malum önemli. Neden? Çünkü Walsh'un bilanço küçültmek istediğini biliyoruz. Fakat dün aslında hani bu konuya dair bir zamanlama göremedik. Öyle bir mesaj yoktu toplantıda. Fakat bir görev gücü dediğimiz gibi ve bilanço konusunda detaylı inceleneceği noktası öne çıktı. Şimdi burada tabii bakalım odak nokta bir taraftan da para politikasının faiz aracıyla mı yoksa bilanço yöntemiyle mi yürütülmesi gerektiği olacak. Siz ne dersiniz?
0: Ben bir tane tercihin değil ikisinin ortak kullanılacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla hani burada bir denge mekanizmasıyla çalışılacaktır. Ama her şeyden önce bütün bu söylediklerimizin en önemli belirleyici temel faktörü petrol fiyatlarının ne olacağı. ve bu petrol fiyatlarına bağlı

0: oluşacak olan benzin, akaryakıt, jet yakıtı vesaire fiyatlamalarının ne olacağı. Çünkü bütün bunlar direktman Amerikan enflasyonu dediğimiz endeksi çok daha fazla etkiler ve belirler. Bu çerçevede petrol fiyatları bugün gördüğümüz 78, 70 ve altına doğru düştükçe piyasalar ise bunu ters yönde fiyatlayacaktır. Ama benim en azından kısa vadeli beklentim petrole bağlı süreçte mevcut ekonomik aktivitelerin daha hızlı, daha öncelikli büyüyeceği, hatta demin ki sorunuza da bağlantılı olarak bu sefer istihdamın sanayi tarafında da kendini göstereceği yönde. Yani unutmayalım, bunu belki bir cümleyle geçiyoruz ama Amerika'daki seçimler öyle sıradan bir seçim olma özelliğini çoktan geçti. Çünkü buradaki kongre ağırlığını kaybettiği an Trump için birçok hukuki süreç başlayacak. Bu süreçlerle muhatap olmak da doğal olarak Trump istemeyecek. Ve buralar biraz siyasetin gündemini işgal ettikçe ekonomik sonuçlarla daha fazla hissedilir olacak. Dolayısıyla günümüzdeki piyasa koşulları dikkate alındığında önümüzde dalgalı bir seyir olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Evet, şimdi petrol demişken bugün Fatih Birol'un İstanbul'da yaptığı açıklamalar vardı önümüzdeki döneme dair. Onları bir hatırlayalım. Neler söyledi Fatih Birol sabah saatlerinde? Çünkü bazı noktalar gerçekten hani bundan sonraki hani enerji görünümüne ilişkin önemli. Diyor ki Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte vazo kırıldı dedim. Artık bunu onarmak zor. Artık enerji ithalatında fiyat yerine güvene öncelik verilecek ve Orta Doğu'daki risk algısı ciddi şekilde arttı. Bu algıyı düşürmek için de çok zaman geçecek. Şimdi tabii Orta Doğu'daki risk algısının artması, bunun için çok zaman geçecek demesi, Hürmüz Boğazı'nı onarmak zor ve de enerji ithalatında güven öne çıkacak demesi, bunlar tabii enerji piyasaları için kritik mesajlar. Ne dersiniz? Siz temel riskler olarak ne görüyorsunuz önümüzdeki döneme dair? Çünkü pek çok analizde de görüyoruz, Hürmüz eski noktasına kolay kolay dönemez deniyor.
0: Bir yıkımının yerine konulmasının getireceği gecikme belki önemli bir faktör. Ama benim açımdan en önemli değişiklik şu olacak. Nasıl gıda tedariği ve gıda güvenliği bir güvenlik algısı bazında ülkenin için öncelikli haline geldi, özellikle pandemi sonrası. Bu İran olayı da özellikle enerji tarafının ne kadar güvenlikli ya da ülkelerin bunu kendi kendilerine yeterli olma zorunda hissetmesi çok daha fazlalaştı. Yani kısaca demek istediğim, önümüzdeki 3 veya 5 yıl içerisinde bütün ülkeler kendilerini bu konuda dışa bağımlılıktan kurtarma çabasıyla enerji yatırımlarını çoğaltacaktır. Bu hem yenilenebilir enerji, hem nükleer enerji, hem de işte akaryakıt dışı fosil yakıtlardan elde edilen enerji. Dolayısıyla burası bu şekilde olduğu takdirde Hürmüz Boğazı'nın da zaman içerisinde etkisi ve önemi de zayıflayacaktır. Ama tabii bunlar kısa vadede oluşmasından ziyade orta ve uzun vadede sonuç verecek konular. Ama dünya artık şunu biliyor ki belli bölgelerden gelecek petrole bağımlı bir ekonomik yapı hiçbir kesim için sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bu süreci yönetmek, bu ihtiyacı öncelikle kendi iç bünyesinde azaltmak veya sıfırlamaktan geçiyor.
1: Evet, peki şimdi tabii bu süreçler, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması tabii İran ekonomisi içinde yeni bir dönem başlatma ihtimali taşıyor. Dediğimiz gibi şimdi nasıl süreç devam edecek önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu da önemli bir gündem maddesi. Bir dönüşüm kapısı açılıyor, aralanıyor olabilir. Ne dersiniz, İran ekonomisindeki normalleşme Türkiye açısından nasıl fırsatlar doğurabilir?
0: Şimdi Türkiye öyle ya da böyle bu süreçte görece bağımsız, tarafsız kalma konusunda bir performans sergiledi. Bu hiç şüphesiz ki

0: devam etmesi konusu en azından çıkan mutabakat zaptında böyle bir engelleme yapılmayacağı yönünde. Bu da Türkiye için bir avantaj. Ama nihayetinde İran bütün bu yaşadıklarının elbette ki bir karşılığını kendisinin belirleyeceği bir süreçte cevap verecektir. Ama nihai olarak baktığımız zaman İran olayı bizim açımızdan dünyada birçok şeyin, hani klasik bir cümle olacak ama, hiçbir şey 28 Şubat öncesi gibi olmayacak. Hem petrol arz güvenliği, hem risk algısı, hem güç dengelerinin farklı enstrüman ve bölgelere doğru kayıyor olması bu bölgedeki yaklaşımları eskisine nazaran daha değersizleştirecek ve bunu da talep ve fiyat noktasıyla göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla İran'la ilişkilerimiz her zaman olduğu gibi iyiydi. Bu dönem mecburiyetten de iyi olmak durumunda kalacaktır. Dolayısıyla bu süreç bizim açımızdan bir kazanç, bir değer yaratma noktasında da umarım bir fırsata dönüşür.
1: Evet. Bu arada tabii fırsat demişken dün de Halkbank gelişmesi önemliydi. Halkbank davası düştü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. NATO zirvesi geliyor şimdi, yine kritik. NATO zirvesinden çıkacak mesajları da tabii ki takip ediyor olacağız. Trump demiş yeni bir NATO olacak bundan sonra, 3.0 diye adlandırıyor yeni dönemi. Siz ne dersiniz? Şimdi bu gelişmeleri alt alta koyduğumuzda bizim içeride fırsatlar nasıl şekilleniyor? BIST 100 tarafında da özellikle tabii hangi endeksler bu konjonktürde desteklenecekmiş gibi duruyor.
0: Şimdi tabii şu bir gerçek, Trump mevcut yönetimle ilişkisi, yaklaşımı, tercihi çok net bir şekilde belli. Dolayısıyla bu konuda desteği de belli. Zannedersem NATO zirvesinde bu konu birçok ifade ve söylemle bir kere daha teyit edilecektir. Bu da dış koşul ve konjonktür açısından Türkiye'ye olumlu bir mesajdır. Ancak tabii Türkiye buralarda bu tarz itibar ifadesi taşıyan yaklaşımlarını fiili tarafta da sonuca evirmek zorunda. Ama buralardan gelecek etki şu anda daha kısıtlı gibi gözüküyor. Ama sonuç itibariyle Türkiye'ye asıl buradaki süreçten çıkacak olan avantaj
1: Evet.
0: yabancı sermaye girişinin artması olmalıdır. Bu da özellikle içerideki döviz ihtiyacımız açısından önemli bir kazanca dönüşür.
1: Evet.
0: Piyasaların etkisi bazında bakarsanız da özellikle enerji, savunma bu konuda öne çıkan borsadaki sektörler olarak da ifade etmek mümkün.
1: Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Şevket Sayılgan. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim burada kapatıyoruz. 17'de yine birlikteyiz. Görüşmek üzere Alpara ekranlarında.

takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Haydi salataya salataya, kırmızı mı ver?
3: Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
6: aşk. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
9: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
11: Milli takımlar ana sponsoru Füzül bizim çocuklara başarılar diler.
12: İçim hayaller dolu.
13: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
4: Bahçenizde oturuyorsunuz, etrafınızı saran rengarenk çiçekler, peyzaj alanına iniyorsunuz, her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
5: Sevgili seyirciler, kirada birden çok mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane, çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane, her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize

0: hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek ehanenin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücü

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da APR'de.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Bugünler efendim 18 Haziran Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda konuklarımız da olacak ve ekonomiyi konuşmaya, farklı alanlarda da değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Ama bakalım bugün itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor, kısaca özetleyelim. Amerika-İran anlaşması yürürlükte, malumunuz 107 gün sürdü savaş ve ardından bir ateşkes süreci başladı. Ardından da bu anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Tabii bu 14 maddelik bir mutabakat ve hem İran tarafından hem Amerika tarafından cumhurbaşkanları, devlet başkanları düzeyinde imzalanan bir mutabakat, ancak bununla birlikte yeni bir diplomatik süreç başlayacak ve 60 gün boyunca bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına kadar pek çok konu gündemde olacak ve bu süreçte tabii piyasaların oldukça dikkatinde olacak. Hürmüz sonrası eski düzen geri gelmeyecek. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un değerlendirmeleri var. Orta Doğu Savaşı'nın yansımalarını değerlendirdi. Birol, küresel enerji sisteminin ciddi bir kriz sürecinden geçtiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarında kalıcı etkiler bırakacağını söyledi. Yeniden Hürmüz'ün kapanma riskinin artık küresel enerji denkleminde kalıcı olarak fiyatlanacağını vurguladı. Enflasyonun ana eğilimi Haziran'da düşüşünü sürdürdü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı ve Merkez Bankası öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki düşüşünün Haziran ayında sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yabancı yatırımcı tahvilde alım yaptı. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar geçen hafta 118 milyon dolar hisse satarken 429 milyon dolar tahvil aldı. Böylece yabancılar tahvilde 3 haftalık satışın ardından alıma dönmüş oldu. Hisse tarafında da 5 haftadır satışın sürdüğünü söyleyelim. Bu arada Merkez Bankası rezervlerini de açıkladı. Rezervler 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla %4.6 azalarak 152.1 milyar dolar seviyesine indi. Avrupa'ya bakacak olursak önemli bir Merkez Bankası kararı dün akşamki FED kararından sonra bugün İngiltere'deydi. İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek %3.75'te tuttu ve karar 2'ye karşı 7 oyla alındı. Bunu da söyleyelim. Banka enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi. Açıklamada petrol fiyatlarındaki son düşüşün cesaret verici olduğu belirtildi. Peki piyasalarda nasıl bir tablo var? Hızlıca göz atalım. BIST yüzde %1.2'lik yükseliş var. 14.589 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %2'ye yakın prim var. BIST Sanayi'de yatay seyir devam ediyor. BIST Turizm'de %0.8'lik yükseliş var. BIST Spor'da %1.3'lük, BIST Gayrimenkul'de %0.5'lik yükseliş var. BIST Teknoloji'de ise %0.5'lik düşüşü takip ediyoruz. BIST Sigorta'da %1'e yakın prim var. BIST Madencilik'te ise %3'ün üzerinde prim olduğunu söyleyelim. BIST İnşaat'ta, BIST Bilişim, BIST İnşaat'ta ve BIST Gıda'da yatay pozitif seyir var. BIST Bilişim'de ve BIST Kimya'da ise %0.5'lik düşüşleri takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımız zaman Maygün Enerji, Odaş Elektrik, Aksa Enerji, Türk Altın İşletmeleri ve Hektaş'ı izliyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Girişim Elektrik, Europower Enerji, Enerya Enerji, Pasifik Eurasia ve Aksa olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altının ons fiyatına baktığımızda %0.3'lük düşüş var. 4244 puandan işlem görüyor. Dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Bakalım petrol tarafına. Petrolde kayıplar sürüyor. %2'ye yakın düşüş olduğunu söyleyelim. Amerikan tipi ham petrolde 75 doların hemen üzerinde fiyatlanıyor. Brent petrolde 78,5 dolar seviyelerinde fiyatlamayla karşımızda. Evet, tabii bu süreçte özellikle petrol fiyatları bütün dünyayı çok etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapanması özellikle lojistik anlamında, ticaret anlamında çok ciddi maliyetler getirdi. Bundan sonraki süreçte ise hem İran'ın hem de aslında Orta Doğu'nun bir anlamda yeniden yapılandırıldığı bir süreci görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ve bu anlaşmanın boyutuyla birlikte tabii burada İran'a ne kadarlık destek olunacak ya da İran'ın yeniden yapılandırılması için nasıl yollar izlenecek bunu göreceğiz. Peki bu İran ekonomisindeki normalleşme Türkiye için ne anlam ifade eder? Hem Orta Doğu hem de Türkiye açısından bakalım, haberimizi izleyelim.
1: Yıllardır yaptırımların baskısı altında bulunan İran ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile sağladığı anlaşmayla kritik bir dönüm noktasına geldi. Tahran'ın önünde yeni bir ekonomik kapı açılıyor. Masadaki en dikkat çekici başlıksa İran'ın dünyanın farklı ülkelerinde bloke edilmiş milyarlarca dolarlık varlığı. İran'ın elde edeceği en büyük kazanç yalnızca bu paralar değil. Asıl büyük değişim petrol gelirlerinin yeniden serbest kalması ve İran'ın küresel finans sistemine dönüşü. Yıllardır yaptırımlar nedeniyle nefes almakta zorlanan İran ekonomisi yeniden uluslararası ticaretin parçası haline gelmeye hazırlanıyor.
2: İran tarafından bakıldığında bu aslında Amerika ile bir daha derinden bir pazarlık etme süreci olarak bunu görebiliriz.
1: Öncelikle petrol satışları üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor. Bu da ülkeye daha fazla döviz girişi anlamına geliyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylaşması, yabancı yatırımcıların geri dönmesi ve enerji projelerinin hızlanması da beklentiler arasında. Bir diğer başlık dondurulmuş varlıklar. İran'ın Güney Kore'den Irak'a, Katar'dan çeşitli finans merkezlerine kadar uzanan milyarlarca dolarlık fonunun kademeli olarak erişime açılması gündemde. Ancak bu kaynakların tek seferde serbest bırakılması beklenmiyor. Fonların aşamalı biçimde ve belirli şartlar karşılığında kullanılabileceği belirtiliyor.
2: İran'a yönelik ekonomik yaptırımların gevşetilmesinden bahsediliyor. Burada İran tarafı özellikle 50 ila 100 milyar dolarında dolar civarındaki bir fonun kendi parasının, yaptırım fonlarının koşulsuz olarak kendisine teslim edilmesi. Bu İran için olmazsa olmaz.
1: Bir başka dikkat çekici başlıksa 100 milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli. Enerji, ulaşım, sanayi ve altyapı projelerine yönelmesi beklenen yatırımların İran ekonomisinde yeni bir dönemi başlatabileceği değerlendiriliyor. Peki bu tablo Türkiye için ne anlama geliyor? Ankara açısından fırsatlar dikkat çekici. İran'ın yeniden yapılanması demek yeni yollar, yeni fabrikalar, yeni enerji tesisleri ve yeni lojistik hatları demek. Bu da Türk müteahhitlerinden çelik üreticilerine, makine sanayinden lojistik şirketlerine kadar çok geniş bir alanı ilgilendiriyor. Özellikle inşaat, çimento, demir çelik, enerji ekipmanları ve ulaştırma sektörlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Sadece İran değil, Irak ve Suriye'de önümüzdeki dönemde büyük yeniden yapılanma yatırımlarına ihtiyaç duyacak. Bu üç ülke birlikte düşünüldüğünde Orta Doğu'da yüz milyarlarca dolarlık yeni bir ekonomik alanın oluşabileceği ifade ediliyor. Türkiye, coğrafi konumu, üretim gücü ve müteahhitlik tecrübesi sayesinde bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday. Fırsat kadar rekabet de büyük. Çünkü yaptırımların gevşemesi halinde Avrupa şirketleri ve Körfez fonlarının da İran pazarına hızla girmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl Türk şirketleri açısından kritik önem taşıyor.
0: Evet, tüm bu tablo ve tabii piyasaları konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Akihi bizimle olacak. Sertaç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi sizinle başlamadan önce de sohbet ediyorduk. Zor bir süreçten geçtik. Yani beklentilerden bir miktar daha uzun süren ve daha fazla etki gördüğümüz aslında bir süreci yaşadık. Şimdi petrolde geri çekilmeler var ama tüm enflasyonu ve büyüme trendlerini de etkiliyor tabii dünyada. Böyle baktığımız zaman acaba şu andaki bundan sonraki süreç tamamen barış olsa bile biz eski dönemimize dönebilir miyiz? Yani savaş öncesi dönemine dönebilir miyiz? Özellikle petrol ve etkileri açısından.
3: Çok zor. Neden zor? Yani bir kere şöyle bir sıkıntı oldu. Biz ilk defa Hürmüz diye bir sorun da gördük. Savaşın başladığı gün şöyle bir şansımız olmuştu. Finans merkezinde Sayın Şimşek'in bir konuşmasındaydık hepimiz. Böyle bir güzel bir sunumda. Değerlendirmeler hep 15 gün, bir ay, işte hemen bir bayram arifesiydi. Çin'le görüşmelerden önceydi. Yani bütün konjonktür geçen seneki 12 günlük savaş gibi, daha doğrusu itiş kakış da o bir miktar bunun yanında, çok kısa süreli olacağı ve Hürmüz'ün kapatılacağı ihtimali çok zayıf ihtimallerden bir tanesi olarak konuşuluyordu. İki senedir zaten ana sorun şu. Takvim dışında hiç beklemediğimiz olaylar geldi. Hem Türkiye'nin başına hem dünyanın başına bölgesi olarak da. İşte geçen sene Trump'ın çıkıp bütün ticaret duvarlarını yeniden örmeye başlayacağı ya da bu kadar sert bir Independence Day diyelim. Öyle bir gün ilan edeceği Nisan'da çok hesap kitapçı olan konulardan bir tanesi değildi. Emtia fiyatlarındaki rally, işte geçen sene yaşadığımız don olayından kaynaklı gıdada yaşadığımız sapmalar gibi enflasyondaki hedefi gerçekten çok zorlayabilecek haber akışlarını geçen sene fiyatladık. Bu sene de işin içerisinde aslında gayet iyi bir denklemle giderken kucağımızda bir anda İran, İsrail ve Amerika hattındaki savaşı gördük. Şimdi burada tabii önemli konulardan biri beklentilerin çok üzerinde bir süreç oldu. Yani neredeyse iki bayram arası çatışmayla geçti. Bölgenin aktörler arasındaki çatışma bir de bütün bölgeye yayıldı. Yani İran aslında şunu yaptı. Amerika nasıl kendi borç sorununu dünyaya ihraç ediyorsa, hepimiz onunla birlikte o borcun endişesi içerisindeysek, İran'da dedi ki ben tek başıma yanmayacağım. Bütün bölgeye ihraç etti. Düne kadar bizim güvenli liman dediğimiz Dubai bir anda tartışılabilir boyuta geldi. Emlak ve turizm, özellikle finans merkezi olma yeri tartışıldı. Bütün bu resmin bir kere yerine gelmesi, belki hafızalardan silinmesi en az 5 yıl. İki, artık herkesin beklentisi şu. Biz burayı kapatacağız ama Küba ne zaman olabilir? Tayvan'da ne? Nasıl bir gerginlik olacak? Pasifik'te kim nereye adım atacak? Rusya, Ukrayna'yı unuttuk. Orası ne olacak? Beklentileri devam ediyor. Aslında 2008 krizini çıkartan akıl, yaratan enflasyon, daha doğrusu buraya kadar borçlanan, sonra da işte enflasyonist bir para basma dönemine giren akıl aslında şurayı çözemedi. Burada yaratılan borç enflasyonla evcilleşiyor. Fakat enflasyon öyle boyutlara geldi ki şu sermaye transfer yapısı inanılmaz bir durumda. Bir tarafta acayip bir para var. Finansal piyasalarda ama o para. Orada da büyük büyük ralliler görüyoruz. İşte yapay zeka rallileri görüyoruz. Olmadık şirketler acayip noktalara gidiyor. Bir tarafta da ticaret gitgide daralıyor. İşte Çin müthiş üretiyor ama tüketemiyor. Amerika müthiş tüketiyor ama üretemiyor. Hani böyle bir denklem içerisinde sıkıştı. Bütün bu resimde eskisi gibi olmayacağımız ortada. Bir, geçen sene Trump'ın ilanı ile birlikte yeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Ekonomik anlamda başka bir model var. Yapay zekanın çok aktif olduğu, robotiğin, işte SpaceX ile birlikte tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirdik. Daha kar etmemiş bir şirket diyebiliriz SpaceX için. Daha çok prototip bir şirket ama çok hani önemli bir altyapısı var. Göreceğiz bakalım ne kadar başarılı olduğunu. Avrupa'nın gitgide tartışıldığı, sağlığının tartışıldığı bir yere gidiyoruz. Hani tarih döndü, sıra bizde onlara hasta adam deme sırası. Bütün bu resmin içerisinde aslında eskiye dönmeyeceğimiz kesin ki Avrupa'nın paniği, ECB'nin faiz artışına hemen gitmesi. Çünkü geçmişte onların hafızasında hep Almanya'nın yaşadığı o ultra enflasyon dönemleri var. Hiper enflasyon dönemleri. Amerika'nın hafızasında aynı 1929 buhranındaki işsizlik dalgası var. O yüzden eskiye dönmek çok zor. Enflasyonun işte yaklaşık 5 puanlık sapması buradan geliyor. Hani bizim de raporlarımıza yansıttığımız ya da beklentilerimize.

0: Fakat buradan kazançlı kalkabilecek bir ekonomik modele doğru da gidiliyor. Neden? Antrepo, depo, lojistik, iletişim, enerji nakil, enerji gibi ya da petrokimya, endüstriyel tekstil gibi sektörlerin ön plana çıkacağı bir döneme doğru girdik. Türkiye'de bunlar var. İşte onlar da zaten borsada fiyatlanıyor aslında iyi kötü. Burası biraz şöyle bir sürece doğru dönüştü. Eski dünyada değiliz. İşte Mevlana'nın söylediği gibi dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım hikayesi. Artık Hürmüz'ün kapatılmasından sonra bir kere Kuzey Buzdenizi dahil olmak üzere herhalde bu işin en böyle en temiz kazanı Norveç zaten. Brent petrol yukarı gitti. Hiçbir alakası olmadan savaştan dünyaları yine kazandı ve onların oraya doğru ticaret kayıyor. Buradaki kritik nokta şu. Bazı ülkeler gerçekten barış atmosferinde, biz dahil havacılıkla beraber konuşabiliriz, işte lojistikle beraber pozitif yazacak. Ama savaştan sonra özellikle Avrupa eski yaraları sarması ya da işte Dubai gibi bölgelerin tekrar toparlanması ne kadar süre alır? En az 5 yıl konuşuluyor. Bu da zaten krizde olan dünya için çok uzun bir süre. O yüzden eskisi gibi olacağımız denkleminin biraz dışına çıkmakta fayda var. O savaş çünkü tedarik zincirini bozdu. Hani bir şeyi 10 günde alıyorduk, artık 1 ayda 1,5 ayda elimize geçiyor. Bu da bugüne kadar merkez bankaları talep yönlü bir enflasyonla uğraşıyordu. Hani talebi durdurayım, tüketimi durdurayım. Şu an arz yönlü bir enflasyon şoku var ve arz yönlü enflasyon şokunu yönetebilmek merkez bankasının çok daha ötesinde bir adımı gerektiriyor. O yüzden enflasyonun işte 5 puan kadar sapması artı faizin yukarıda kalması yine yatırım modellerini güncellediğimiz bir sürece doğru geldik. Bir de şunu unutmamak lazım. Dünyada hala çok para var ama bu para hala finansal sistemde. Biz bunu halka arzlarla emebilir mi diye bakıyoruz. İşte SpaceX'e ciddi bir para gitti. Entropy'yi bekliyoruz. OpenAI'yi bekliyoruz. Buradan da bir talep gelecek. Böyle bir hareket olacak. Hala hisse senedi piyasaları diri. Hala faiz tarafı diriyken diğer yerlere para, yani dijital paralara ya da işte henüz MTA'ya para akmasının önünde bir sınır var. Fakat özellikle Kasım seçimlerinden sonra ben dün Kevin Warsh'un konuşmalarından da piyasaya göre çok farklı bir noktada duruyorum. Ben Amerika'nın endüstrileşmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani zaten Trump da geldiği günden beri biz üretmeliyiz, başka bir şey yapmalıyız konusunda. Kevin Warsh'un anlatması da bana bunu, daha doğrusu geçmişi bana bunu anlatıyor. O yüzden benim geldiğim noktada konuşu hala hisse senetleri geçerekçe. Hala diğer tarafta baktığımızda faiz yukarıda kalacak. Biz Amerikan tahvil fiyatlamalarından 30 yıllıklardan 10 yıllıklardan bunu görüyoruz. Ama çok gerçekten sınırlı bir yükseliş ekseninde devam edeceğiz. Yani hala yapay zeka, yanına kuantum, yanına biraz sağlık sektörü koyacağız. O genele yayılan 2008'in hemen öncesindeki o coşku, 2006-2007'deki Amerikan borsası rallisi ya da işte Türkiye'deki ralliler gibi genele yayılan ralliler görmek için dünya şu an çok bilinmezden geçiyor. Yani İran'ı kapatacağız. Belki 2 ay sonra kucağımızda biz Pasifik gerginliği konuşuyor olacağız. Çünkü ticaret yollarının bölüşülmeye çalışılması bu dönemde bu bölgelerin hani belirlenmesi çok kritik. Ama geldiğimiz noktaya bakalım, İran'la Amerika'nın ticareti konuşulmaya başlandı. Yani İran'ın sisteme entegrasyonunu konuşuyoruz geldiğimiz şu noktada. Bambaşka bir yere kırıldı. O yüzden bilinmez çok fazla. Eski dünya geride kaldı. Yeni dünyanın da şartlarını bilmiyoruz. Eski akademik diller o yüzden açıkta kalıyor. İşte bir gün önce faiz artardı. Sonra Barış'la birlikte faiz bu sene artmaza geldik. Dün Kevin Warsh konuştu. 2 artışa döndük. 2 gün içerisinde bütün kararları değiştiğimiz bir dönemden geçiyor. Biraz anlamak zor. Kendimizi korumak zor. Ama tek bir hakikat yok. Aradaki yollardan ilerleyeceğiz. Buradaki ana konu şu. Faiz, enflasyon bu sene maalesef yukarıda diri kalacak. Bunun yanına ekleyebileceğimiz en önemli şey hala hisse senedi piyasaları. Hem içeride hem dışarıda.
1: Peki şimdi tabii Kevin Warsh dün sahneye çıktı.
0: Evet, ilk toplantıyı gördük.
1: Evet ve yani o Trump'tan da desteğini aldı gerçi sözel olarak ama yani o faiz artışlarını görünce o Trump'ın adamı rolünden biraz çıkacak gibi görünüyor. Ve yani Trump'ın da genel olarak aslında bakışını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kasım'da seçime gidiyor. Çok önemli bir o süper çoğunluk aslında efsanesi vardı. Onu büyük ihtimalle kaybedecek. En azından şu anda görünen. O zamanı da bilemeyiz ama çok var daha. Ama yani hani bu tablonun önünde Kevin Warsh'un faiz artırması ya da faizin artışından bahsetmesi çok normal olabilir mi? Yani bundan sonraki süreç için nasıl bir Amerika ve nasıl bir dolar yönetimi görüyorsunuz?
0: Dünkü fiyatlamayla, piyasayla benim beklentilerim arasında ciddi farklılıklar var. Ben dün yine biraz fanatizmim ön plana çıktı. Beşiktaş-Fenerbahçe basketbol maçındaydım. Bir yandan göz ucuyla da Fed'i izledim. Sonra çıkınca tekrar konuşmalara baktım. Benim aslında Kevin Warsh'tan beklediğimin çok dışında bir konu değil. İçerideki başkanlara belli ki açık alan tanınmış, faiz artışı net anlamda konuşuluyor. Ama ben Kevin Warsh'un sıkılaşma, bilançoyu küçültme projeksiyonunda faiz artışı olduğu kanaatinde değilim. Bunu neden değilim? Bir, Kevin Warsh 2008 sonrasındaki politikayı şiddetle eleştiren kurmaylardan bir tanesi. Bu adam Bernanke'nin bakıldığı zaman yardımcısıydı ve para basmanın ikinci paketinden itibaren şerh düşen, itiraz eden yardımcıydı. Neden? Tespit çok bence geçerli ve doğru. O dönem bu tespiti yapan önemli isimlerden bir tanesi Kevin Warsh. Ne dedi? Basılan para finansal piyasalara akıyor. Reel sektöre sokamıyoruz bu parayı. Yani üretime dönmüyor. Dönüyor. İşte kaldıraçlı piyasa etkisi yaratıyor. Hisse senetlerinde rally yapıyor. Çok da şaşırtıcı bir durum olmadı. Doğru sektörlere bu paralar akıtılmadı. Amerika'nın geldiği şu noktada büyük, çok büyük bir borç. Hani ödenemeyecek dediğimiz noktaya gelen bir borç. Müthiş bir yapay zeka fiyatlaması. Ama hala kâra dönmekte çok zorlanan şirketler. Şu an mesela işte SpaceX'in arka arzını konuşuyoruz. Müthiş bir ütopik hikaye görüyoruz. Üç ayrı şirketten, üç ayrı yapıdan oluşan bir yerde. Ama hala kâr mekanizmasında sorunların olduğu bir yeri konuşuyoruz. Kevin Warsh'un bence en önemli noktası şu. Ben Fed'in bu sene faiz arttıracağı, şartlar ne olursa olsun arttıracağı kanaatinde değilim. O eski dünyanın çözümüydü. Bir kere savaştan sonra biraz önceki sorduğunuz sorunun bence bir noktası da bu. Enflasyon artık arz yönlü. Tedarik zincirlerinden ve ticaret hatlarının bozulmasından geliyor. Bu artık yapısal olarak kalıcı olan bir yapışkan enflasyon yaratıyor ki 4.2'lere doğru gelen bir Amerikan enflasyonu gördük. Amerika için 1-1.5 puanlık bir sapma var orada. Bu çok büyük bir sapma. %30 civarında bir sapmayla ilerliyor Amerika ekonomisi ve bu Trump için şu an kabul edilebilir. Niye? Geçmiş dönemdeki hafıza hep onda işsizliği çağrıştırıyor. 1929 buhranını Amerika'nın içinde yaşadıklarını. İki, Amerika topraklarında görmüyor hiçbir krizi. Yani ne savaş gördü ne şey, hep dışarıdan akil ülke, arkadan müdahale eden ülke kısmında. Ve Kevin Warsh'un bir önemli tespiti de o paranın endüstriye kayması. Şimdi Trump geldiği günden beri Amerika'ya geri çağırmaya çalıştığı bir üretim mekanizması var. Tabii ki büyük bir çoğunluğunu çağıramayacak ama en azından nasıl Almanya'daki üretim Macaristan'a kayıyor, Amerika'daki üretim de müttefik ülkelere kayacaktır. Yani bu hamle yapacak. Kevin Warsh'un da bunu finanse edebilmesi için yeni empoze edilen, daha doğrusu yeni sübvanse edilen, daha doğrusu piyasaya sürülen o senyoraj paranın doğru endüstrilere kayması lazım. İşte yapay zeka sektörü, robotik, bundan sonraki dönemde belki lojistik faaliyetlerini daha güçlendirecekleri nokta. Kevin Warsh bence dün bunun altını çizdi. Bir. İki, daha batili bir tarafa çekti Fed'i. Biz bugüne kadar Bernanke ile şeffaf bir Fed imajı görmüştük. Her şey anlatılacak, bütün hedefler paylaşacak. Hayır dedi. 2008 öncesi döneme geldik. Önüne çekti. Biz kendi içimizde konuşacağız. Komitelere işaret etti. Komiteler çalışacak dedi. Daha tek adama doğru dönüşen bir Fed görüyoruz. Yani biz bir adamın vücut bulmuş haline, daha Greenspan dönemine benzeyen bir Fed göreceğiz. Daha net 3-5 cümleyle verdikleri kararı, içerideki tartışmayı anlatmadan biz bu kararı verdik deyip kapatacak bir Fed bekliyorum. O yüzden dünkü Şahin fiyatlaması benim için geçerli değil. Benim için konu şu, endüstriyelleşmeye çalışan Amerika içerisindeki önemli figürlerden biri olacak Kevin Warsh. Çünkü tespiti doğruydu bu adamın geçmiş dönemde. Şu anda Trump'la da bence ittifakı doğru bir ittifak. Amerika'nın gitmeye çalıştığı noktada şu, ne kadar içeriye bu maliyetleri çekebilirse o kadar iyi. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yapay zeka habitatı içerisinde müthiş bir yatırım gerektiren, inanılmaz bir para yaratan bir, yani daha doğrusu para yakan bir yer. Daha henüz bu karlılıkların karşılığını tam alamadık. Yani daha doğrusu dünya alamadı. Bunun karşılığını alamazsa bu sistemin içerisinde Amerika için ekstra başka sorunlar olacak. Muhakkak bu işin endüstrileşmesi, Amerika'nın içeride üretime tekrar dönmesi lazım. Rakamlarla konuşursak 2. Dünya Savaşı'nda dünyadaki her iki üründen biri Amerikan topraklarında üretiliyormuş. Geldiğimiz şu noktada her iki üründen biri Çin topraklarında üretiliyor. Evet. Amerika çok ciddi bir dönüşüm geçirdi. Çin çok ciddi bir dönüşüm geçirdi. Bir gün çok kısa bir sürede Çin dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Ama Amerika en azından ticaret hatlarını ve en azından kapitalize edebilme. Yani bir halka arzı bu kadar büyük satabilme gücünü hala elinde tutmak istiyor. Kevin Walsh bu yüzden çok önemli bir adım. Ben daha güvercin tonuna Eylül ayı itibariyle, hatta daha da iddialı söyleyeyim, ben bu sene Fed'in net bir faiz indirimi yapacağı kanaatindeyim. Sembolik de olsa o faiz indirimini yapacaklar bu sene.
1: Peki şimdi tabii bu süreç bir yandan da tüm dünyayı etkiliyor doğal olarak. Yani şimdi Çin dediniz, belki de İran'ın bu kadar güçlü kalabilir.

0: bilmesi bu süreçte Çin'in sayesinde. Şimdi eğer Hürmüz'den tekrar ücretli bir şekilde geçişler olursa İran'ın istediği gibi orada kullanılmasını istedikleri para birimi yuan. Dolayısıyla hani bambaşka dengeler de önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilir. Bu süreç bizim piyasaları nasıl etkiler? Çünkü şimdi bir yandan aslında hani bu savaş döneminde, savaş döneminin hemen öncesinde çok ciddi yükselişleri beklediğimiz, işte geçen yıl kımıldamayan ama bu yıl çok onun karşılayacak, hatta üstüne çıkacak bir tablo beklediğimiz bir hisse senetleri piyasası vardı. Ama çok etkilendik bu savaş döneminden. Şimdi tekrar böyle kıpırdanıyor gibi. Bugün de yine %1.1'lik yükseliş var. 14.581 puanda. Ama bundan sonrası ne olur? Ne görürüz borsada? Yani o beklediğimiz yabancının geri dönüşü, içerideki hareketlilik başlar mı tekrar? Güven döner mi?
1: Sonbaharda bekliyorum. Yani Eylül ayı ekseninden itibaren yabancı girişlerin tekrar başlayacağı bir yükseliş dalgasının geleceği kanaatindeyim. Bizdeki hikaye şu aslında. Biz ana resimde dolar bazlı rekor seviyesine gidemesek bile en azından 340 dolar üstüne atıp 400 dolara doğru gitmeye çalışan bir grafik içerisindeyiz formasyonda. Fakat haber akışı onu sürekli 300 doların altına çekip 270 dolarlara kadar çekip tekrar 330 dolarlara doğru gittiği bir bant hareketi içerisinde. Hatta bunu şakayla karışık şeye benzetiyorum ben. 2013'ten beri bu bandı kullanıyoruz. Yani dolar bazlı aynı yerde dolanıp duruyoruz. Bu şeye benziyor. Geçenlerde de konuştuğumuzda işte Fenerbahçe şampiyon olursa burayı kırarız diye konuşmuştuk kendi aramızda. Ya da Beşiktaş'ın böyle 3 sene 4 senede bir şampiyonlukları var. Bizim borsada öyle gidiyor. Bir yerde büyük bir pik hareket yapıyor dolar bazlı ama TL bazlı baktığımızda da bir istikrarlı yukarı yönlü bir hareketlilik var. Bu sene ne olur? Futbolda örnek vermem gerekirse aslında bu sene topu kaleye daha rahat atabileceğimiz bir yıl. Neden? Hala ve hala rakibi aslında borsanın yok. Geçen sene burada dijital paralar ciddi bir tercih sebebiydi. Altın, gümüş ciddi bir rally yaptı ve yatırımcı teveccühü yüksek. Hani faizin yanına ekle. Zaten faiz mecburiyetten ya da sabit getiri mecburiyetten koyduğunuz bir yer. Artık parayı boşta bırakamazsınız. Her şey değer kaybediyor. O yüzden parayı oraya bağlıyorsunuz. İkinci atacağınız adımda altın da alabilirdiniz. Gümüş de, bakıra da dönebilirdiniz. Dijital paralara da kayabilirdiniz. Yurt dışı hisse senetlerine de gidebilirdiniz. Bu yıl aslında hikaye biraz daha sadece hisse senetlerinin kaldığı bir döneme doğru geldi. Altın, gümüş de geri çekildi. Çekilme hareketleri gördük. Emtiaların geneli iyi gitmiyor son dönemde. Fakat gene yeterli hareketi alabiliyor muyuz? Hayır. Çok sınırlı hisse senetlerinde hareket var ama dünyanın artık geldiği noktada konu bu. Yani Amerika'da işte 10-15 hisse senedinin arasına sıkışmış bir yükseliş görüyoruz. Tayvan bir hisse senediyle kendini Hindistan'ın önünde buluyor getirdi. İşte koca Kospi'de bir tek Samsung konuşuyoruz gibi bir denkleme geldi. Türkiye bu yıl yükselişe devam eder mi? Bence eder. En kötüleri gördük zaten. Yani bu senede gene Mart'tan itibaren yaşayabileceğimiz bütün kötü olaylar üst üste geldi. 28 Şubat savaş hikayesiyle birlikte başladı. Bizim Mart ayıyla Mayıs ayı arasındaki yarasını sarabileceğimiz yer yine sonbahar olduğunu düşünüyorum ama yaz aylarında gene enflasyonu bu ay bence iyi getireceğiz. Gıda fiyatlarında ve tüketimde öyle bir rahatlama gelecek. Bu enflasyonun gelmesiyle birlikte bir kere barış atmosferi ve enflasyon bizim bandı 37'ye çekmemize, daha doğrusu manşet faize dönmemize sebep olacak. Bu da piyasaya olumlu bir etki yaratır. Onunla birlikte bir 16.200 denemesi bence potada. Bunu bence Mayıs ayında yapacaktık ama barış süreci o kadar uzadı ki çok itiş kakış olduğu için süreci 2 ay ötelemiş gibi olacağız. Ondan sonraki süreçte yabancı girişlerin devam edeceğini bekliyorum ben. Bu sene yine borsa yukarıda kapatacak. Fakat sizin kağıt gider mi? İşte esas sorun burada. Yani bizim aslında endeks algımız bozuldu. Eskiden endeks bizim için bir kutup yıldızıydı. Bakıyorduk oraya doğru ilerliyorduk. Şu an endeks giderken benim kağıdım hiç gitmemiş olabilir. Endeks aşağı gelirken benim kağıdım ona katlamış olabilir. Yani çok asimetrik bir fiyatlama dalgası içerisinde geçiyoruz. O yüzden mutlaka şunu konuşmak lazım. Hikayesi olan, yani eskiden şunu vardı. Bilançosu iyi, şirket iyi gidiyor. Biz buradan para kazanırız. Artık hikayesi olmayan hiçbir hisse senedi gitmiyor. Ucuz olmak sadece geçer akçe konulardan biri değil. Havacılık çok ucuz. Rakiplerine göre dünyada çok ucuz. Gitmiyor. Neden? Hikaye desteklemiyor. Ama hikayesi destekleyen Aselsan, hikayesi destekleyen Tüpraş bizi buralara taşıdı. Demir Çelik kendine geldi. O yüzden hikayesi devam eden şirketlerdeki yükselişin ben devam edeceğini, sonbahar itibariyle de bunun güçlenebileceğini düşünüyorum. Enflasyonda da bence 30'un altında bir kapanış yapacağız ama çok hani beklediğimiz hedeflerden bir miktar şaşırırız. Yani 28-29 hattında kapatırız. Faiz de 35 35-34'te seneye biter. Bu bile yabancının bir miktar buraya girişini destekleyecektir. Bizim esas sınavımız S&P'nin 8000 puanlara geldikten sonraki hikayesi olacak. Orada Amerika

0: üzerine satabilecek, dünyaya nasıl bir fiyatlama satabilecek, onu gerçekten izlemek lazım. Yapay zekada ucuz şirket kalmayabilir oraya giderken. Çünkü şu ana kadar bütün hikaye yapay zeka denklemi üzerinden kuruldu. Nasdaq fiyatlamalarının patinaj yaptığı ve S&P'nin 8000 lira geldiği noktada bir daha bir oturup bütün dünyadaki risk iştahını konuşmak lazım. Bizim potansiyelimiz yüksek fakat haber akışı gerçekten çok ciddi etkiliyor. İki, bilançolarımız iyi değil. O kadar maliyetler yukarıya geldi ki karlılık yok. Yani şu 600 şirket arasında iyi bilanço diye sayabileceğimiz 60 tane bilanço var. Hepsinde de genel anlamda karlılık mekanizmasında sorun var. Niye? Bizim işte o bilinmezlikler fazla fazla maliyet kalemlerini yükseltti. İşte bir taraftan borçlanma maliyetleri yukarıda, bir taraftan bölgenin lojistik sıkıntıları yukarıda. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor şirketler ama o eğer o 60-70 şirket içerisinde bir şey bulabilirsek hem faizi hem enflasyonu yenebilen bir süreç. O yüzden tercihlerin çok ön plana çıktığı, sizin hisseniz neyse endeksin sizin için o olduğu dönemden geçiyoruz. Endeks 20 bin olup siz oyun dışı kalmış olabilirsiniz bu sene. Maalesef süreç çok zor. Yani biz geçen sene hatırlarsanız sizde yaptığımız yayınlarda hatta 2 sene önce Yapı Kredi satışında Koç Holding'i 270 lirada konuşuyorduk. Evet. Şu an Türkiye'nin en büyük 2 holdingi 2 sene önceki fiyatlarında geziyor. Ya bu işte Türkiye'nin denklemi bu. Bunlar kötü şirket mi? Hayır. Dev gibi holdingler ama gitmiyor. Ne gidiyor? İşte yanı sıra bu sene işte Astor katıldı, Tüpraş katıldı. Bunlar da bekliyorsanız sizin için endeks hiçbir şey ifade etmiyor. Diğer tarafta bekliyorsanız sizin için endeks gene bir şey ifade etmiyor. Çünkü siz endeksin 3 katı 4 katı bir kazançla geldiniz. O yüzden konu aslında endeks olmaktan çıktı. Konu tamamen seçtiğiniz hisse senedinin doğru olup olmamasında ama
1: endeks hatta sektör olmaktan da çıktı gibi görünüyor.
0: Tamamen çıktı. Yani şöyle hareketler görüyoruz. Enerjide müthiş bir rally. Hiçbir şey gitmiyor. Ya hatta o kadar komik hale geldi ki Sasa ile Ektaş hala aynı hareket ediyor. İkisinin de alakası yok sektör olarak. Ama o kadar alışmışız ki Sasa Ektaş demeye. İkisi beraber hareket ettiler. Yani artık böyle biraz da algılar, biraz böyle piyasanın getirdiği denklemler. Yani böyle trajikomik olayları da yaşatıyor. Sektör seçme değil ama şunu seçmekte fayda var. Başımıza son dönemde çok gelmeye başladı. İşleri iyi görebilirsiniz bir şirkette. Fakat borç yapısı kötüyse, borcu kısa sürede ödeyemezse, cari oranı düşük, nakit oranı düşükse, bilançoda lütfen buraya baksın yatırımcılar. Eğer cari oran ve nakit oranı düşükse, ne kadar satışları iyi olursa olsun lütfen o şirketten uzak durun. Borcunu çeviremeyen şirket mecburen başka yollara gitmek zorunda kalacak ki bu başımıza gelen konulardan. Borcunu iyi yönetemeyen birey nasıl batar? Şirkette batar. Bunu unutmamakta fayda var. Sadece satış yapmakla iş yaşayacak şirketleri bulmak zorundayız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim piyasaları konuştuk. Hem aslında anlaşma sonrası hem de FED sonrası. Piyasalarda ne olur? Bundan sonra ne görürüz? Belirsizlikleri yönetmek ne kadar kolay olacak? Bunu önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Öyle gibi görünüyor. Marmaraş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaş Ekeke'yi ağırladık. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Teraportföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim tabii hep ekonomiyi konuşurken aslında piyasalardan ibaretmiş gibi görünüyor ama ekonominin aslında hayatımıza dokunan pek çok alanı var. Bunlardan birisi de sanat. Sanat konusunda da tabii yıl boyunca İstanbul'da çok güzel galeriler, çok güzel sergiler vardı. Şimdi yaz döneminde de olacak pek çok faaliyet. Biz de biraz sanat konuşalım dedik. Özellikle turizmin canlandığı bu dönemde tatile girecekken. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten bizimle olacak. Zuhal Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Şimdi 102 yaşındaki bir bankadan söz ediyoruz. İkinci yüzyılına girdi ve dolayısıyla iş sanat çatısı altında da aslında pek çok alana destek veriyor. İşte müzik, sahne sanatları, arkeoloji, plastik sanatlar. Siz tabii daha fazla sayarsınız bunları. Şimdi baktığımız zaman sezonun sona erdiği bazı alanlar var. Bir de başlayacak olanlar var, devam edenler var. Nasıl bir sezon sona eriyor ve nasıl bir sezon hazırlığı var diye başlayayım.
1: Teşekkür ederim bizi konuk olarak aldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: İş Sanat, sizin de belirttiğiniz gibi İş Bankası'nın kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yöneten iştiraki. Bizim sorumluluğumuzda geniş bir yelpazede çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Eskiden sezon diye bir tanım vardı. Şimdi sezon açıldı ve kapandı, o yılların alışkanlığıyla devam ediyor ama açılıp kapanan şey aslında sadece konser salonumuz. Konserler dahil bütün faaliyetler yaz döneminde de devam ediyor. Gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da hayatın, havaların güzelleşmesiyle birlikte de hayatın hareketliliğinin arttığı dönemlerde kültür sanatın artık dinlenmeye çekilme imkanları eskisi gibi değil. Kasım ayında başlamıştı sezonumuz konser salonunda. Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Mayıs ayının sonunda da Liza Ekdal konseriyle tamamladık. Bir kısmı ücretsiz, bir kısmı biletli 52 etkinlik gerçekleştirdik. Bunların izlenme oranları, salon doluluk oranları %98'i buldu. Büyük memnuniyet verici bir şey. İçerisinde konserler, dans gösterileri, şiir hikaye dinletileri, çocuk oyunları diye baktığınızda her yaşa, her beğeniye uygun faaliyetin olmasına özel dikkat ettiğimiz bir dönemdi. Salon kapandı ama konser faaliyetleri devam ediyor. İş kulelerinin bahçesinde Cuma iş çıkışı ismini verdiğimiz hem çalışanlarımızın hem de İstanbulluların eğleneceği bir konser serimiz var. Yarın Nükhet Duru'yu konuk edeceğiz. Öbür hafta Dolukadehi Ters Tut bizimle. Dolayısıyla konserler de devam ediyor. Müzeler, galeriler, öğrenme programları, onlarla da ilgili çalışmalarımız sürüyor.
0: Aslında binlerce sanat eseri ve belki de milyarlık sanat portföyü var müzelerde, değil mi? Şimdi 3 müze var. İş Bankası Müzesi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve İş Bankası Resim Heykel Müzesi. Baktığımız zaman şimdi galeriler ve tabii sergiler derken nasıl bir program var önümüzdeki dönemde? Neyi müjdelersiniz?
1: Bir 3 müzeden ikisi özellikle Eminönü'ndeki Kurum Tarihi Müzesi, İş Bankası'nın ve iştiraklerinin ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemine özgülenen bir müze. En köklü müzemiz, diğer müzelerimizin de ablası gibi 2007'de

0: Açmıştık orayı. Arkasından
1: ne güzel söylediniz ablası gibi diye, genelde böyle abisi gibi derler. Çok güzel söylediniz.
0: Teşekkür ederim. Öyle söylemek için fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum ben de. 2019 yılında Ankara Ulus'taki Tarihi Genel Müdürlük binamızda İktisadi Bağımsızlık Müzemizi açtık ki orası büyük bir bina. Dolayısıyla içinde bir kütüphane, Atatürk Kütüphanesi, bir sanat galerisi, Ankara Sanat Galerisi var. Ve bir taraftan da o da kurum tarihini ve ülkemizin ekonomik kuruluşunu anlatan bir kalıcı sergiyi de barındırıyor içerisinde. En son Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak Beyoğlu'ndaki İş Bankası Resim Heykel Müzesi kapılarını açtı. Bu müzelerimizin her birinde kalıcı ve süreli çeşitli sergiler oluyor. Hali hazırda İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin kalıcı sergisinin yanı sıra yan yana ismini verdiğimiz Eşref Üren, Mela Türen, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu çiftlerinin sanatsal üretimini anlatan bir süreli sergimiz var. O sergi hala ziyaret görüyor. Gelecek sezonda Ankara Sanat Galerisi'ne Eşref Üren, Mela Türen sergisini taşıyacağız. Ankara Sanat Galerisi'nde yakın zamanda kapılarını kapatacak olan sergimiz ise Tat ve Sanat sergisi. O da Kasım ayında Antalya'ya, Antalya Kültür Sanat'ın sergi salonuna taşınacak. Buradaki Beyoğlu Müzesi'ndeki süreli sergimiz ise sevgili kurucu küratörümüz Gül İrepoğlu tarafından hazırlanıyor. Arkas Sanat İşbirliği ile 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar. Ressam deyince aklınıza gelen, Türk ressam deyince hemen ilk isimler Çallı, Hikmet Onat, Feyyaman Duran. Onların üretimlerine dair bir sergi Eylül ayı içerisinde Kültür Yolu Festivali ile birlikte kapılarını açacak. Kibele Sanat Galerimizde, kulelerin altındaki galerimizde bir tematik sergi var. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yurt dışına eğitim almak üzere gönderilip sonra ülkeye dönüp ülkedeki çeşitli sektörlerin gelişmesi için çaba göstermiş ilk kuşaklar, yükselen yeni nesil diye tanımlayabiliriz onları Atatürk'ün sözleriyle. Onlara dair bir tematik sergimiz olacak. Aşağı yukarı sergi planımız böyle sanırım, atlamadıysam.
1: Peki tatil başlıyor. Şimdi çocuklara yönelik de aslında ücretsiz öğrenme atölyeleri var değil mi? Biraz da onlardan bahsedelim mi?
0: Tabii, öğrenme programları iş sanatın en önem verdiği hatlardan birisi. Her yaş grubunda gerek kültür mirası bilincinin arttırılması, gerek kültür sanat alanında bilgi verilmesi, tematik müzelerimizde İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzemizde ise finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincinin aktarılması için çeşitli atölye çalışmaları, sertifika programları, seminerler düzenleniyor. Atölye programlarımız ücretsiz. Gerek okullarla işbirliğinde öğretmenlerimizin sınıflarına getirdikleri, gerekse tatil dönemlerinde anne babaların çocuklarını katılımları için getirdiği programlar bunlar. Şimdi yaz döneminde de devam ediyor. Bir taraftan Galata Port'taki güzel yerinde vapurumuz, iş vapurda şeyler var. Çocuklara yönelik atölyeler var. Diğer taraftansa Resim Heykel Müzesi'nin yaz okulu var. Temmuz ayında başlayacak. 3-5 yaş grubundan başlayıp 18 yaşa kadar giden değişik yaş gruplarına yönelik bir sanat yaz okulu çocuklarımızı bekliyor olacak.
1: Peki şimdi tabii bu öğrenme programlarının bir parçası olarak herkes için sanat, Anadolu sergileri yaptınız. Aslında bir anlamda bölgesel kalkınmaya da destek sergiler gibi görünüyor. Hangi illerdeydiniz? Neler yaptınız? Ve tabii Anadolu'da sanat severlerin aslında bir profilini çizebilirsiniz belki bize. Nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor?
0: Yani merkeziniz İstanbul'daysa, müzeniz İstanbul'daysa, burada sanatseverlerle ancak İstanbul'a gelebildikleri takdirde buluş.

0: koleksiyonunun ilk nüvesi aslında İş Bankası şubelerinin duvarlarında, Anadolu'nun dört bir tarafında insanlarla buluşmuş. Bunlar daha sonra bir araya toplanıp bir koleksiyon halinde bir müze bünyesinde sergilenmeye başlamışlar. Yani aslında banka şubeleri bir taraftan da Anadolu'nun her köşesindeki sanat galerileri gibi, mütevazi sanat galerileri gibi değerlendirilebilir. Buradan yola çıkarak biz geçen sene bu Anadolu sergilerini başlattık. İlki Çal'daydı. 13 Temmuz'da İbrahim Çallı'nın doğum gününde Denizli'nin Çal ilçesindeki İş Bankası şubesinde bir hafta sonunda Çallı'nın eserlerini sergiledik. Oradaki gördüğümüz ilgi de o kadar bize iyi geldi ki bu arka arkaya 12 sergiyle devam etti. Özellikle ilçeleri seçiyoruz. İl merkezleri sergi anlamında çok daha fırsat bulabiliyorlar. Çeşitli imkanlarla çeşitli sergiler düzenlenebiliyor. Ama ilçelere ulaşmanın bizim hedefimize daha uygun olduğunu düşündük. Duyurmak için de çaba sarf ettik. Ama şubeler aynı zamanda işte yoğun yaya trafiği alan caddelerde olduğu için haberi olmayan insanlar da geldiler, uğradılar. İlk sergimiz 250 kişi tarafından ziyaret edildi. Yani bir banka şubesinin içerisine 250 kişinin girdiğini hayal edin. 250 küçükmüş gibi geliyor ama aslında büyük bir rakam. Evet. Sonra o sayılar binleri buldu. Türkiye'nin dört bir tarafına gittik. Şimdi önümüzdeki hafta sonunda Isparta'nın Eğirdir şubesine, ilçesindeki İş Bankası şubesinde Gül Mevsimi seçkisiyle Eğirdirlilerle buluşacağız. Sadece eserlerin sergilenmesinden ibaret değil, atölye çalışmalarımızı da götürüyoruz. Sanat tarihi hocalarımız da bizimle birlikte gelip ziyaret edenlere eserlerle ilgili bilgi aktarıyorlar. Çok büyük ilgi görüyoruz. Çok gerçekten büyük mutlulukla sürdürdüğümüz bir faaliyetimiz. Kendi aramızda bu ayın sergisine kim gidecek şeyi yarışı oluyor, doğruyu söylemek gerekirse.
1: Ne kadar güzel. Tabii bir yandan da arkeoloji kazılara destek veriyorsunuz. Tarihin ortaya çıkması için çok önemli ama siz bir yandan da fonluyorsunuz değil mi? Zeugma'dan Patara'ya kadar hatta pek çok bu konuda kazı var. Evet. Bize biraz arkeoloji kazıları da anlatın lütfen.
0: Tabii. İlk arkeolojiyle buluşmamız, yanlış bilmiyorsam, yani çok daha eski tarihte başka şeyler yapılmış olabilir. Onları atlıyorsam özür dilerim ilgililerinden. 2000'lerin başında Zeugma'nın kurtarma kazıları sırasında ilk Zeugma'ya katkımız başlamıştı bizim. Arkasından oradaki Muzalar Evi kazısının fonladık, onlara katkı sağladık. Sonra bu kültür mirası katkı çalışmalarını Patara'ya taşıdık. Sonra birbiri arkasına geldi. Nüza, Teos, Stratonikea, Laodikia, Tripolis ve bir taraftan da Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile kapsamlı işbirliği programları oluşturduk. Bunlar bir kısmında projeler tamamlandı. Bir kısmı hali hazırda devam ediyor. Dünyanın en şanslı ülkelerinden birisinde yaşıyoruz. Bu coğrafyada büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir durum var. Onların gelecek kuşaklara ışık tutacak şekilde gün yüzüne çıkarılması, akademik çalışmaların dokümantasyonu ve dünyaya aktarılması için yürütülen çalışmalara katkı vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Her bir kazının da hocalarımız tarafından hazırlanan Türkçe ayrı, İngilizce ayrı kitaplarını yayın evimiz okuyucularla buluşturuyor.
1: Peki. Çok kısa bir süremiz kaldı ama yeni dönemde iş sanat sanatseverlerle hangi projeleri paylaşacak acaba? Onu da sormak isterim.
0: Şimdi çok uzun yıllardır çok şeyler yapınca yepyeni şeyleri beklemek çok mümkün olmuyor. Bizim izleyicimizin, sevenlerimizin alıştığı standartta, kalitede yine konserlerle, sergilerle, öğrenme programlarımızla, katkı projelerimizle

0: izleyicilerimizin karşısında yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sayenizde sanat konuşma fırsatı bulduk.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten bizimleydi. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Hakan abi.
5: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Her zaman yanımızda olan ve baba büyüksün dedirten babalarımız için.
2: Ben buradayım, kafana takma.
3: Bardığında haber ver.
1: Babalar gününde süvari tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine

0: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli takımlar ana sponsoru Füzül, bizim çocuklara başarılar diler.
4: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: işlere, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Haydi salataya salataya, kırmızı mı ver?
4: Kırmızı, kırmızı,
3: kırmızı.
5: Beyaz.
3: Kırmızı.
5: Beyaz.

aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. Amilli futbol takımları resmi sponsoru sahibinden.com.

0: sevdi ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağparada.
1: Vakıf Yatırım sunar.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Abil Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ve Ahlaç Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi bir zor dönemi sona erdi sanki. Bir mutabakat anlaşmasıyla birlikte Amerika ile İran arasında ve bir 60 günlük sürede de bunun işte müzakere edilmesi ve belli bir noktaya getirilmesi gibi bir tablo çıktı karşımıza. Ama 107 günlük savaş biraz uzun mu oldu ve tabii etkileri acaba devam eder mi? Tekrar bombaların mesajıyla bir ateşkes anlaşmasına gitmek de nasıl bir duygu uyandırdı sizde piyasacı olarak diye soruyorum.
1: Ya aslında bilmiyorum, Üzeyir'i şaşırttı mı da bizi artık çok şaşırtmadığını düşünüyorum. Yani bu 60 günlük sürecin de biraz zaman zaman zor dönemleri olacağını, bu tip açıklamalar gelebileceğini de göz ardı etmemek lazım ama uzun oldu mu konusu bence uzun oldu. Bence Amerika'nın bu kadar uzun yiyeceğini da beklediği bir şey değildi, yani projesi değildi. Yani tabii çok siyasi tarafta hani ekonomiyi değerlendirirken ne kadar bakmak lazım ama son 15 güne baktığımızda biraz bu İsrail'in neden bu kadar bu işlerin içine dahil olduğu ve aslında biraz da kenarda tutulması gerektiği, hatırlarsanız 15 gün önce aslında bir anlaşma oluyordu, yani pazartesi biz buraya geldiğimizde bunu bence biraz daha hani o satır aralarında okuyabiliyoruz. Şimdi dolayısıyla Amerika'dan çok İsrail'in aslında bu 60 gün içerisinde nasıl bir tutum içerisinde olacağı ve buraya ne kadar bir sekte vurabileceğini biraz da konuşmamız lazım. Bu arada ben bu 60 gün uzayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kasım'da ara seçim olduğu için 60 gün aşağı yukarı bunun yarısına tekabül ediyor. Yani 4 ayın bir 60 gün daha uzarsa o zaman tam da aslında en azından o ara seçim öncesinde şu an konuştuğumuz petrol fiyatları için de mümkün olduğu kadar aşağı yönlü bir baskı yaratabileceği bir süre kazanmak isteyecektir. Hani ben piyasaya böyle bakıyorum. Bu 77-78 dolarlar petrolde bence piyasanın beklediğinden daha aşağı seviyeler. Yani bu anlaşma olduktan sonra işte Hürmüz'ün açılıp da teknik olarak petrolün dünyaya yayılması açısından. Burada da Trump yeni sinyaller veriyor bana kalırsa ve ben bunun bu 60 gün veya daha üzeri bir sürede devam edeceğini düşünüyorum. O da şöyle, yani petrolün eski fiyatına döneceğini söylüyor. Daha önce de söylemişti. Buna yönelik söylemleri olabilir. Mesela Rusya-Ukrayna arasında yaz aylarında bir anlaşma görebiliriz. Yani mesajlar içerisinde buna bakıyorum. İşte Venezuela var, İran var, Rusya-Ukrayna tarafındaki enerji rezervleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC dışında daha yüksek bir kapasiteye ulaşma şansı var. OPEC'in zaten galiba ay başındaydı bir günlük artışı oldu. Dolayısıyla kendi rezervleri üzerinde de biliyorsunuz bu pandemi sonrası ihracat yapabilme kararını almıştı. Belki Amerika da kendi üretimini arttıracak ve dünyada farklı bölgelerden sözlü olarak petrol üzerinde bir böyle baskı kurmaya çalışacağını düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Yani teknik olarak belki arz böyle hemen bugünden yarına artmayacak ama böyle bir baskı olabileceğini düşünüyorum ve mümkün olduğu kadar bu 4 ayda piyasaları da daha stabil bir şekilde tutmaya çalışacaktır. Ama tabii farklı söylemleri gün ve gün değişiyor. Dolayısıyla biraz hem şu anki anlaşmaya hem bundan sonraki sürece böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Gecikti ama geciktikten sonra daha fiyatları baskılayıcı, özellikle enerji fiyatları baskılayıcı, sadece anlaşma değil, anlaşma dışında da bazı aksiyonlar ben Amerikan hükümetinden bekliyorum açıkçası.
1: Üzeri Bey, şimdi artık anlaşma olduğuna göre piyasalar coşabilir mi?
2: Yani coşamadılar. Yani çok enteresan bir şekilde. Yani bir taraftan aslında şöyle enteresan bir şey de var. Coşamıyorlar da çökemiyorlar da. Yani ikisinin arasında gel git yapan bir piyasa var. Örneğin normal şartlar dün akşam Fed kararını gördüğümüzde ben bu piyasa hani ciddi manada bozulabilir dedim. Yani o açıklamaları görünce. Orada da çok satmadı. Sattığını hemen toparladı. Barış anlaşmaları gelince de evet, haber geldiğinde bir toparlama oluyor ama o da gidemiyor. Tekrar onu düzeltmesini de görüyoruz. Yani ciddi sıkışan bir piyasa izlenimi, görünümü oluştu. Bunu nasıl aşacak piyasalar, onu gerçekten tahmin etmek zor. Ama anlaşmaya hep bir ama cümlesiyle başlıyoruz. Yani evet, anlaşma oldu ama işte Trump bu anlaşmayı ihlal edebilir. Evet, anlaşma oldu ama İsrail bu anlaşmanın tarafı değil ve yarın farklı senaryolar yapabilir. Evet, anlaşma oldu ama işte İran örneğin bu nükleer ham maddenin, uranyum, zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyebilir. Yani bir sürü senaryo var aslında. Ya da anlaşma oldu ama Amerika taahhüt ettiği 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden yapılanması için fonu bloke edebilir. Yani bir sürü bilinmez var. Yani ön anlaşma metni bir niyet göstergesi. Yani o yapılan kısa maddeler bir niyet göstergesi ve bu niyet göstergesinin ardından 60 günlük süre içerisinde detaylı anlaşma yapılacak. Yani onun üzerine çalışılacak. O detay sürecinde Trump'tan ben çok defa yapmazlarsa vururum. Bunlarla anlaşmak zor. Hatta geçen söylediği gibi bunlar onursuz insanlar. Bunlarla anlaşma yapılmaz vesaire gibi. Bu tarz söylemler çok daha fazla gelebilir. Ama umut arttıran taraf nedir derseniz kısa vadede, Kasım'da Amerika'da seçim olacak olması. Yani Trump en azından bir niyeti varsa bile bunu Kasım sonrasına bırakma ihtimali söz konusu. Yani biraz daha Kasım'a kadar petrol fiyatlarının düşük kalmasını sağlayacak bir yol haritası çizmek zorunda. Çünkü Amerika'da hani toplumun en fazla şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi benzin fiyatları dönüyor. Yani o benzin fiyatlarındaki artış toplumu çok ciddi manada rahatsız etmiş durumda. Hatta oralarda olan arkadaşlarımız, gelen arkadaşlarımız konuştuğumuz zaman şunu söylüyor. Hatta orada yatırım olan arkadaşlarımız da var. Çalışanların tepkisi şu oluyor diyor. Biz işe gelip gitmek için çok daha fazla mesafe ücret ödüyoruz. Yani daha fazla bir akaryakıt giderine katlanmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim harcanabilir gelirimizi düşürüyor. Çünkü Amerika'da iş yerler arasında da mesafelerde, uzak mesafeden gelenler çok fazla. Yani o benzin fiyatları hayatın genelini etkiler bir hal almış durumda. Bu nedenle orada bir rahatsızlık var. O rahatsızlığın aşılması için de petrol fiyatlarının düşmesi, Trump'ın seçime öyle gitmesi gerekiyor. Bu nedenle ben bir anlaşma olacağı kanaatindeyim. En azından Kasım'a kadar bu iş böyle devam eder diye düşünüyorum. Kasım'da seçim sonrası farklı senaryolar da konuşabiliriz. Yani benim oradaki senaryo biraz belki komple teorisi ama Netanyahu'nun Trump'a yaptığı bu son dönemdeki söylemler ya da Trump'ın oy kaybına sebebiyet vermiş olması, Trump seçimi kaybedecek olursa, yani kötü bir sonuç olacak kalırsa, bunun müsebbibi olarak Netanyahu'yu ve İsrail'i görebilir ve geri kalan 2 yılında İran'la uğraşmayı bırakıp İsrail'le de uğraşabilir. Yani Netanyahu'nun öyle çok duygusal bağlarını, işte dini bağları vesairesi, Trump'ın pardon, çok devreye gireceği kanaatinde değilim. Kendisine güç kaybettiren, onu desteklemeyen herkes onun gözünde düşman olabilir. Bu İsrail de olabilir, Netanyahu da olabilir. Yani o seçeneği de çok göz ardı etmemek lazım. Kasım seçimlerinden sonra dediğim gibi farklı denklemlerde konuşuyor olabiliriz. Ama ne olursa olsun Orta Doğu'da bugünden yarına bir düğün bayram havası, bir sakinlik oluşmasında beklememek lazım. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Amerika'nın şu ana kadar girdiği çıktığı ülkelerin hepsinde bir tahribat, hasar bıraktı. Hani ben o cümleyi şunu söylüyorum. Yani nasıl ki hani bizde bir söz vardır. İşte hadi gel Süleymaniye yık desen iki kürek iki kazma işte iki ırga.

0: gerek. Hadi gel yeniden yap desen. Bir Sinan, bir Süleyman gerek diye. Amerika ilk bölümde var. Yani yıkma konusunda iyi. Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, diğer birçok ülkede, Venezuela'da, bazı Güney Asya ülkelerinde, hepsinde bu süreçleri gördük. Ama Amerika'nın müdahil olup da daha sonra abad olmuş bir devlet görmedik dünyada. Yani Orta Doğu'da çok abad olamayacak. Yani berbat olabilir ama abad olma kısmı çok fazla mümkün değil gibi geliyor bana. Ben o açıdan hep o tarafa endişeli bakıyorum. Yani her şey yoluna girecek. Bir anda böyle süt liman olacak. Biz de işte Orta Doğu'nun kalkınmasını, genişlemesini konuşuyor olacağız. Bu bence uzak bir senaryo. Kasım'dan sonra farklı şeyleri konuşabiliriz yine.
1: Evet, inşallah bu fikriniz uzak olur diyorum.
0: İnşallah.
1: Yani şimdi bir de konuşulan, çünkü 300 milyar dolarlık bir yeniden inşa, evet, parası var ki bu da yani hani Amerika bunu yalanlıyor, Trump bunu yalanlıyor ama yani sonuçta maddelerden birisi de İran'ın yeniden yapılandırılması.
2: Aslında galiba bölgenin, bölge için harcanacak. Onun içinde tabii İran'ın durumu da var. Ya şöyle,
1: sadece şimdi... yaptı, yani düne kadar bombalamayı ve yıkmayı, tamamen yıkmayı planladığınız bu ülkeyi, yani bugün aslında yeniden, hani, inşa yeniden inşayı konuşmak bile bir farklılık.
2: Yani bilmiyorum, son 1,5-2 yılda farklı konularla ilgili, yani bu gün aşırı değil, aynı gün içerisinde değişen söylemler olduğu için de çok şaşırtıcı gelmiyor. Aslında piyasa biraz buna da alıştı gibi gözüküyor. Yani hani o söylemin etkisi son birkaç yılda böyle giderek azalan bir oynaklığa da neden oluyor. Çünkü arka planda her zaman bir plan gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şimdi petrol tarafında mesela bu anlaşma olmadan önce de buna benzer böyle aşırı çıkışlar oluyordu. Ama 3-4 dolara kadar, 5 dolara kadar hani oynaklığın düştüğü bir dönem. Demek ki şunu ya anlaşılıyor ya bu biraz da basın içerisinde var ya da siyasi söylemler içerisinde biz kaçırıyor olabiliriz. Yani bu anlaşmaya yakın olup aslında birkaç konuda bu anlaşma bozulduktan sonra, yani anlaşma derken hani imza aşamasına gelme süreci bozulduktan sonra burada biraz daha inatçı bir Trump görüntüsü vardı. Olabilir, ben Üzeyir'e katılıyorum. Yani zaten bu 3-4 ay içerisinde söylemler, hatta Trump'ın bütün görev süresi içerisinde biz bu söylemleri göreceğiz. Burada önemli olan fiyatlama tarafı. Şöyle bir durum, ben yani bu 14 maddelik anlaşma içerisinde anladım, okuduğum kadarıyla. Önceki amacı boğazı açmak. İşte bu yeniden yapılandırma, nükleer ne diyelim geliştirmelerin belli bir komite içerisinde değerlendirilmesi, bölgenin güvenliğinin sağlanması, bunlar aslında işte belli komiteler kurulacak, belli partnerlikler yapılacak. Şu an onun meselesi değil, bir boğaz açılsın, petrol fiyatları aşağı gelsin, çünkü süreç uzamıştı gerçekten. Yani yayının başında konuştuğumuz gibi biraz böyle ekonomileri artık net enflasyon tarafında etkiliyordu zaten. Fed'in kararında da oran değişimlerini görünce aslında ekonomi içinde de bunların net bir şekilde cereyan etmeye, yaşanmaya başladığını görüyoruz. Sonraki meseleleri sanki yine biz oturup konuşuruz gibi anladım ben. Yani başlıklar İran tarafı için bence gayet aslında pozitif gözüküyor. Fakat bunun da ne kadarı gerçekleşeceği konusu hala metin içerisinde de biraz daha böyle komitelerin, diğer ülke veya ne diyelim işte denetleyici kurumların biraz daha şeyine bırakılmış. Hani görüşüne bırakılmış gibi. Ama ben şu görüşümü devam ettireceğim. Yani bu madem ara seçime kadar, daha önce şey dedi yani beni ara seçimle sıkıştırmayın. Çok da umursamıyorum. Böyle bir ani karar vermek istemiyorum. Ama son 15-20 gündür söylemlerine baktığımızda ya da davranışına aslında bir acelecilik de vardı burada. Söylemler çok farklı olsa da. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar fiyatlar oynaklığını devam ettirirse bunun önüne geçebilecek ters açıklamalar diyelim. Yani daha iyimser açıklamalar da görebiliriz. Bunları da daha önce gördük. O açıdan şu anda bence piyasanın bir kısım önünün açıldığını düşünüyorum. Yani piyasa dediğimiz şey aslında yani riskli varlıklara olan yöneliş. Şu an olmasa da birkaç ay içerisinde enflasyonda ve faizlerde bir geri çekilme, enerji fiyatlarının yaratacağı bir iyimserlik. Bu zemin var. Bunun üzerine ne inşa ederseniz, nasıl bir haber akışı olursa, o da ayrıca piyasayı yönünü belirleyecek. Yani bu riski

0: ya da bu beklentiyi biz artık geride bıraktık diye düşünüyorum. Şimdi burada da çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Bu merkez bankalarının aldığı kararlar içerisinde ki bugün bizim merkez bankamızın da tutanakları yayınlandı. Şunu düşünüyor aslında hepimiz veya yurt dışında raporlama yapan kurumlar da dahil. Mevcut duruma kadar bir enerji maliyeti oluştu. Bundan sonrayı bilemedikleri için yani bu anlaşma olmadan önceye kadar... Eğer böyle olursa işte dünyadaki büyüme azalır, enflasyon yüksek kalır, faizler artar ki Avrupa bunu yapmak zorunda kaldı. Mesela bugün İngiltere faizi değiştirmedi. Evet. Ama o bilinmezlik, o veriye göre hareket etme algısı bundan sonraki 1-1,5 ay içerisinde biraz daha sükunet olursa yani fiyatlar üzerinde biraz daha iyimserliğe doğru dönme ihtimali çok yüksek. Yani bu sefer raporları biraz daha enflasyonun düşük oldu, büyümenin yüksek oldu tarafta kalabilir. Bunu aslında bence en başta Amerika'nın ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için bu yönde de bir değişim olacağını tahmin ediyorum. Mesela bizim için belki yanlışsam üzeri de biliyordur Temmuz-Ağustos bizim geçen sene %2'lik bir enflasyonumuz var. Şimdi Mayıs'ı gördük. Mesela bugünkü tutanaklarda diyor ki Haziran'da da ekonomik aktivite ya da talep tarafı biraz daha zayıf gözüküyor. Yani bu zaten ekonomi böyle hızlı bir şekilde dönemedi için yani 3-4 aylık en azından bir yavaşlama eğilimi olacak. Bu da enflasyonu bizim belki beklediğimizden daha düşük bir yerde Temmuz'da, Ağustos'da görmüş bir şans verebilir. Böyle bir görme şansı verebilir. Dolayısıyla bu sefer biz de diyeceğiz ki şimdi 30'un üstünde bir enflasyon hani piyasada böyle konuşuluyor. Tamam 25, 24, 26 olmaz ama 28'lere doğru ki ben öyle bir gerçekleşme olabileceğini işte hiç faiz inmeyecek mi diye başladığımız belki bir yılın ikinci yarısına 300-400 puanlık bir faiz indirim marjı yakalayabileceğimiz bir döngüye doğru da gidebiliriz. Bunu da aslında fiyatlar içerisinde net bir şekilde görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Üzeri Bey sizce faiz indirimi noktasında 300-400 bas puanlık
0: bana katılmayacaktır üzeri tabii ki.
2: Yok ben biraz daha o konuda pesimistim diyeyim. Faiz indirimi bekliyorum ama o kadar değil. Aslında 40'a göre baz aldığımızda evet 500 olabilir ama bunun 3'ü zaten gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya dönüşle sağlanacak. Onu muhtemelen Temmuz ayı içerisinde görebiliriz. Yani Temmuz ayı hem Mayıs Haziran ayı enflasyonunu göreceğiz ki bence hani 0.50-0.75 o civarlarda bir rakam görme ihtimalimiz var. Bunun vereceği bir moral olacak. NATO zirvesinin getireceği belki psikolojik moral motivasyon olacak. Yani piyasalar biraz daha olumluya dönebilir o süreçte. Bunu Merkez Bankası'nda değerlendirip gecelik fonlamadan tekrar haftalık fonlamaya dönüş için bir fırsat olarak kullanacağı kanaatindeyim. 37 orası. Ama yıl sonuna kadar ne olur derseniz benim tahminim enflasyon 29 civarı olacak. Yani yıl sonu enflasyonu. Daha önceki patikaya baktığımızda Merkez Bankası genellikle bu politika faizinde bir 600 puanlık bir bazla gidiyordu. Yani şu son gelişmeler olana kadar gerçekleşen enflasyon artı bir 600 bas puan işte civarında bir rakam. O da 35 yapar. Yani 37'yi bir 35'e indirmek için bir yer açılabilir. Ama biz asıl faiz indirimini muhtemelen gelecek yılki ilk 2-3 toplantıda göreceğiz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan döngüsü. Eğer biz Ocak ayında yine böyle enflasyonu hızla arttıracak bazı kararlar almazsak baz etkisi nedeniyle hem Ocak, hem Şubat, hem Mart bunların hepsi üst üste enflasyonun hızlı bir düşüşünü sağlayabilir. Yani benim mesela bu yıl sonuna ve gelecek yıla yaptığım projeksiyonda şu var. Yani yıl sonu enflasyon 29 civarı kapanır. Nisan bittiğinde yani Mayıs ayına geldiğimizde Nisan enflasyonunu gördüğümüzde yıllık enflasyon 22-23 aralığına gerileyebilir. Yani 22'ler civarına gerileyebilir o 4 aylık dönemde. O esnada da Merkez Bankası işte 35 olan faizi 28'lere kadar da çekebilir. Yani hatta belki daha altına çünkü enflasyon düştükçe o 6 puanlık marjın da daralması beklenir beklenti yönetimiyle. Ve biz faizlerde belki 26-27'yi görebiliriz. Yani gelecek yıl Mayıs ayı gibi. Sonrası daha zor. Yani sonrasında muhtemelen enflasyon düşmeyecek. Yani gelecek yılın ilk 4 ayında ne yaptık ne yaptık. Yani o kar cebimize yazacak. Sonra baz etkisi ortadan kalkmaya başlayacak. Artı bir erken alınmış seçim konuşuluyor 2027 Kasım gibi. Yani tarih net değil ama piyasa beklentileri bu yönde. Bunun gerçekleşme olasılığını göz önünde bulundurduğumuzda artı dediğim gibi baz etkisini devreden kalkma ihtimali bizi sanki 2027 yılında da 22'ler civarı bir enflasyonla bitiririz gibi gözüküyor.

0: senaryoda ve bu da politika faizinde bileceğin fazla yerin 26'lar 27'ler olabileceğini gösteriyor. Yani dediğim gibi bu yıl başlangıç olur ama gelecek yılın ilk 4-5 aylık dönemi, yani Merkez Bankası'nda ilk 3 toplantısı olur orada. Orada 35 olan eğer yılı öyle kapatırsak 27'lere kadar belki bir faiz indiriminin önü açılmış olur. Asıl hikaye orada oluyor olacak.
1: Peki şimdi tabii FED için ne düşünüyorsunuz diye sorayım bir de. Çünkü bundan sonraki dönem aslında biraz karışık olacak gibi. Yani tamam, belirsizlik var, siyasi, diplomatik olarak belirsizlik var ama biraz daha böyle hani Trump'ın adamı geldi ve dolayısıyla onun ağzıyla konuşur diye düşündüğümüz bir tabloda. Hani Borç sahneye çıktı ve sizce nasıldı?
2: Bence bir kere benim beklediğimden çok farklı, hatta Yellen ve Powell çizgisinden de çok daha uzak. Ama esas meselesi daha önce başkanların piyasaya verdiği böyle öngörülebilirlik algısında biraz daha aslında sildiğini düşünüyorum. Yani özellikle mesela bu noktasal grafiğe çok fazla önem vermemesi, verilerin biraz gecikmeli geldiği için komiteler kurulup daha yakın vadedeki verilerin de bir arada araştırılacağı konusu. Yani Fed'in karar alırken ki hep karşı taraftaki dinleyenler için şöyle bir durum vardı. Verilere göre piyasayı değerlendireceğiz dendiğinde hani bir tamam, o zaman verilere bakalım. Yani bu an bir tehlike yok gibi. Ama şimdi siz ileriye dönük Fed üyelerinin görüşlerinin çok fazla bir önemi olmadığı, dataların, geçmiş dataların, bu arada ben buna katılıyorum. Yani şu anki piyasayı yorumlamak için mevcut datalar ve ileriye dönük beklentileriniz, mesela biz üzerinde 1-2 puan için ayrıştık şimdi burada. Ama yani buradaki yeni oluşabilecek ekonomik durumu anlayabilmek için şu anki datalar çok Amerika için işe yarayan datalar değil. Yani bir üye bugün bir faiz indirimi düşünse yıl sonu için, bir sonraki toplantıda petrol $70 olursa belki bunu tekrar nötrleyecek ya da faiz indirimine ya da faiz artışının ikiye çıkmasına neyse neden olabilecek. Zaten öyle bir döngüdeyiz. Bu arada söyledikleri yanlış değil. Ama Fed'in işte karar verip karardan sonra soru cevap kısmında o piyasa dengeleyici görüntüsünden ilk toplantısında biraz daha uzaklaştı. Şimdi biz bir sonraki toplantı geldiği zaman Fed'in ne yapabileceği konusunda daha emindik kısmen. Çünkü verilere bakıyorduk. İşte biraz da efendime söyleyeyim hani gelişen fiyatlara bakıyorduk. Üyeler şöyle düşünüyor diyorduk. Bunların değişme olanaklarını falan bakıyorduk. Şimdi biraz daha sanki başkan bu belirsizliği arttırdı. Aslında mesela bir faiz değişikliği olmadı. İşte şahin bir tutum deniyor ki dolayısıyla şu an için öyle. Ama bundan ziyade piyasaları biraz dünden bugüne bozan, yani sabaha doğru bozan ve doların güçlenmesine, faizlerin yine bir nebze yukarı doğru çıkmasının nedeni ben bu belirsizliğin olduğunu düşünüyorum. Bundan tahminen böyle 2-3 ay önce hani kim başkan olacak, işte Trump'ın adayı kim olacak ve Fed işte Powell sonrası nasıl olacak dediğimizde herhalde ilk başkan gelir, ilk toplantıda faizi indirir dediğimiz yerden çok başka bir yerde bir başkan figürü var. Dolayısıyla benim için bu belirsizlik çok iyi bir şey değil. Ama değişir mi diğer toplantılarda, farklılaşır mı, şu anki şartlar mı böyle konuşmasına neden oluyor? Yani biraz da belirsizlik verdiği bir etki olabilir. Dolayısıyla ben Fed'den böyle bir sinyal aldım. Piyasada çok memnun olmamıştı dün akşam. Ama tabii şimdi başka etkenler var. Dolayısıyla piyasa çok da genelde de öyledir. Bu arada yarın Amerika tatil olacak galiba piyasada. Ya piyasaları kapalı olacak tatil nedeniyle. Aslında bu 3 günlük ara öncesi o Fed kararları biraz daha böyle önden fiyatlandı. Yani negatif. Şimdi gördüğüm kadarıyla tekrar böyle bir onun nötrleşmesi söz konusu. Ben böyle görüyorum ama yani birkaç gün sonra gelen datalar, gelen haber akışı Fed'in önüne geçmeye devam edecektir. Hep de böyle olmuştur. Toplantıya doğru tekrar yoğunlaşan bir fikir görürüz. Ben şahsen yani bizim için söylediğim senaryo üzerinde, mesela bugün hala bir faiz artışı %80 galiba şu an Aralık ayında. Evet. Ben bunun da değişeceğini düşünüyorum. Yani Eylül'e falan geldiğimizde bir faiz indirimi bu sene içinde olur mu algısı daha yoğun olacaktır. Bunun da aslında biraz siyasi beklenti

0: ve biraz önce konuştuğumuz bu petrole yönelik, Orta Doğu'daki tansiyona yönelik Amerika'nın değişebilecek bir tavrına bağlıyorum. Yani böyle bir stratejiyle gidiyorum.
1: Peki Zeyir Bey, gün gelir de Trump'la borç birbirine girer mi?
2: Girebilir. Yani Trump'la herkes birbirine girebilir. Yani öyle bir şey var ama risk biraz daha düşük. Neden düşük? Çünkü borç ikinci adam olmayı ya da Trump'ın adam olmayı peşinen kabul eden biri. Yani Elon Musk gibi değil. Seçime kol kola girmişlerdi ama ikisinin de liderlik duyguları vardı. Hatta Elon Musk'ın oğlu, biliyorum asıl lider sensin ama işte o gözüküyor gibi falan cümleler söylüyordu. O liderlik kavgasına birbirlerine girdiler ama borç burada şey modunda, yani ben senin adamın olmaya razıyım, görev adamıyım. Yani emret bakanın modelinde bir yapıyla gelmiş oldu. Hatta Trump bunu çok net söylüyordu. Kim beni daha çok faiz indireceğini ikna ederse başkan olarak onu atacağım diye. Ve borcu bu şekilde atladı. Yani o nedenle çok büyük tartışmalar olacağı kanaatinde değilim ama borcun da işi zor. Yani faiz indir dediği zaman Trump'ın bu ekonomik gerekliliklerle faiz indirmesi mümkün değil. Yani o da biraz top çevirmeye çalışacak gibi bir görüntü izliyor. Yani şimdi 5 tane çalışma komitesi kuracağız diyor. Yani komitelere bakıyorsun, yapay zeka var, verimlilik var, finansal kurumlar var, enflasyon var, iletişim var vesaire. Şimdi sanki bir Merkez Bankası Başkanı değil de hani Amerika'nın Hazine ve Maliye Bakanı gibi. Yani bu alanların çoğu aslında Merkez Bankası'nın görev ve sorumluluk alanlarında değil. Yani Merkez Bankası'nın görevi sanayi sektöründeki şirketlerin verimliliğini araştırmak. Yapay zekanın, tamam hani bunu çıktılar üzerinde belki etkilerini inceleyebilirsin ama hani komiteler kurup bunları iyileştirmek ya da kötüleştirmek oranın görevi değil. Yani gitgide dağılan bir FED görüyoruz. Yani daha önce fiyat istikrarı tek hedefti FED'de. İşte 2008 krizi, 2013 Avrupa Bankacılık krizi vesaire derken o fiyat istikrarının yerine istihdam hedefi ortaya geldi. Ve hala o gündür bugündür istihdam ve fiyat istikrarı hedefiyle beraber gidiyor. Geldik noktaya, ikisi birbiriyle çelişiyor. Yani istihdama bakıyorsun güçlü, fiyat istikrarına bakıyorsun zayıf. Hedefin çok üstünde. Şimdi böyle bir atmosferde normalde FED'in ne yapması lazım? Faiz arttırması lazım. Yani istihdamın güçlü olduğu bir piyasada eğer enflasyon tehdit oluşturuyorsa önceliğin faiz arttırmak olması lazım. Ama bir taraftan da Trump korkusuyla, ya istihdam bozulursa, seçim öncesi işler ortadan giderse bize sıkıntı olur. O zaman faizi arttırmayalım, mümkün olduğu kadar öteleyelim yaklaşımı oluyor. Yani bu komiteleri görünce bizim gıda komitesi de aklıma geldi. Yani ne yalan söyleyeyim. Yani bizim de bir gıda komitemiz vardı biliyorsunuz. Adını çok duyduk ama kendisini, işlevini, sonucunu çok görmedik. Hala da var herhalde o komite ama hiç kimsenin gıda komitesinden çıkan bir kararı ya da bir şeyi, en azından biz piyasacıların değerlendirdiğimizi görmedik. Yani Amerika'da da Merkez Bankası'nın gücü, kudreti bu saydığı alanlara etki edebilecek bir güç, kudret yok. Yani inceleme çalışması yapabilirsin. İşte bununla ilgili çeşitli notlar yayınlayabilirsin vesaire. Ama onun ötesinde hani para politikasını inşa ederken buraları da inşa etmeye çalışmak çok yapabileceği bir iş değil kanaatimce. Ben dün akşamki toplantıyı görünce hani gördüğüm şey oldu. Bir, Fed Başkanı iletişim tarafını zayıflatma yönünde gidiyor. Bu aslında piyasa için sıkıntı. Yani örneğin o noktasal grafikte kendi tahminini koymuyor. Yani ben hep söylüyorum, Merkez Bankası'nda üyeler eşittir ama başkan daha eşittir. Şimdi yarın başkan böyleyse biz de böyle olalım modu gelebilir. Yani o noktasal grafikle ilgili o hassas çalışma, insanların yaptığı tahminler, başkanın yönleri, öbürleri nereye yapıyor, bu ortadan kalkma ihtimali var. Zaten metni çok daraltmış. Yani kısa bir metinle işi bitirdi. Soru cevap kısmını zaten başından beri çok anlamlı bulmadığını ifade ediyordu. Belki zaman içerisinde onu da kalktığını göreceğiz. Yani bunları üste koyduğumuzda hani o 5 komiteden biri iletişim ama.
1: Özür dilerim ama FED'i de aslında en çok övdüğümüz noktalardan birisi tabii, de bu soru cevap kısmı.
2: Tabii komitelerden biri de iletişim. Yani sen iletişim kanallarını kapatarak hani bu iletişimi nasıl arttıracaksın, o ayrı bir konu. Yani o taraf da var. Yani bunlar üste koyduğumuzda biraz sıkıntı. İkincisi, yani üyelere bakıyorsun, işte hep korktuğumuz konu kafa karışıklığı. Yani bir Merkez Bankası'ndaki en kötü senaryo fikir birliğinin olmamasıdır. Ve şimdi bakıyorsunuz 18 üye var. 9 tanesi bu yıl faiz artışı istiyor, olacak diyor. 9 tanesi olmayacak diyor. Tam bir eşitlik. Yani tam bir belirsizlik. Hani 16'sı 18'i faiz artışı var dese de değil, yok dese de değil. Yani hani derler, en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Yani şu andaki Fed'in içinde bulunduğu yapı kararsızlık yapısı. Ve bundan korkuyordu piyasa. Yani bir önceki toplantıda da oy kullanan 12 üyeden 4 tanesi farklı yönde oy

0: kullanmıştı ve demiştik ki Fed'de biraz kafalar karışmaya başlamış. Yarın iki tanesi daha saf değiştirdim, 6'ya 6 çık bunun içinde. Ama şu anda öbür tarafta tamam, faiz kararı bu toplantıda artmasın dedi, oy birliğiyle sağlandı, orası iyi. Ama sonraki toplantılarda alınacak kararlar konusunda 9 üye diğer 9 üyeden farklı düşünüyor. Yani bunun getireceği belirsizlik de ayrı bir konu. Yani bu da bir problem aslında. Yani bunlar üste koyduğumuzda, faiz artışı beklentilerinin yükseldiğini göz önünde bulundurduğumuzda, ki toplantıdan sonra ben baktım. Yani bir faiz artışına artık çok ciddi bir beklenti var. Hatta ikincisi Aralık sonuna kadar olabilir mi beklentisini taşıyan ciddi bir piyasa fiyatlaması görmeye başladık. Bunlar dolara değer kazandıracaktır. Yani artı, ben hep en başından beri söylediğim konu şuydu bir süredir. Hatta bu FED toplantısını çok büyük risk olarak görüyordum ben. Yani şu FED toplantısı geçsin, sonra önümüze bakalım diyordum. Aslında FED toplantısı beklediğim gibi korkutucu geçti. Bugün piyasa fiyatlamasında bir gariplik var. Ama yarın tatil, haftaya ne olacağını kestirebilmek gerçekten zor. Biraz izlemek lazım. Dolar değerlenmeye başladı.
1: Biraz böyle anlaşmayla denk gelmesinin de etkisi olabilir.
0: Bence borsa en büyük rahatlatan ve FED üzerindeki baskıyı azaltan en önemli etken de oydu. Yani bu hafta anlaşmayla ilgili bir haber olmamış olsaydı muhtemelen bu FED toplantısının sonucu Amerikan piyasalarında crash'ti. Hala da bu risk kalkmış değil. Yani şu an bakıyorum euro dolar paritesi bugün kaç? 1.14.50'lere gelmiş herhalde.
1: Trump planlamış olabilir mi bunu?
0: 1.14.73.
1: Cuma günü diyordu çünkü önce.
0: Aynen. Yani 1.14.73. Yani biz 1.14 bu savaş döneminde gördüğümüz en düşük seviye. Orası kırılacak olursa ciddi bir doların güçlenmesi, belki 1.11'lere, 1.10'lara kadar gelebilecek bir hareketin önünü açabilir ki bu başta emtialar ve hisse senetleri olmak üzere çok büyük bir yıkım getirebilir. Ve şu an piyasa bu riskten henüz kurtulabilmiş değil. Yani haftayı da bir görmek lazım. Yarın tatil olması belki bu işi sakinleştirecek, anlaşmayı göreceğiz vesaire. Ama şu gidişat iyi bir gidişat değil. Yani FED tarafından bugünkü fiyatlamada ben dediğim gibi biraz belki anlaşmanın etkisi olabilir. Farklı anomaliler devreye girmiş olabilir. Biraz bana enteresan geldi. Normal şartlarda dün FED'i gördüğümde dün satışlar başladı, bu yarın da devam eder derdim. Bugün öyle bir şey görmedik en azından şu saate kadar. Hani baktığım zaman vadeliler de hala güçlü duruyor. Ki SpaceX'in gerilemesine rağmen. Yani ben henüz daha bu FED riskinin tam fiyatlara yansıdığı, algılandığı kanaatinde değilim. Şu anlaşmanın etkilerini de gördükten sonra birkaç gün bir takipte kalmak fayda sağlar. Yani ben daha önce 17'si geçsin, 18'i, 19'u biz fiyatlamayı yaparız. 22'sinden sonra rahat nefes alır düz diyordum. Ama 22'si haftasında da şöyle en azından pazartesi, salı, çarşambayı da bir atlatmakta fayda var. Henüz daha tam sağlıklı fiyatlama evresi olduğunu düşünmüyorum FED tarafında.
1: Peki özellikle tabii şimdi bugün biraz böyle küresel konuşmak zorunda kaldık tabii. Ama bizim tarafı da bir konuşalım. Süremiz de çok fazla yokmuş diye şimdi uyarıyor beni yönetmenim.
2: Kısa konuşacağımız.
1: Estağfurullah. Öyle demek istemedim ama daha çok konu konuşalım diye hap gibi cevap isterim demek istedim. Özellikle şimdi bu piyasa kısmında baktığımız zaman biz bu savaşın öncesinde gerçekten hani böyle bu yılın geçen yılı telafi edecek nitelikte çok ciddi coşkulu, bol halk arzı ve coşkudan coşkuya koşan bir tablo olmasını beklerdik. Doğru. Şimdi bu 107 günlük süre aslında bayağı bir yaraladı ve bundan sonrası için de aslında ortaya çıkan bilançolarla birlikte bir miktar daha belirsizliği var. Ne dersiniz, bu yıl için borsa tekrar o istenilen seviyeye gelir mi, yoksa hala uzak mıyız oradan?
2: Şimdi aklımdakileri şöyle sıralamaya çalışayım. Bir, geçen seneden, yani tamam negatif, mesela geçen senede bazı farklı gelişmelerle biz aslında biraz da enflasyonda daha yüksek yerde bir kapanış yaptık. Yani beklediğimizden. Şimdi bir kere geçen sene veya son iki seneden farklı olarak borsanın alternatifleri TL mevduat benzeri ürünün dışında işte değerli metaller, kripto varlıklar gibi buralarda çok fazla bir alternatif gözükmüyor. Yani buradan kaçıp oraya gidebileceğiniz. Sanki riski borsada alabiliyorsunuz. Daha sabit getirili bir yatırım düşünüyorsanız işte fonlar olabilir. Hani para piyasası üzerinden ya da TL mevduat gibi gözüküyor. Bu bir. İkincisi enflasyon tarafında da aslında Ocak

0: Şubat çok haklısınız. Ocak Şubat mesela biz borsanın da böyle genel katılımcılığı işte 8 milyar dolar gelen bir para girmiş. Bunun 2,5'u yurt dışından borsaya girmiş falan, böyle son 2 seneden daha farklılaşacak bir senaryo görüyorduk. Ama bizim ana senaryomuz hala faizin ve enflasyonun düşmesi yönünde. Ve burada bizim konut, gıda ve kira tarafındaki başlıklarımız, bunlar şu an için böyle Merkez Bankası'nın metinlerinde değil ama enflasyon raporunda gördük. Bir de Sayın Mehmet Şimşek 28 Şubat'ta bunları anlatıyor. Tam savaşın başladığı gün. Yani birçok farklı yerde de anlatmıştır mutlaka. Bunların böyle gecikmeli iyimser etkisini görecektik. Dolayısıyla biz bunları Haziran, mesela Üzeyir biraz önce çok enteresan bir şey söyledi. 50 ile 75 mi? 0.50, 0.75 Haziran'da öyle bir enflasyon, evet, aylık mesela. Şimdi burada Temmuz-Ağustos'ta da o zaman bir enflasyon görsek, hani baz etkisiyle biz 2-2,5 puan işte 30'ların civarında bir enflasyonu Ağustos sonunda görmüş olacağız. Şimdi dolayısıyla ana senaryomuz o borsada. Biraz önce baktım, 45'lerden son 4 günde 400 milyon dolara yakın bir para girişi var. Geçen hafta 4 puanlık kısa vadeli tahvilimiz aşağı gelmiş. Bankacılık endeksi en dip seviyelerdeydi yani bu anlaşma öncesinde falan. Birkaç tane lokomotif hissemiz var. Yani biraz böyle S&P, Nasdaq havasına dönen bir borsa İstanbul olacak. Burada yeni düzenlemeler var. Mesela endekse girecek şirketler, çıkacak şirketler. Dolayısıyla bu arada denetleyici kurumun da çok...
1: Bu arada şey derken, benim destek faktöring bugün piyasa değeri 1 trilyon TL'yi aştı. Evet. Yaklaşık 220 çalışanla 1 trilyon TL piyasa değerini açan bir şirketimiz daha oldu.
0: Yani şimdi yani bizde de bazı dengesizlikler var. Ama bunların sanki bir çözümü içinde, mesela ben bizim denetleyici kurumunda, değil mi? Yani son dönemde gayet böyle yoğun bir fonlar üzerinde de, işte yapılan işlemler üzerinde de bir denetim var. Şimdi bunlar eksi artı koyduğumuzda şunu ben düşünüyorum. 17.500, 18.000 çok rahat bir şekilde bu senaryonun bir kısmının gerçekleşmesi, yani bu enflasyon düşüşü ve faiz indirim senaryomun üzeri kadar da bir şey olabilir. Hani faiz indirim marjı da olabilir. Görülebileceği bir yer. Ama ilk iki ayda ayrıştığımız genele yayılacak bir borsa yükselişi yerine hisse bazlı bir yükselişin olacağı, son iki seneye benzer bir görüntü olacak. Yani endeks yükselse bile her hisse senedinin benzer bir performansını göremeyeceğimiz bir borsa var.
2: Siz ne dersiniz?
1: Yani bizim
2: şimdi
1: borsa gerçek...
2: Burada şöyle bir durum da var aslında. Hani endeks ayrı bir yere gidiyor, şirketler ayrı bir yere, aynen, gidiyor gibi bir görüntü, tabii, de var.
1: İşte destek faktörün mesela bu yılki getirisi %442. Geçen yılki getirisinin üstüne koyduğunuz, yani hareketin başladığı yerlerden buralara geliş bambaşka bir dünya. Fonlarda da aynı durum var, hisselerde de aynı durum var. Şimdi gerçekten yatırımcı da ya da şeyler de, diğer sektör çalışanlar da ciddi sıkıntılar içerisinde. Yani Şubat 2025'te destek faktörün halka arz edilmiş. Gördüğü en düşük fiyat 51 liralar civarı. Yani 50 liralar civarında bir halka arz gerçekleşmiş. Bugün 3000 lira. Şimdi bir faktöring şirketinin nasıl bir dönüşüm yapmış olması gerekir? Bu sorgulanmalı, tartışılmalı mesela. Yani 220 çalışan civarı vardı en son baktığımda. Yani kişi başına düşen şirket değeri açısından Türkiye'nin en değerli şirketi oldu herhalde. Yani hani Aselsan'dan bile o açıdan baktığında daha değerli olabilir. Yani böyle bir değerleme söz konusu. Şimdi birçok hissede böyle hareketler var. Yani geçmişte de gördük. Hatırlayacak olursanız uzaya gidenler vardı. Mama'ya indiler. Yani birçok şirkette benzer şeyler görüyoruz.
0: Ama
1: yani
0: bir uzayı gördüler yani. Öyle bir şey var. En azından uzayın o sessiz ve derin halini bir test etmiş olduk.
1: Aynen. Yani şimdi piyasada böyle bir tablo var. Şimdi hisselerin bir kısmı böyle gidiyor. Niye gittiğini kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. İşte Tomuş Bey de bilmiyor. Başkası da bilmiyor. Başkası da bilmiyor. Şimdi geçen piyasanın kıdemli araştırmacılardan birisiyle
2: son
1: görüşüyorum.
2: Son 2 yıl mı dediniz? 1 yıl mı dediniz?
1: İşte halka arzından itibaren olan süreç. Evet. Yani halka arz ne zaman olmuştu?
0: Aslında 2025 Şubat.
1: Yani aynen, 2025 yıl. Şubat.
2: Yani 1 yıllık versen.
1: Halka arz tarihi de o civardaydı. Yani Şubat 2025 miydi? Şubat 2025. Halka arzın başlangıcı. Evet. Yani bu Temmuz'da 300 olmuş ama ondan önce 50 liralar civarı işte. Hı hı. Şimdi böyle hareketler olunca şimdi yatırımcıya
2: biraz daha geriye git.
1: Borsa İstanbul'a gelin, şirketlere ortak olun, ortaklık kültürünüz gelişsin, temettü alırsınız, burası uzun vadeli yatırım yeri falan. Adam diyor ki ne hikaye anlatıyorsun sen bana. sen bana hikaye anlatma abi, bak 50 lira alsaydım bugün 3000 lira olmuştu diyor, ya da öbürünü alsaydım 1 liraydı 15 lira olmuştu.

0: 20 lira oldu diyor. Öbürünü alsaydım 10 liraydı. 150 lira oldu diyor. Sen bana diyorsun ki işte Pegasus bu sene işte atıyorum 1'e 2 yapar. Ya 1'e 2 kimi keser bu piyasada diyor. Piyasa böyle bir piyasa. Yani şu anda bizim Borsa İstanbul algısının hani bir yerlerdeki kumarhaneden farkı yok yatırımcı gözünde. Yani bir koyacağım 10 alacağım. Yani felsefe bunun üzerine kurulu. Fonlar tarafında da öyle. Şimdi işini yapan fonlar var. Adam tırmalıyor, çalışıyor. Endeks üzeri performanslar getiriyor. Bir şeyler yapıyor. Abi sen de endeks üzerinde 30 puan fark getirmişim diye gelip karşıma bana foncuyum diye geçiniyorsun. Adamın fonu diyor bu kadar getiriyor ya da bunun fonu bu kadar getirdi diyor. Şimdi benchmark'ı da bozuyor. Ya bu taraftaki foncular risk algısını tamamen ortadan kaldıracaklar. Bu tarafla yarışmak için Allah ne verdiyse riske girecekler. Ya da normal bir yönetim altında buralarla rekabet edemeyecekler. Para piyasası fonlarında bile ayrışma var. Muazzam ayrışma var. Para piyasası fonuya bir puan ayrışırsın, iki puan ayrışırsın. Yani ne kadar ayrışabilirsin? Yani sonuçta aynı şeyi sen de yapıyorsun, o da yapıyor. Ama para piyasası fonlarında bile bu ayrışma var. Bu ayrışmayı gören yatırımcı diyor ki, abi diyor risk veriyorsunuz ama diyor bak diyor bir yıldır gidiyor bu işten, iki yıldır gidiyor bu düzen. O zaman biz de bu düzene ayak uyduralım, biz de burada olalım diyor. Şimdi bunu geçmişte görmedik mi? Yani çok konuştuğumuz hisseler vardı. Hatırlarsanız bir dönem Sasa, Hektaş, Kontrolmatik, Gesan, Smartix. Ben mahşerin beşlisi diyordum. Şimdi mesela bunları konuşan kaldı mı? Kalmadı. Yani ve çok ciddi kayıplar söz konusu oldu bu hisselerde. Sasa'sında ayrı kayıp oldu. Hektaş'ında ayrı kayıp oldu. İşte şeyinde Kontrolmatik'inde ayrı kayıp oldu. Diğerlerinde ayrı kayıplar oldu. Ve çok ciddi mağduriyetler oluştu. Yani hiç şey değişmiyor. Trend değişmiyor. Hep aynısı oluyor ama biz hep bir farklı bir şekilde farklı kanalların bir şekilde ön plana çıktığını görüyoruz ve yatırımcı da hep bunların devam edeceği düşüncesiyle hep orada olmak istiyor. Ama çok kolay bir şey değil. Nereden döneceğini bilmek değil vesaire. Şimdi mesela destek faktörün kalmış olsaydı, onu konuştuğumuz için şimdi 1 trilyonu geçince değerim. Kaçta satardın abi 50 liradan almış olsan?
1: 60'ta satardım.
0: Hadi çok tuttun 100'de sattın. Hadi 300'de sattın. 300 de pahalıydı benim için. 3000. Yani ben buna nasıl bir değerlendirme yani
1: birebir oluşturdum? Yaptığı zaman zaten büyük ihtimal.
0: Aynen. Biraz önce onu diyordum. Bir analist arkadaşımız, araştırmacı, yılların araştırmacısı. Geçen gün onunla konuşuyorum. Dediği cümle şu oldu. Yani araştırmacı olacağım ama keşke sanayide bir motor ustası olsaydım. Topluma ve millete daha fazla faydam olurdu. Şu anda benim yaptıklarımın kimseye bir faydası yok. Kimse de umursamıyor zaten dedi. Yani kimsenin öyle bir kaygısı kalmadı.
1: Ama o her dönem farklıdır Zehir ya. Herkesin tabii çok değerli.
0: Ben mesela açık söyleyeyim. Pandemi sonrasındaki kadar bu piyasanın ahlakı akının bozulduğu bir dönem
1: tabii,
0: görmedim.
1: Tabii, o ayrı ama
0: pandemiden başlayan dönem ve bugüne kadar gelen dönem bu piyasa bazı şeyler hukuki olabilir. Hiç itirazım yok. Hukuk bunu gerektiriyor, yapıyor. Ama piyasanın ahlaki değerleri tamamen ortadan kalktı. Yani piyasada ahlaki değerler ortadan kalktı. Ve bunun sorunlarını da uzun vadede yaşayacağız. İşte İstanbul Finans Merkezi olacak diyoruz değil mi mesela? Yani buraya yabancı gelecek vesaire gelecek. Yani hatta bırak yabancının gelip hisse senedimizi almamızı. Eğer finans merkezi olacaksak yabancının gelip buraya hissesini burada kote ettirmeli. Yani burada halka arz yapmalı. Polonya bunu başardı. Mesela finans merkezi olma konusundaki rakiplerimizden biriydik. Onlarca şirket oldu orada. Yabancı sermaye şirketin gelip Polonya'da halka arz edilmiş. Bizde daha sıfır. Bir tane var, o da Turkish Toko. Yani o da Türk olduğu için sahibi. Burada açılmış eskaza. Bugün olsa o da açılmaz belki. Şimdi bakıyorsun dönüyorsun. Dün işte bu hafta ISO 500 açıklandı. Türkiye'nin gurur tablosu. ISO 500. Ama sermaye piyasalarımızın utanç tablosu bence. Sadece 85 tane halka açık. Yani 415 tane şirket ISO 500'de yer alan borsaya gelmiyor. Ama borsaya gelme konusunda bazı şirketlerin, grupların talebi böyle. Koşarak geliyorlar. Biz borsaya gelmeliyiz, borsaya gelmeliyiz. Hani geliş amaçları ve buradakilerin gelmeyiş amaçları birbiriyle çok çelişiyor bence. Yani bu ayrımı yapabilmek lazım. Yani oralarda sorunlar var. Yani o nedenle endeks konuşuyoruz. Endeks konuşmamızın da artık, yani endeks 20 bin olacak. Gel endeks al desem bugün yatırımcıya. Abi vadeliden kaldıraçlı alacaksam alayım. Yoksa ben 6 bin puan için bu piyasaya sokma der.
1: Yorma beni.
0: Aynen, yorma beni der. Yani ya 14 bin olmuş saatin endeks, 15 bin olmuş. Gideceği şurada %40 diyorsun. 6 ayda %40. Beni yorma. Ben başka yerlerde keyfime bakayım ya da maceramı arayayım diyecek moda geldi. O nedenle zor. Ama yine de tüm bunlara rağmen ikinci yarıda biraz böyle ana şirketlerin de işi dahil olduğu bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani orada hala ümidim var ama yapısal olarak da çok ciddi sorunlarımız birikti. Son 6 yıllık dönem, yani bunlar kat kat arta arta gidiyor. İnşallah o taraflarda da doğru hamleleri yaparız zamanında.
2: Peki. Bir küresel piyasalara bakalım. Philip Capital'e gidelim. Philip Ortoy'dan Makoto Mutsuhashi bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl?

0: Yani burada tabii dünkü Walsh'un konuşmasından sonra bir de FED projeksiyonlardan sonra biraz satış baskısı yaratmıştı. Yani o FED projeksiyonlar ve Walsh'un konuşması biraz şahin bir konuşma gerçekleşmişti. Bir de yani FED üyelerin tahminler de özellikle politika faiz konusunda yukarı yönünü çektiler. Dolayısıyla bu da yani biraz daha şahin tarafında kalıp yatırımcılara endişe verici bir yani veriler olduğunu söyleyebilirim. Bugüne baktığımızda ama yani yine hala bu Hürmüz'ün açılması, İran-ABD anlaşması, hatta dün Trump'ın imzalaması, bunların hepsine baktığımızda aslında yatırımcıların biraz daha iyimser yaklaştığını görüyoruz. Şimdi tabii ki halka arzlar da söz konusu olmaya başladı. Şimdi SpaceX'in halka arzı oldu. Tepeden biraz geriledi. Ama bu taraftaki yatırımcı ilgilerin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz diğer halka arzlara göre. Yani geçmişteki halka arzlara göre. Şimdi OpenAI tarafında da halka arz gerçekleştirilecek. Yani bir de bunların talep konusunda çok yüksek talep gördük. Dolayısıyla hala yapay zeka, hala çip sektörü bunların rally'nin devam ettiğini görüyoruz. Tabii hep söylüyoruz aynı şeyi. Çarpanlar oldukça yüksek olmaya başladı. Sermaye harcamaları da hala yüksek. Yani geri çekilme olursa, özellikle bu anlaşma bir yerde bozulursa, ki yani şimdilik her şey tamam gibi gözüküyor ama bozulmaya başlarsa bu geri çekilmenin biraz daha sertleşebileceğini düşünüyorum. Dünkü projeksiyonlardan biraz daha bahsedeyim. Biraz dönmüş olurum ama yani faiz indirim bekleniyordu önceki projeksiyonlarda, bir 25 bas puanlık faiz indirim. Şimdi ise yıl sonuna kadar bir faiz arttırım bekleniyor FED üyeler tarafından. Bu aslında tabii ki piyasa ya da risk iştahı için çok güzel bir şey değil ama bundan önce zaten savaşın başladığı günden bu yana yatırımcıların beklentileri de, FED Funds Futures'lara baktığımızda yatırımcıların beklenti zaten bu, yani bir faiz arttırım doğrultusundaydı. Dolayısıyla yani çok fazla piyasayı etkilemedi diyebiliriz. Negatif etki yaratmadı diyebiliriz. Hisse senedinden bahsediyorum. Ama biraz da kıymetli metal tarafına, emtialara baktığımızda bu taraftaki baskının daha da sert olduğunu görüyoruz. Çünkü sadece tahvil faizler değil, dolar endeksinin tekrardan 100 seviyesine ulaşması emtiaları baskıladı diyebiliriz. Burada kur tarafına baktığımızda, yani döviz tarafına baktığımızda benim dikkat çeken parite ise Japon yeni ABD doları olduğunu söyleyebilirim. Yine 160 seviye, çok sembolik bir seviye olmaya başladı bu 160.
1: Evet.
0: 160'tan genelde Japonya tarafından müdahaleler gerçekleşiyordu. Yani burada dolar tarafındaki hareketlere takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de. İyi akşamlar diyoruz. Bakalım Tümüşsaraşı bizimleydi. Filip Portföy'den. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Üzeyir Doğan ve Tom Uçarbaş, her zamanki gibi bizi aydınlattınız. Kafamda yeni sorularla bir sonraki programda sizinle olmak isterim. Efendim, böylece yayınımızın sonuna geldik. İyi akşamlar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
2: bankanın güzeli. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim.

0: sevgi bizim, bu inanç bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hi Turkey, welcome to
2: Çocuklar,
1: America.
2: Bu abi kim lan?
3: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Then Reverend is John.
4: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
11: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
12: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
13: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
14: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
13: Kadınlar da olmalı tarımda.
12: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
14: Tarlaya girmeye başladık.
12: Traktör sürmeme.
15: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
14: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olmalı.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Şu kırmızıyı bir deneyim isterseniz.
2: Kırmızı.
3: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
1: aşk. Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a
3: yerinde cin sat. Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
4: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız.
6: Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
10: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
11: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

Biliyorsunuz, Enparo olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Bir çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enparalı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
8: Otobit'te. Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

İnsan halinde bu hafta günlük hayata rehberlik eden psikolojik öneriler konuşuluyor. Narsist eşler, aşırı alınganlar, kıskançlık yapanlar, dost görünen düşmanlar. Zor kişiliklerle nasıl başa çıkılır? Sürekli mağdur rolüne bürünen kişiliklerin psikolojik altyapısında neler var? Kötümser ve negatif insanlar bizi nasıl etkiliyor? Zorlu hayat koşullarına karşı nasıl direnç kazanabiliriz? İyi niyetli olmak manipüle edilmeye zemin mi hazırlıyor? Klinik psikolog yazar Beyhan Budak ve psikoterapist Dr. Cem Keçe hayatın zorluklarına karşı pratik yaşam önerileri sunuyor. Doçent Dr. Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te A Para'da.

0: Efendim piyasa notlarından merhaba. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Özellikle dün tabii yeni Fed Başkanı'nın açıklamaları ve Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte piyasalar işte bu konuların haber akışıyla bir yön arayışında. Bakalım nasıl şu anda fiyatlamalar? Hemen hızlıca küresel haritamıza gidelim ve de son durumu size aktarmış olalım. İçeride BIST yüzde şu anda %2'nin üzerinde bir prim. 2.15'lik 14.731 seviye. Avrupa'da karışık bir seyir. İngiltere'de bugün faiz kararı vardı. Sabit tuttu beklendiği gibi faiz oranlarını İngiltere Merkez Bankası. Şu anda 1.08 gerideyiz orada. Madrid 0.28 geride. Paris 0.15, Frankfurt 0.11 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu anda S&P'de 0.76, Nasdaq'ta 1.60 ve Dow Jones'a da 0.53'lük yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. BIST endeksi 14.727 şu anda en yüksek seviye, günün en yüksek seviyesi. 2.13'lük bir yukarı yönlü hareket. Günün en düşüğü de 14.554 oldu. Bir de bakalım endekslerdeki son duruma. Bankacılıkta şu anda 3.41'lik yukarı yönlü hareket var. Sanayi 0.67, turizm 1.22, teknoloji 0.60, gayrimenkul 1.02, spor 0.85 yukarıda. Ve sigortacılık 1.63, gıda 0.41, madencilik 4.73, inşaat 0.74 yukarıdayken, kimya 0.21, bilişim ise 0.58 geride. Ve bugünün önemli başlıklarından biri Fatih Birol'un, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un İstanbul'da yaptığı açıklamalardı. Aynı zamanda Fatih Birol A Para'ya da konuştu, değerlendirdi son İran-Amerikan anlaşmasının enerji piyasasına etkilerini. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu düşüreceğini söyledi ve Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyeline dikkat çekti Fatih Birol. Bakalım neler söylemiş, bir kulak verelim.
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Bu gelişmenin kalıcı olacağını mı düşünüyorsunuz, yoksa piyasa hala önemli riskler barındırıyor mu? Önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin beklentileriniz neler?
2: Bu ABD ile İran arasındaki ön anlaşma son derece güzel bir haber. Umarım bu kalıcı olur ve önümüzdeki 60 gün içerisinde sürecek olan müzakerelerde başarıyla sonuçlanır. Benim için en önemli konu bir enerji insanı olarak Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz ve koşulsuz olarak trafiğe açılması. Eğer bu açılırsa zaman içerisinde petrol fiyatlarının daha da rahatlayacağını ve petrol fiyatlarında aşağı doğru baskı olacağını düşünüyorum.
1: Peki efendim, İran petrolünün yeniden küresel pazara dönmesi halinde günlük arzda ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Bunun petrol fiyatlarına etkisi ne olur?
2: Bu ne kadar hasar gördüğüne bağlı mevcut tesislerin İran'da. Bunu şu anda söylemek güç ama şu kesin ki İran petrolü dünya piyasalarına tekrardan tam olarak döndüğü zaman bu piyasalarda ciddi bir rahatlama yaratacaktır.
1: Efendim, Türkiye açısından bakarsak petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık ve enflasyon üzerinde ne kadar belirleyici olmasını bekliyorsunuz? Türkiye bu süreçte nasıl bir avantaj sağlayabilir?
2: Ben Türkiye'nin cari açığının son derece kırılgan olduğunu düşünüyorum petrol fiyatlarına karşı. Çünkü petrol fiyatları artınca cari açığımız artıyor, enflasyon rakamlarımız artıyor. Zaten Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçenlerde enflasyon

0: beklentisinin 5 puan yukarı çıktığını söyledi. Artan petrol fiyatları yüzünden. Eğer petrol fiyatları aşağı doğru inerse, Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak trafiğe açılırsa, bu Türkiye'nin hem enflasyonu aşağı doğru iter, hem de büyümek için, Türkiye'nin ekonomik büyümesi için güzel bir haber olur.
1: Efendim, yüksek enerji maliyetleri küresel enflasyonla mücadeleyi nasıl etkiliyor? Yılın ikinci yarısında enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde etkisine ilişkin beklentiniz nedir?
0: Eğer fiyatlar bu seviyelerde devam ederse, hatta daha da aşağı doğru giderse, birçok ülke için, enflasyon için son derece güzel bir haber. Geçenlerde Avrupa Merkez Bankası faizleri artırdı. Artırırken de en önemli gerekçe olarak da yüksek petrol fiyatlarını söyledi. Dünyanın diğer taraflarında da böyle bu. O bakımdan fiyatların böyle düşüyor olması ya da düşecek olması umarım bütün ülkelerin enflasyon konusundaki beklentini aşağı doğru çekecek. Bu da küresel büyüme için güzel bir gelişme olacak. Türkiye'nin hem güneşte hem rüzgarda muazzam potansiyeli var. Jeotermalde muazzam potansiyeli var. Bunu ciddi oranda kullanıyoruz. Avrupa'daki ilk 5 ülkeden bir tanesi haline geldi Türkiye yenilenebilir enerji konusunda. Ama potansiyelimizi daha da fazla kullanmak için büyük imkanlarımız var.
1: Son olarak COP31'e Türkiye ev sahipliği yapacak. Bunun iklim politikasına etkisi ne olur? Uluslararası iklim diplomasisinde nasıl bir etki oluşturmasını bekliyorsunuz?
0: Ben COP31'in Türkiye'nin almasını Türkiye olimpiyatları almış kadar sevindim. Çünkü bu Türkiye'ye dünya çapında bir platform sağlayacak ve bizim insanımızın insani hassasiyetlerini dünya göstermesi için bir fırsat sağlayacak. Dünyada iklim değişikliğine olan ilginin azalması bizim için ciddi bir sorun, ama Türkiye'nin hep birlikte hem hükümetiyle, iş adamlarıyla, akademisyenlerle, diğerleriyle birlikte el ele vererek burada güzel bir zirve yapacağını umuyorum. Biz de hükümetimizle birlikte çalışıyoruz. Daha önceki hükümetlerle birlikte çalıştığımız gibi Brezilya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri olduğu gibi umarım güzel bir zirve olacak ve Türkiye için ve dünya için hayırlı olacak.
2: Fatih Birol'un mesajlarını dinledik. Dediğimiz gibi İstanbul'da bugün konuşma yaptı kendisi. Konferansa katıldı. Önemli mesajları vardı. Türkiye'nin işte yenilenebilir enerjideki potansiyeline değindi dedik. Diğer taraftan da Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak da bu konuyla ilgili Hürmüz Boğazı'nda vazo kırıldı demiştim. Ve toparlanması da hemen olmayacak mesajı da var aynı zamanda Fatih Birol'un. Ve de bundan sonra piyasalarda enerji ithalatında güven unsurunun daha fazla öne çıktığını ve Orta Doğu'da da ciddi riskler olduğunu ifade etti. Şimdi önemli başlıklardan biri işte tabii ki bu İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mütabakat. Bunun yansımaları İran'da nasıl? Önce Ekber Karabağ'a döneceğiz. Ardından da muhabirimiz Londra'da bizi bekliyor Alparslan Düven. İngiltere Merkez Bankası'nın bugün kararını aldık. Önce Ekber seni dinleyelim. Şimdi bu mutabakat evet 14 madde resmi imzalar atıldı. Nedir son tepki İran'daki yansımalar?
3: Teşekkür ederim Melis. İran'daki yansımalarını şu şekilde söyleyebilirim ki ciddi anlamda ekonomiyi etkilemiş durumda. Özellikle döviz piyasasında İran parasının son birkaç gündür peş peşe değer kazandığını söyleyebilirim. Bu süreçten önce bir Amerikan doları 180 bin tümenin üzerindeyken işte son birkaç gündür gelen olumlu haberlerin ardından da işte bu mutabakat zaptının imzalanması ve yürürlüğe girmesiyle birlikte İran'da bir Amerikan doları 150 bin bandına gerilemiş oldu. Yani son bir hafta içinde nereden bakılsa İran parasının %20 değer kazandığını ifade edebiliriz. Tabii bu anlaşmanın, bu uzlaşmanın maddelerine bakıldığında İran'a ciddi anlamda bir fon sağlanması da öngörülmektedir. İşte maddelerden, en önemli maddelerden biri işte Hürmüz'ün açılması ve İran'a karşı ablukanın kaldırılması ve İran dünden itibaren işte petrol satmaya başladı. Hatta gelen bilgilere göre dün İran petrolüyle dolu 3 tankerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan Amerika Birleşik Devletleri abluka alanından geçerek uluslararası piyasalara gitti. Bu uzlaşmanın maddelerinden en önemli birisi İran'a yönelik petrol ambargosunun kaldırılması meselesidir. İran dün bu uzlaşma hayata geçer geçmez petrol satmak için önündeki bütün engeller kaldırılmış oldu. Şunu da dikkate alalım ki an itibariyle bu ambargolar dolayısıyla, daha doğrusu bu abluka dolayısıyla İran'ın işte petrol işte depolarının tıka basa dolu olduğunu ifade edebiliriz ve İran'dan yüklü miktarda uluslararası piyasalara petrolün çıkışının yapılacağını da ifade edebiliriz. Tabii diğer ülkelerle birlikte bu uzlaşmanın en önemli maddelerinden biri diye İran'a 300 milyar dolarlık bir fon sağlanması. Bu da sürece bağlı olarak yapılacak. Tabii her iş bitmiş değil. Cuma gününden itibaren taraflar İsviçre'de bir araya gelerek işte diğer meseleleri ve özellikle İran'ın nükleer faaliyetlerini görüşecek ve 60 günlük süre zarfında işte bu mesele kesinleşmiş olacak. Nihai anlaşma kesinleşmiş olacak. Taraflar anlaşır mı anlaşmaz mı? Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun İran'da olsun bir olumlu havanın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Az önce Donald Trump'ın bir paylaşımı söz konusu oldu. Uluslararası piyasaların coştuğunu, işte Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının coştuğunu, işte petrol fiyatlarının düşmeye başladığı yönünde öyle görünüyor ki Donald Trump bu meseleleri çok önemsiyor. İşte gelişmeler bu şekilde ilmeli. Söz şimdilik sende.
2: Teşekkür ediyoruz Ekber detaylar için ve dönelim buradan Londra'ya. Alparslan Düven bizi bekliyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın kararını aldık. Orada sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası kararı da beklendiği gibi piyasaların. Fakat detaylarda ne var senden dinleyelim Alparslan.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Merkez Bankası gösterge faiz oranını bugün %3.75'te bırakarak Aralık 2025'te başlayan ve halen devam eden faiz artışlarına ara verme süresini uzatmış oldu. Para politikası yapıcıları İran Savaşı kaynaklı enflasyonist etkileri ekonominin diğer bölümlerindeki dayanıklılık sinyalleriyle birlikte tarttılar ve Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Para Politikası Kurulu'nun diğer üyelerinin faizleri sabit tutmaları ve geleceğe dönük politika adımlarında büyük ölçüde nötr bir duruş sergilemeleri zaten beklenen bir durumdu. Tabii bu karar resmi verilerin İngiltere'de enflasyonun sabit kaldığını gösterdiği açıklamadan bir gün sonra gelmiş durumda ve tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda %2.8 oranında arttı. Tabii bu oran Nisan ayıyla aynı seviyede ve ekonomistlerin %3.0'lık beklentisinin altında kalarak manşet enflasyonu 2025'in başından bu yana en düşük düzeyine de çekmiş oldu. Ancak bu sabit oran düzeyin altında, yani yüzeyin altını birbirinden ayrışan eğilimleri de aynı zamanda gizliyor ve ulaşım maliyetleri, artan akaryakıt fiyatları ve yükselen uçak biletleri nedeniyle %6.8'e sıçrarken gıda enflasyonu %2.2'ye geriledi ve konut maliyetlerini de düşüşünü bu anlamda sürdürmeye devam etti ve enflasyon hala bankanın %2'lik hedefinin üzerinde seyretse de bu veri 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sıçramadan kaynaklanan fiyat baskısının beklenenden daha sınırlı olabileceğine dair umutları da arttırmış durumda. Bankanın başkanı Andrew Bailey son dönemde petrol fiyatlarında görülen düşüşü cesaret verici olarak nitelendirdi. Ancak fiyatların hala savaş öncesi seviyelerin üzerinde olduğuna da özellikle dikkatleri çekiyor. Diğer yandan gelecekte ne olursa olsun son 4 ayın daha yüksek enerji fiyatları zaten boru hattında belli bir enflasyonist baskı olduğu anlamına geliyor ifadelerini kullandı ve bankanın görevi bunun %2'lik hedefimizin üzerinde kalıcı bir enflasyona düşmesini engellemek diye de özellikle altını çizdiği bir nokta var. Ancak analistler hane halkı enerji faturalarındaki artışın fiyatlara yansımasıyla birlikte enflasyonun yılın ilerleyen döneminde yeniden hızlanabileceği uyarısında da bulundu. Ve tabii özellikle yatırımcılar Mayıs ayında enflasyon beklentilerinin altında ve şu anda %3'ün altında olsa da daha yüksek enerji fiyat tabanının devreye girmesiyle yılın ilerleyen dönemlerinde %4'e yaklaşmasının muhtemel olduğunu ifade ediyorlar diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
2: Kolaylıklar diliyoruz sana da, görüşmek üzere diyelim ve piyasalardaki son durumu değerlendirmek üzere şimdi de dönelim Oğuz Ayhan'a, İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölüm Müdürü. Oğuz Bey hoş geldiniz.
5: Merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi

0: Bir malum muhabirlerimizden de dinledik detayları. Dün FED, bugün İngiltere Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın uzlaştığı metin. Ne dersiniz? Bugünkü fiyatlamalarda sizce özellikle öne çıkan tema nedir?
1: Şu an dün akşam tabii Kevin Warsh'un açıklamaları, ilk kez açıklama yapıyor olması FED'in politikalarıyla ilgili piyasalarda oynaklık yarattı ve üyelerin de bu yıl içinde faiz artırımı yönünde karar vermeleri diyelim. Piyasalar üzerinde biraz negatif yönlü etkisi olmuştu. Ama gün içinde petrol fiyatlarının düşmesi ve anlaşma daha etkili oldu ve hisse senedi piyasalarını pozitif yönde etkiledi diye düşünmek gerekiyor. Tabii Fed'in politikalarının bir kısmı tahmin ediliyordu. Yani bu yıl içinde faiz artırımı yönünde en azından bir tane faiz artırımı fiyatların içindeydi. Bu olasılığı biraz daha artmış oldu dünkü toplantıdan sonra. Özellikle Amerikan faiz eğrisine baktığımız zaman kısa faizlerin yükseldiğini, uzun vadelilerde ise bunun biraz sıkı duruş olarak algılanıp oranın daha alıcılı olduğunu görüyoruz. Uzun tarafların bu şekilde alıcılı olması da daha riskli varlıklara pozitif yansıyor diye okumak gerekiyor. Nihayetinde değerlemelerde kullanıldığı için biraz borsaların iyiliğini buna bağlayabiliriz anlaşmayla birlikte. Ama tabii kısa taraftaki faizlerin yukarı çıkması da değerli metallerde biraz realizasyona yol açtı diyebiliriz.
0: Evet. Peki şimdi tabii yeni bir FED anlayışı görecekmişiz gibi görünüyor Kevin Warsh'un açıklamalarından ki Trump kendisini daha çok faiz indirir beklentisiyle getirdi ama ilk yansıma şu anda şahin bir duruş ve de metodoloji değişikliği. Sanki böyle kendisiyle birlikte yeni bir dönem başlatmak isteyen bir başkan gibi bir görüntü verdi. Siz ne dersiniz?
1: Evet, hatırlarsınız tabii ki Trump'ın açıklamaları biraz daha piyasadan daha kopuk, yani siyasi görüşü hakim kılan bir merkez bankası mı gelecek diye bir tereddüt yaratmıştı. Tabii bu dünkü gerçekleşmeler bunun masadan kaldırdığı gibi gözükmekte. Fed yine verilere bağlı ama verilerin takibi, işleyişiyle ilgili tabii dediğiniz gibi başkanın biraz daha farklı olaya bakış açısı var. Ama önümüzdeki dönemde yine veriye bağımlı bir süreç izleyeceğimizin de göstergesi bu. Hali hazırda zaten enflasyon bu savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisiyle birlikte zaten enflasyon biraz birçok ülkede yukarı çıkmıştı ve merkez bankaları da buna politikalarıyla tepki vermişti. Yani en yakın örneği de Avrupa Merkez Bankası. Fed'in dünkü sıkılığı da faiz artırmadan piyasaları sıkılaştırmış oldu açıkçası. Genel itibariyle Japonya'dan başlayarak kıta Avrupa'sı ve Amerika'da bu savaşın etkisinin biraz sıkılaşma olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ama tabii ki başkanın da söylediği gibi bazı veriler geç geliyor. Onları daha erken değerlendirmek gerekiyor. Bu da açıkçası önümüzdeki dönem hali hazırdaki verilerle bu sıkılık sağlanmış gibi enflasyon ve işsizlik verileri çok yakın takip edilip onların gelişmeleri hem faiz eğrisine hem borsaya hem değerli metallere daha hızlı şekilde yansıyacaktır diye düşünüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi bu yeni dönemle birlikte tabii pek çok soru işareti olan konu da var. İşte özellikle iletişim noktasında ileriye dönük yönlendirmede yapılmayacak açıklaması, daha temkinli olunacağı yönündeki açıklama ki metnin zaten neredeyse yarı yarıya düşürülmesi, faize ilişkin oradaki ifadelerin çıkarılması. Şimdi burada siz bu ileriye dönük yönlendirmenin vazgeçilmesinde riskler görüyor musunuz? Ne dersiniz? Çünkü uzunca bir süredir piyasa buna alışmıştı.
1: Açıkçası evet, Fed'i örnek merkez bankası gösterirken de bu sözlü yönlendirmeyi çok vurguluyorduk. Yani değişik üyelerin bir şekilde piyasayı yönlendirdiği görülüyordu. Bunu biraz masadan kaldırmaları biraz açıkçası piyasada yön bulma açısından önümüzdeki dönem oynaklığı artırabilir. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Ama tabii ki Fed bu oynaklığı yönetecek bir kapasiteye de sahip. Bunu biraz açıkçası yolda göreceğiz. Ama ilk etapta tahminim oynaklığı artıracağı yönünde.
0: Özellikle hani oynaklığı arttıracak derken hangi enstrümanlarda daha dikkatli olmak gerekir?
1: Tabii ki faiz eğrisinde orta uzun vadelerde ve hisse senetleri daha riskli varlıklarda ve bunun devamında da kıymetli metaller yine yüksek oynaklığa sahip olduğu için bunları söyleyebilirim.
0: Dönelim içeriye biz. Çünkü bugün de %2'yi aşan bir performans. 14.700'ün üzerinde şu anda BIST endeksi. Yine bankacılıktaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Siz içerideki performanstaki bu olumlu tabloyu neye bağlıyorsunuz?
1: Açıkçası biz petrolün fiyat düşüşünden, fiyat yükselişinden en çok etkilenen ekonomiydik. Hem cari açık tarafında hem de enflasyon tarafı. Enflasyonda da özellikle hali hazırda bir ekonomi politikası yürütüyoruz ve bunu enflasyonu düşürmek üzerine kurgulanmış bir politika. Faizler de onlarla birlikte düşüyor. Bu bizim bu sene biraz sekteye uğratmıştı ve petrolün çok hızlı şekilde aşağıya gelişi tabii Türk varlıklarını olumlu yönde etkiliyor diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında da faiz politikalarının önümüzdeki dönem etkileyeceği için ilk etapta finans sektörünü barındıran holdingler, havacılık sektörü bunlar şu anda genel endeksen pozitif yönde ayrışıyor diyebilirim.
0: Evet, peki sizin için kritik seviyeler nereleri BIST endeksinde?
1: BIST endeksinin kompozisyonu da önemli Melisa Hanım. Daha önce biraz savaş portföyü kompozisyonuyla yükselmiştik. Artık biraz daha genel ekonomik gidişata ve faize duyarlı sektörlerle yeni yüksek seviyeleri test etmesini beklerim. Hali hazırda tabii ki bizim yine ana girdiğimiz faizlerimizin düşüyor olmasıdır. Şu an 40'la fonluyoruz. Bunu önümüzdeki aylarda mevcut haftalık repoya ve devamında da faiz indirimlerini konuşuyor olmalıyız ki hem ekonominin canlanması hem de şirket ve sektörlere olumlu yansıması gerekiyor.
0: Peki şu anda da bu arada 14.768'deyiz. 2.41'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Yine dediğimiz gibi bankacılık endeksindeki bugün yükseliş dikkat çekici an itibariyle de. Şimdi bu şu anda özellikle bir de madencilikte de 5.78'lik yükseliş var. Onu neye bağlıyorsunuz? Bankacılık 3.67, madencilik %5'in üzerinde.
1: Madencilik sektörü hisseleri tabii yani altının bir reboundu vardı. Belki onun gecikmiş fiyatlaması vardır. Onun haricinde yurt içinde vergi oranlarında bir iyileşme sağlanmıştı. Onun yaratacağı bir önümüzdeki döneme ait iyilik olabilir. Bu gibi faktörler etkilemiş olabilir.
0: Nedir bu sene sonu için biz BIST'de hangi seviyeleri görebiliriz? Eğer ki bu barışla ilişkin bu mütabakat alınan kararlar uygulanırsa.
1: Evet, o varsayımımızla petrolün bu düşüşünün devam etmesi ve yolda herhangi bir sekteye uğramadığı varsayımı altında biz yıl sonunda 17 binli seviyeleri görebileceğimizi düşünüyoruz. Ama biraz kompozisyon dediğim gibi daha değişik olabilir. Daha genel holdinglere, bankalara, perakendeye yansımış. İçeride biraz daha önümüzdeki döneme ait canlılığı fiyatlayabilecek sektörlerin ön planda olmasını. Petrol türevi ürünler, biraz tabii ki savaş sanayi ve benzeri çok aktifti bu geçtiğimiz dönemde. Onların daha böyle dinlendiği, diğer sektörlerin ön plana çıktığı bir kompozisyonla önümüzdeki dönem 17 binli seviyelerin yıl sonunda görülebileceğini düşünüyoruz.
0: Evet. Peki siz portföy yapmakta olanlara şu an ne önerirsiniz? Çünkü malum süreçler boynak, hani kırılganlık yüksek. İşte yeni bir FED, yeni bir anlaşma. Ne dersiniz bundan sonraki dönem için portföylerde nelere dikkat etmeli?
1: Melisa Hanım, açıkçası portföylerde öncelikle yatırımcıların kendi risk seviyelerini çok iyi belirlemeleri gerekiyor. Gerekirse uzman kişilerden bu desteği alabilirler. Yüksek riskli bir portföyü düşündüğümüzde biz bu savaşın anlaşmaya gitme emarelerinin artmasıyla birlikte hisse senedi kompozisyonumuzu artırdık. Yani orada 100 birimlik bir portföyde 40-50 birimlerde bir hisse senedi portföyü taşınabilir, yerli hisse senedi. Bu eğer yabancı hisse senedi ilgisi olan yatırımcılarda varsa benzer şekilde yabancı hisse senetlerinde bunun yanına eklenebilir. Yani 60 puan, 100

0: %60'lara varan yüksek riskli bir portföyde yerli yabancı biraz da değerli metallerle bir portföy yapılabilir. Diğer artan kısmı daha çok yine hali hazırdaki yüksek faizden yararlanmak için kullanılabilir. Olası düşüşlerde de hem de yatırımcının elinde bir fırsat olur diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Oğuz Ayhan. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın, iyi yayınlar.
1: Ve efendim buradan da dönüyoruz şimdi. Şebnem Ayabakan bizimle birlikte olacak. Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii malum dün yeni başkanı bekliyorduk ve de kendisinin açıklamalarını da dinledik. Özellikle sizin için siz ne beklerdiniz? Nasıl bir başkan görmeyi bekliyordunuz? Nasıl bir başkan çıktı karşınıza?
2: Esasında Kevin Warsh'un Fed'de yeni bir rejim getirecek, tamamen yepyeni stratejilerle gelecek olduğunu bütün dünya biliyordu. Özellikle bu dot plotlar dediğimiz noktasal grafiklerin pek fazla bir işe yaramadığını, bunları ortadan kaldıracağını biliyorduk. Fed'in çok fazla komünikasyon yaptığını, bu komünikasyonu minimuma indirecek bir başkan olduğunu kendisi zaten söylemişti gelmeden önce taktiksel olarak da. Ama şöyle bir özet olarak bakacak olursak, daha çok Fed'den bir faiz indirimi eğilimli çok güvercin bir başkan beklerken şahin bir başkan çıktı. Tam böyle özet yapacak olursak, şahinliği de esasında elindeki verilerden ileri geliyordu. Şimdi şöyle bir ikiye bölmek istiyorum. Birincisi, Fed'de yeni dönemde bir yöntem değişikliği, rejim değişikliği dediğimiz başlıkların altında neler var? Burada sözlü yönlendirmenin ortadan kaldırılması var. Yani bir şekilde Fed'in ne diyeceğine değil, yatırımcılar gelecek olan ekonomik verilere odaklanarak bir fiyatlama yapsın diyor. Ve ben bunlarla ilgili bundan sonra satır aralarında size bundan sonra enflasyon düşerse indiririm gibi böyle ipuçları vermeyeceğim diyor. İkincisi, tabii bu bir anlamda merkez bankacılığının en önemli alanını kısıtlayacağı için kritik bir noktaydı. Bu ancak fiyatlamalarda gözükebilecek. Çünkü merkez bankaları bir sonraki adımlarının ne olduğuna dair piyasayı hazırlarlarsa piyasalarda volatilite artmaz diyebilirdik biz kitaplardan okuduğumuzda. Şimdi volatilitenin direkt olarak artabileceği, herkesin yumuşak karnının bir gelecek veriyle finansal olarak nasıl davranışsal bir hareket yapacaksa ona göre fiyatlanacağı bir ortamla bizi baş başa bırakıyor. İkincisi, dediğim gibi, bu noktasal grafik dot plot tahminlere bir şekilde mesafe bıraktırıyor. Çünkü Fed Başkanı olan Warsh, bildiğiniz gibi dün akşamki bu noktasal grafikte kendi bir tahminde bulunmadı. Çünkü bir tahminde bulunmasının gereksiz olduğunu, boşuna olduğunu düşünen bir şeyi var, görüşü var. Esasında katılıyorum da kendisine. Çünkü şöyle bir şey, yani gerçekten faiz arttırılsın mı bu toplantıda, arttırılmasının mı, direkt cevabını vermesi zaten oylamada olacak üyelerin. Hani bunun bir de kaç üyenin görüşü nedir diye haritalarının yapılmamasını normal karşılayabilirim. Ama bu bir şekilde tahmin mekanizmasını ortadan kaldırıyor. O net, yani daha çok işte dediğimiz gibi o dakikada gelecek veriyle volatilitenin artmasına ekleyici bir faktör bu da. Sonra veri sistemi yenilenecek dedi Warsh. İstihdam ve enflasyonda örneğin istihdamla ilgili verimlilik artışını ilk defa bir Fed toplantı tutanağının içinde birçok kez geçirmiş de olduğu için, kendi de soru cevap kısmında buna çok önem vermiş olduğu için, istihdamla ilgili hesaplamalarda iş gücü, işsizlik, değişiklik olacak mı? Enflasyon hesaplama metodolojisinde bir değişiklik olacak mı? Bunu da yakından takip etmemiz gerekiyor. Sonuçta Fed'in

0: Arka planda takip ettiği öncü göstergeler değişebilir ve değişecek. Bence zaten gerçekten değişecek. Dolayısıyla yatırımcılar açısından iyi yanı bunun geriden takip edilen verilerin yerine ekonominin anlık durumunun fotoğrafını yansıtan güncel bir veri seti ile en azından karşı karşıya hep anlık güncel veri setini takip edecekler ve ona ağırlık verecekler ve bunun kararlarda da etkili olan araç olduğunu bilerek ilerleyecekler bundan sonra. Ve yapay zeka ve verimlilik odaklı büyüme Walsh'un en önemli esasında dikkat çektiği başlıklardan biriydi. Bu da ne anlama geliyor? Güçlü büyüme ile düşük enflasyon gibi iki tane sanki dual hedefi vardı Fed'in şimdiye kadar merkez bankacılığında. Dün akşamki toplantıdan sonra enflasyon bir seçimdir diyerek bence artık bu istihdamın zayıflamasıyla istihdama yardımcı olacak Fed politikalarının yerine enflasyon ön planda ve fakat enflasyonun da bir müddet yapışkan, yüksek kalmasını göz ardı edecek bir Fed ön planda olacak. Dolayısıyla verimlilik kaynaklı büyümeyle bunu atlatabileceğimize inanıyoruz söylemini çok duyarken biz hala çekirdekte aylık artışların 0,3'ten yüksek olduğu ortamlarda gezinmeye alışmamız gerekiyor. Amerikan 0,3'ünden bahsediyorum, Türkiye değil tabii ki. Ama uzun vadede üretkenlik artışını destekleyen bir politikası olacak ve bu da tabii hisse senedi piyasaları için pozitif bir vizyon baktığımız zaman. Bir de en son stratejik gücü, görev gücü task force baktığımız zaman dün akşamki bu Fed'in toplantı metninde yaklaşık 10'dan fazla geçiyordu bu task force kelimesi. Söylemlerinin içinde ben sayamadım bile kaç kez dediğini Walsh'un. Dolayısıyla sözlü yönlendirmenin ve noktasal grafiklerin bir şekilde yerini artık bu stratejik görev gücünün çıktıları alacak. Bir taraftan pek hoşuna gider mi piyasanın bilmiyorum. Çünkü bu ileride şöyle bir yumuşak karın getirecek bence bu politikalara. Açıkçası ortaya bir stratejik görev gücü diye başka bir departmana atadığınız zaman bunlar kaçış yöntemleridir. Yani ne demek istiyorum? İşte biz enflasyonun bize verilen donelere göre analizinde petrol şu kadar düşük kalırsa 2 ila 3 ayda sönümleneceğini düşünüyorduk varsayımımızda ama tüh öyle olmuyormuş deyip sorumluluğu atabileceğiniz alt bir başka departman olmuş oluyor. Bu açıdan buna dikkat çekmek istedim. Ama gerçekten Fed'in işte %2'lik hedefinin de yukarı revize edilip edilmeyeceğini sorduklarında Warsh dikkatli bir şekilde bu soruya hayır %2'lik hedef devam o kalacaktır dedi. Dolayısıyla ben enflasyon ve istihdam değil sadece enflasyon odaklı gideceklerini anlıyorum ama yüksek enflasyona biraz göz yumarak gidecek bir Fed politikası algılıyorum. En son olarak işte yatırımcının stratejisi ne olması sorusuna Fed'in piyasayı yani manipüle etmeyi, yönlendirmeyi bıraktığı bir yöntem mi geliyor diye soracak olursanız eğer bana kararlarını anlık verilere göre şekillendirecekleri için esasında şeffaf fakat daha az öngörülebilir bir dönem vaat ediyor yeni Fed dönemi.
1: Peki, şimdi burada tabii tahminlerde büyüme tahmininin 2,4'ten 2,2'ye çekilmesi, çekirdek enflasyonun 2,7'den 3,6'ya yükseltilmesi, işsizliğin 4,4'ten 4,3'e hafif de olsa revize edilmesi de önemliydi. Çünkü daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon beklentisinin aynı anda gelmesi bize Fed'in politika alanı anlamında ne anlam bizim için ne anlama gelir? Politika alanı daralır diyebiliyor muyuz?
0: Şöyle, enflasyonun bir kere yukarıya gitmiş olması ve sözünde de soru cevap kısmında da başkanın enflasyonla kararlılığı sürdüreceğini belirtmesi kesinlikle büyümenin yerine veyahut da istihdam zayıflamasının yerine ilk etapta enflasyonu koyacağını önümüze getiriyor. Çünkü baktığınız zaman PCE enflasyondaki artış bayağı fazla. O yüzden buradaki bir yapışkanlığın daha uzun vadede bizimle kalacağını enflasyon tarafında Fed artış olasılığının daha fazla fiyatlanması gerektiğini Başkan Warsh söylemiş oluyor. Bu Fed projeksiyonlarını zaten verdiği anda. Dolayısıyla piyasalar açısından Fed'in bunu hangi yöntemle yapacağının anlaşılması gerekiyor ilk etapta. Zaten böyle önemli rejim değişikliklerinde ilk bir iki güne bakmamak gerekiyor. Daha sonraki gelecek olan verilerde ve şu söylediğim çalışma gruplarının çalışmalarında alt başlıklarda dikkat çektikleri yerler sonrasında esas fiyatlamaları piyasa belirleyecek. Sizin de söylediğiniz gibi işte sonuçta baktığımızda 2 yıllıklara yani yakın vadeli pardon kısa vadeli tahvillere satış daha fazla geldi ama hani 10 yıllıklarda baktığımızda biraz daha alıcılı bir seyir olduğunu gördük. Sebebi de basit. Yakın vadede petrolün yukarı getireceği ilk etapta Haziran enflasyonu var mesela. Onun çekirdeğinin yüksek gelmesi bekleniyor zaten. Benim hatırladığım, benim medyanlar baktığım Cleveland Fed ortalaması önümüzdeki 14 Temmuz'da gelecek olan Haziran enflasyonunun, Amerikan Haziran enflasyonunun 4.06 TÜFE tarafında gelmesi, çekirdeğinde 2.86 olması. Şimdi buradaki soru şu olacak. Acaba petrol önümüzdeki süreçte 80 dolarların altında kalır mı? Kalırsa bu gördüğümüz en yüksek iki enflasyonist ay olarak geride kalır mı? 2026'daki geçtiğimiz enflasyon 4.10 gelen ve bu son gelecek önümüzdeki Haziran enflasyonu 4.06. Şimdi bunun olabilmesi için açıkçası bizim gerçek anlamda önümüzdeki süreçte Brent petrolün 75-85 dolar aralığında kalması, gazolin kaynaklı TÜFE etkisinin tersine dönmesi ve çekirdek TÜFE'nin de aylık 0.2 civarlarına inerek olması gerekiyor. Ancak ve ancak bu olursa Fed'in belki sadece bir tane artışla bu seneyi kapatacağının satın alınmasını bize getirebilir. Ama şu anki baktığımızda projeksiyonlarda zaten yukarıya attığı anda Haziran PC enflasyon tahminini Fed anında tahvillere satış geldiğini gördük biz. Amerikan 10 yıllıklarının 4.47'lere yukarı attığını gördük dün akşam. Burada esas önemli olan Warsh'un biz bilanço küçülterek mi bunu yapacağını, faiz arttırarak mı bunu yapmaya eğilimli olduğunu daha bilmiyoruz. Daha henüz bilanço küçültme kısmına gelmedik ama kendisi hakkında bildiğimiz çok iyi, önceki görevlerinden çok iyi bir şey var ki kendisi bilançosunu Fed'in küçülterek bir şekilde sıkılaştırarak yani bunu yapılabileceğinin savunucularından. Şimdi işte çok da fazla öyle iki tane faiz artıracak diye FED fiyatlaması yapılmasına rağmen bundan sonra bunu geriye bir adım attırabilecek bilanço küçülterek yapacağım şeklinde açıklamaları gelecek mi gelmeyecek mi başkanın, onu izleyeceğiz.
1: Bu konuda gündeme gelmedi. Soru olarak da sorulmadı. Hani bu konuda ne planlıyorsun?
0: Sorulmadı.
1: Evet, sorulmadı.
0: Sorulmadı. Daha çünkü şunu söyleyeyim, daha çünkü piyasaları bir alıştırma aşamasında başkan. Yani önce bir yeni sisteme alışsınlar, aynı anda zaten belki beklediklerinden bir tık daha şahin konuşuyor olabilirim. Çünkü elimdeki verilerle, açıkçası veriler kendi adlarına konuşuyor zaten. Yüksek enflasyon, yapışkan, net bu. O varken zaten ben de FED faiz indirsin diyerekten Amerikan hükümetinin başındaki yöneticisinin getirdiği bir FED başkanı olarak size çok da güvercin bir tonlamayla konuşmuyorum. Hemen oralara atlamayayım dedi. Çünkü açıkçasını söylemek gerekirse finansal piyasalarda istikrarın bozulmaması da gerekiyor. O yüzden bence ne soru cevap ne de şey gelmedi, açıklama gelmedi.
1: Peki şimdi tabii dünkü tepkilere bakarsak, ki siz de aslında özetlediniz, 2 yıllıklardaki yukarı yönlü hareket daha hızlı olması, 14 bas puanlık, diğer taraftan 30 yıllardaki yukarı yönlü hareket çok daha limitli kaldı dün ve bu getiri eğrisinin yeniden FED daha uzun süre sıkı kalabilir fiyatladığına yönelik yorumlar. Tabii bu kısa vadeli faizlerin yukarı çekilmesinin etkilerini biz gelişmekte olan piyasalar için de kısa vadede görebiliriz. Bu nasıl riskler yaratıyor, bunu biraz detaylandıralım. Yani kısa vadeli faizler yükseliyor ama uzun vadelilerdeki seyir aynı şekilde değil ve bunun yansımaları dolar endeksi ve bizim üzerimizde gelişmekte olan piyasalara nasıl olabilir?
0: Kısa vadede borçlanma fiyatlamalarında gelişmekte olan piyasaların borçluluk oranları Amerika'nın kısa vadeli tahvilleri satış yedikçe bizde de daha yüksek borçluluk oranları olarak geriye dönecek maalesef. Bize yarayan, işimize yarayan tek şey açıkçası petrolün düşüyor olması. Ama petrolün düşüp de buralarda kalmasını bekliyor musunuz diye sorduğunuzda çoğunluk ekonomi, sizlerin de zannediyorum soru cevap yaptığı, şu an anlık olarak yarın anlaşma imzalanacağı için belki hala 75 dolarlara kadar bir Brent fiyatının gerilemesini bekleyebiliriz ama bunun Enerji İdaresi Başkanlığı'nın da uyarılarıyla bütün oradaki kaybolan rafinerilerin tekrardan yeniden yapılması, üretime geçilmesi, katılması, tek ve tek buna esasında şey olabilecek, İran'ın birdenbire kotaların kalkmasıyla, yasakların kalkmasıyla piyasaya beklenenden çok fazla petrol satmasıyla olabilir. Bu söyleyeceğime, şu andaki söylediğime hani şey olarak dışında bırakacak. Tek şart bu olabilir. Onun haricinde petroldeki düşüş, Brent petrolde 75, şu an 77'de 75 ve altı seviyeleri, hani bir 73 maksimum görüyorum ben teknik olarak. Orayı görse de inanın bir hafta bile kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü neresinden bakarsak bakalım zaten normalizasyonu Hürmüz'ün eski olduğu seviyeye gelebilmesi minimum 40-50 gün, bize eksperlerin söyleminden çıkar, bizim aldığımız. Bununla beraber ileride ne kadar fazla, kimin, mesela Çin'in ithalat kısıtlaması vardı, Amerika'nın ihracat arttırması vardı. Şimdi bunlardan hangi devletin ne diyeceğine de bakacağız. Oradaki stratejilerini, ne yapacaklarına. Bununla birlikte de ister istemez ilk etapta aşağı giden Brent petrolün normalizasyonunun 80-85 aralarında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla kısa vadede Amerikan 10 veya 30 yıllıkların, uzun yıllıklarının Fed'in yeni getirdiği yöntemle kredibilitesi artacağı ve bilançosundaki borçluluk yükünü de belki inandırarak bu kredibiliteyle birazcık azaltabileceği beklentisiyle oraya alım gelse de kısa vadeli faizlerin, 2 yıllıkların yukarı gitmesiyle gelişmekte olan piyasalar, bizim de o arada petrolün aşağı gidişi bitip yukarı tekrar dönmesiyle borçlanma oranlarımız, yurt dışı borçlanma, döviz borçlanma oranlarımızı yukarı götürecektir. Ama ümit ediyorum belli bir bantta kalacak ve artık rayına oturacaktır. Çünkü sonrasında, normalizasyon sonrasında 2027 için Fed'in yapmak istediklerini başarması bize de çok güzel para girişini sağlayacaktır. O zaman faiz indirmenin önü açılacak çünkü.
1: Evet, peki şimdi bunun borsalar tarafına yansımasına da bir bakarsak, dün tabii biraz oradaki görünüm dalgalı oldu. Çünkü bir hani yükseldi, bir düştü borsalar, açıklamalarıyla farklı bir yansıma gördük. Önce bir şahin ton algısı kararla birlikte borsalar geri çekildi. Sonra açıklamalar sırasında yükseliş, sonra tekrar geri çekilme gördük.

0: yarınki anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Brent'te bir sonraki bir düşüş aşamasını satın aldığı piyasaların. Ama sadece bence o da değil. Çünkü dedim ya demin, hani verimlilikle ilgili, verimlilik artışına çok önem veren ve Amerika'da da esasen neresinden baktığınıza da bağlı. Şimdi momentum kesinlikle ve kesinlikle zaten bonolarından, tahvillerden yana değildi bu yüksek borçluluk oranlarıyla. Hisse senetlerinden yanaydı. Yapay zeka reformundan yanaydı. Herkesin de parasını koyduğu, ister yurt dışı ister Amerikan yatırımcısının neresinden bakarsanız bakın yapay zeka temasıydı. Dolayısıyla şimdi bu önündeki engel de ortadan kalkıyorsa bundan sonraki engel ne olabilir? Veri. Onları zaten biliyor. Dün bunu konuşurken, bu 2 yıllık tahvillere satışı getirirken aklında onları satayım da ben biraz daha gideyim SpaceX alayım olduğuna eminim ben fon yöneticilerinin. Çünkü sistem direkt olarak bütün yapay zeka ve onunla ilintili olarak verimliliği destekliyor. Fed de bunu destekliyor. Dolayısıyla esasında hisse senetleri için olumlu bir vizyon. Uzun vadede üretkenlik artışını destekleyen bir vizyon olduğu için. Verimlilik kaynaklı büyümeyi istiyor çünkü. Net bu. Dünkü Walsh'un açıklamalarında özet olarak bunu alıyoruz. Düşük enflasyon olmasa da bunu bir müddet göz ardı edebilirim diyor. Yani bu ne anlamına geliyor? Ben çok kaotik durumlar olacaksa bu finansal istikrarı bozmadan yavaş yavaş Amerikan hükümetinin bir parça size yardımcı olup işte bu bonoların tekrar satışlar yemesi, piyasanın boğulması durumunda yardımınıza geleceğim diyor. Zaten John Smith'i atacaksa şimdilik belli limitler dahilinde 2 yıllıklarına satış gelmesini, geçmişte olduğu gibi çünkü faiz hesaplarıyla değerlemeleri hesaplamıyoruz. Şu anda temelde tek ve tek baktığı şeyin S&P ve Nasdaq'taki şirketlerin karlılıkları ve o karlılık yüksek olduğu sürece bu data merkezleri, veri merkezlerinin giderleri çok yüksek olsa da bilançolarında şirketlerin, onun karşılanacağı halka arzlar yapıldıkça, kaynaklar üretildikçe, ortaklar veya yatırımcılar geldikçe bunun karşılanabileceği bir ortam. Burada eğer şarkı söylenmesi kesilirse kötü. Ama şu an için esasında Amerikan hisse senetlerinden yana gerçekten olumlu hava devamı bekleniyor. Bono ve tahvillerinden yana iyi değil. Emtia fiyatları için, altın için, gümüş için iyi değil ilk etapta. Ha, iyi değilliğinin ne kadarı fiyatlandı derseniz yarısından çoğu bence fiyatlandı. Ama daha altında tepki şeklinde kalabilir. Tekrar 4000'lerin altı seviyeleri görebiliriz diye de altını çizmek isterim. Çünkü enflasyona bağlı. Petrolün burada, Ağustos'ta burada kalmayacağını, 80 dolar civarı olacağını düşünüyorsak, o zaman diğer momentum devam ediyorsa hisse senetlerinin parasını, çünkü çıkarabilmek için, onu da gördünüz, halka arzlara girebilmek için geçen sene en çok kar yapan kıymetli metallerden satmayı zararlı görmüyor fon yöneticileri. Neden? Çünkü şu anda Fed'in faiz artırması konuşulurken kıymetli metaller, altın bir faiz ödemesi yapmaz size. Ama tahviller, bonolar yapar. Dolayısıyla o tarafa kaydığı için şu anda esas göstergeler altın ve diğer kıymetli metaller sanki kenara konmuş gibi olacak. Zannediyorum bir minimum 4 ay daha bu şekilde gidecek. Enflasyon verilerine petrolün düşüşünün yansımasını iyice net görüp de Fed faiz arttırımı bahisleri sönümlenene kadar veya Fed arttırana kadar diyeyim.
1: Evet, peki. Son 2 dakikamızmış. İçeriye de geçelim. Bir bakalım BIST endeksindeki son durum nasıl? Bugün yine bankacılıktaki yükseliş dikkat çekici. Şu an 14.804'teyiz. 14.800'ün de üzerine gelmiş olduk. Ne dersiniz? Bugün bizdeki yükselişte sizce ana unsur nedir?

0: Açıkçası bizim kendi iş gündemimizde bir Halkbank haberimiz de vardı. Onun çok fazla yansımasını zaten önceden fiyatlandığı için görememiştik ama esas bize bu önümüzün açılmasını getiren Barış Anlaşması'nın yarın imzalanacak olması ve Brent'in 78'lerin de altına %2 daha kaybederek özür dilerim güne başlıyor olmamız. Bu sürer mi? Şimdi Barış imzalandı. Hafta sonu oldu. Pazartesi geldiğimizde hala Barış fiyatlamasını mı devam ederiz? Yoksa acaba FED işte faiz arttıracağı fiyatlar mıyız? Bu soru tamamen yine bizde Brent'in hareketlerinde gizli olacak Melis Hanım. Çünkü bizim de gördüğünüz gibi gösterge tahvilimizde 0,72'lik bir kazanç var. Dün itibariyle mesela 2-3 gün evvel 43,5'larda dolanan gösterge tahvil direkt olarak 41,60'lara gelmişti. Şimdi de 41,12'lerde. Bu bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda reel faiz veren Türkiye gibi piyasalarda olumlu girişleri tetikliyor tabii ki. O da bankalara yarıyor. Direkt olarak bankacılık sektörü olumlu. Ama kalıcı olup olmaması açıkçası biraz Amerikan tahvillerine gelecek satışların bizim tahvil bonoya yansıması olacak mı olmayacak mısına bağlı. Umarım o yumuşak geçiş bir şekilde olur da Amerikan hükümeti yardıma gelir de orada piyasa boğulduğu zaman bizde de ara ara gelen satışlarda yabancının gireceği enflasyonun çünkü bundan sonrasında petrolle beraber bir tık daha düşme olasılığını satın alacağız biz de. Bizim enflasyon verimizin birlerin bile altında gelebileceğini satın alıyor çünkü piyasa. Tüm bunlara baktığımızda
1: Evet.
0: umarım petrolden yana çok negatif bir tekrar yukarı hareketle karşılaşmayız veya Amerikan tahvillerinde satıştan yana.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Şebnem Ayabakan. Kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Mersin.
1: Efendim kapatıyoruz bu bölümü de. Yarın yine Apar ekranlarında görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
2: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
3: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
4: Milli takımlar ana sponsoru Füzül bizim çocuklara başarılar diler.
5: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: En para, bankanın güzeli.
5: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey

0: Akşamlar, saatler 18'i gösteriyor. Apar ekranındasınız. Z raporu programıyla karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününü geride bırakırken küresel piyasalarda tarihi diyebileceğimiz gelişmeler yaşanıyor. 100 günü aşan savaşta anlaşma sağlandı. Trump ve Pezeşkian uzaktan imzaları attı. Resmi tören ise yarın gerçekleştirilecek. Ancak belirsizlik tamamen geride kaldı demek için de hala erken. Dün G7 zirvesinde Trump'ın anlaşmayı beğenmezsem tekrar bombalamaya döneriz sözleriyle de piyasalardaki temkinli havayı koruyor. Bir yandan savaş ve diplomasi trafiği, diğer yandan Fed cephesi. Fed'in yeni başkanı da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Faize dokunmadı ama verdiği mesajlar piyasaların yakın takibindeydi. Gündem oldukça yoğun, aktaracağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetler diyeceğiz. ABD ile İran arasında varılan anlaşma resmen yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian anlaşmayı imzaladı. İslamabad mütabakatına göre İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden deniz trafiğine açarken ABD bölgedeki deniz ablukasını kaldıracak. 14 maddelik mutabakat zaptı kapsamında taraflar en geç 60 gün içinde nihai anlaşma için müzakereleri tamamlamayı hedefliyor. Bir diğer kritik başlığımıza geçelim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ABD-İran anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Küresel enerjide beklenen değişime işaret etti Birol ve Hürmüz konusu nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya enerji haritasının yeniden çizilmeye başlanacağını düşündüğünü belirtti Fatih Birol. ABD-İran barışının bu süreçte aslında mevcut şekilde devam ederse petrol fiyatlarındaki düşüşün de sürebileceğini kaydetti. Bir diğer kritik başlığımıza geçelim. Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin para politikası kurulu toplantı özetini paylaştı. PPK özetine göre Haziran'da enflasyonun ana ilimindeki düşüşe dikkat çekildi. Özete göre özellikle göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonunun ise görece yatay bir seyir izleyeceğine ima ediyor. Bir diğer kritik başlığımıza geçelim. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedi piyasasında 118 milyon dolarlık net satış gerçekleştirirken tahvil tarafında alıma döndüğü 429 milyon dolarlık net alım var tahvil tarafında. Böylece yabancılar tahvil tarafında 3 haftadır devam eden satış serisinin ardından yeniden alıma dönmüş oldu. Öte yandan Merkez Bankası rezervleri 12 Haziran'la sona eren haftada bir önceki haftaya göre %4.6 geriledi ve 152 milyar dolara düştü diyelim. Manşetler böyleydi. BIST endeksine bakalım. Haftanın 4. işlem gününde tablo ne yönde? 14.000 puanın üzerinde kalıcılığını sürdürüyor BIST endeksi. An itibariyle 14.818 puanı görüyoruz. %2.75'lik yükseliş var. Gün içerisinde en düşük test ettiği seviye 14.454, en yüksek test ettiği seviye ise 14.818 seviyesi. Şu an olduğumuz seviye diyelim ve sektör endekslerine bir göz atalım. Sektör endekslerindeki ayrışmaya baktığımızda BIST Banka 3.65'lik primli, BIST Sanayi %1 yükseliyor, BIST Turizm %1.56 yükselişte, BIST Teknoloji %2.19 yükseliyor, BIST Gayrimenkul %1.55 primli ve BIST Spor %1'e yakın primli seyrediyor. Bir ikinci sayfaya göz atalım. Sektör endekslerinde genele yayılan bir yükselişi takip ediyoruz. BIST Bilişim negatif ayrışıyor. %2.19'luk düşüş var. BIST İnşaat %1.22 yükseliyor. BIST Kimya yatay pozitif. BIST Madencilik %5.84 yükseliyor. Ve BIST Sigorta %1.54 yükseliyor. BIST Gıda da %0.77 pozitif tarafta. Sektör endekslerine de baktığımızda madencilik ve bankacılık endeksinin pozitif ayrışmada öne çıktığını görmüş oluyoruz aslında. Buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray yayınımızda bize eşlik edecek ve oldukça yoğun olan gündemi değerlendireceğiz. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'da güçlü seyir, aslında yükseliş ivmesi güç kazanıyor. Gündem yoğun, bir taraftan aslında Fed'i konuşuyoruz. Sabit kalan bir faiz var ama değişen bir Fed var. Bunu da konuşuyoruz. Dolar endeksi yüzünün üzerinde bu bantta seyredecekse, petrolde de geri çekilme sürecekse. Şimdi bunun içeriye yansımalarına döndürmek istiyorum aslında. Gelişmekte olan ülkeler için, Türkiye için mesela güçlü dolar görünümü ne

0: geçirir. Yansımalarını konuşalım. Bugün BIST Düzey Endeksinde %3'e yaklaşan yükselişleri de takip ettik. Az önce baktık. 14.700'ün üzerinde, 14.800'ün üzerine çıktı son zaman zarfında. Şimdi özellikle ABD-İran anlaşma haberleriyle de yaptığı tepki ve 14.000 üzerindeki kalıcılık devam edecek mi? Bunu sormak istiyorum ve Borsa İstanbul'un bu performansı bize ne anlatıyor?
1: Aslında baktığında Borsa İstanbul tarafındaki geçtiğimiz zamanlarda konuştuğumuz gibi fiyatlama açısından en kritik olan noktadan bir tanesi ABD-İran hattından gelen açıklamalar veyahut gelebilecek açıklamalardı. ABD-İran hattındaki barış anlaşması ile ilgili mutabakatın imzalanması ve nihai anlaşma içinde belli bir süre olmasına beraber, yani iki tarafın da birbirini destekleyen haberlerin gelmesi Borsa İstanbul tarafını net bir şekilde pozitif etkilediğini söylemek doğru olacaktır. Haliyle baktığımız zaman da buradaki bu anlaşma haberiyle de birlikte petrol fiyatları bir geri çekilme karşılığı geldi. Borsa İstanbul tarafındaki base bölgesi 14.200 seviyesi yukarı yönlü kırarak burada 14.800 euro hızlı bir ivmelenme hareketi karşımıza geldi. Şimdi buradaki beklentiye baktığınız zaman en kritik nokta şu olacak. Şimdi savaş başladığı zaman da biz neyi konuşmuştuk? Petrol fiyatının yükseleceğinden bahsetmiştik. İşte gübre fiyatının yükseleceğinden bahsetmiştik. Navlun fiyatının yükselmesinden bahsetmiştik. Bununla birlikte LNG gazı rakamının yükselmesinden bahsetmiştik. Bunların hepsini topladığımız zaman da bunlar karşılığı bir enflasyon getirecektir. Hem içeri tarafta hem dışarı tarafta. Fakat burada petrol fiyatı mesela örnek olarak yani rakamına baktığımız zaman 65 dolarlardan 100 seviyelerini geçtiğini gördük. Fakat devamında barış anlaşması gibi haber için gelmesi, mutabakatın imzalanması, petrol fiyatının 100 seviyelerle 79 gibi rakamlarına dönmesi ve buradan aslına baktı ilerleyen dönemlerde bir dezenflasyonu süreç yaratacak mı soru işareti gündeme getirildi. Veyahut yaratma beklentisini gündeme getirildi ve 32-61 olan enflasyon tarafı, ABD tarafı 4.2 enflasyon tarafı pik yaptı ile ilgili beklentinin oluşunu söylemek doğru olacaktır. Haliyle baktığımız zaman yukarı giden enerji maliyeti nasıl bir enflasyon yarattıysa aşağı giden enflasyon maliyeti dezenflasyonu bir süreç yaratma ihtimali yüksek olacak gibi gözüküyor. Bu beklentinin oluşması birlikte Borsa İstanbul tarafında savaşın başlangıcına itibaren olumsuz etkilenen İspanya tarafı olsun, holding tarafı olsun, havacılık tarafı olsun, geri çekilen sert satışları gördüğümüz olumsuz etkilenen sektörlerde şimdi tekrardan olumlu beklentilerin oluşmasıyla beraber yukarı sert hareketlenme karşımıza geldi. Aynı zamanda yayının başında söylediğiniz gibi özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen metin kısmında, yani toplantı özeti kısmında Haziran ayı enflasyon ana eğilimin düşünü sürdürdüğü de kritik noktada. Çünkü buradaki dezenflasyon sürecinin tekrardan başlaması gündeme geliyor. Bu da Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi tetikledi. İlerleyen dönemlerde tetikleyecek nokta bu beklentiler olacaktır. Gelecek veriler kritik olacaktır. Fakat ABD tarafına gittiğimiz zaman da Kevin Warren ilk toplantısının dün karşıladık. Kevin Warren ilk toplantısına baktığımız zaman da evet faizler burada sabit kaldı. Ama ABD-İran savaşının bitmesiyle ilgili petrolün gelişi gelmesiyle de beraber burada acaba güvercin açıklamalar yapar beklentisi de oluşmuş. Ama tamamıyla baktığımız zaman da şahin açıklamaların geldiğini, hatta burada üyelerin 18 üyenin 9'unun bu sene bitmeden faiz artışı bekledi. Enflasyon hedefini yükseltmedikleri 2 olarak kaldığını görüyoruz. Enflasyon taraftaki beklentiler yukarı yönde revize edildi. Büyüme tarafı aşağı yönde güncellendi. Bunların hepsi birleştirdiğimiz zaman baktığımızda burada Fed'in birazcık daha şahin kalma ihtimali gündeme geldi. Burada bir dolar endeksinin yüzün üstüne götürüldü. Şimdi dolar endeksinin yüzün üstüne gelmesi demek aslında baktığımızda burada karşımıza çıkacak nokta kıymetli madenler tarafında ve dünya piyasasında birazcık bir baskı oluşması sebebiyet verir. Ama iç dinamiklerde olumlu haberler şu olur. Orası borsaysa farklı fiyatlar, orası ayrı bir nokta. Ama dolar endeksinin yüzün üzerinde kalması teknik anlamda yüz zaten çok kritik bir seviye. Bunun kırılması birazcık 105'lere gitme ihtimalini gündeme getirir. Kıymetli madenler mesela altın tarafı olsun, gümüş tarafı olsun, buralara geri çekilmeye de sebebiyet verir. Ama bundan sonrasında aslına baktığımızda kritik olan nokta daha belirsiz bir FED karşına çıkacak. Çünkü ileriye yönelik faizlerle ilgili açıklamalarını bitireceklerini ve ileriye yönelik bir paylaşım yapmayacaklar. Sonra ki yayınlanan metne baktığımız zaman da 341 kelimeden 140 kelimeye düşen sade bir metin karşımıza geldi. Bu da aslında baktığımızda birazcık da FED'i tahmin etmenin zorlaşacağı bir döneme girdiğimizi söylemek doğru olacaktır. Özellikle ben bu dönemi birazcık da Elin Griskan'ın dönemine benzetiyorum. Orada tahmin etme kısmı çok zordu. Ama günün sonuna baktığımız zaman da özellikle hedef eğer ki %3'e çıkarılsaydı enflasyon hedefi belirtti. O zaman faiz dinleme konuşma ihtimali oluyor. Ama şimdi %2 olan hedef tarafı devam ediyor. Ediyor, edecek gibi de zaten gözüküyor. Ve üyeler tarafındaki faiz artışı beklentileri de yıl sonuna doğru oluştuğunu söylemek doğru olacaktır. Bu da aslında baksana birazcık daha güçlü dolar konjüktörünü gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bu da birazcık da altın gümüş tarafını olumsuz etkileyebilir. Gelişmekte olan piyasada baskı oluşmasına sebebiyet verildi ama gelişmekte olan piyasaların özellikle hisse fiyatları ve içerideki gelişmeler olumlu olur, hisse fiyatlarındaki ucuz rakamlar sürerse etkisi çok uzun süreli ve çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünen noktada değilim. Önemli olan nokta burada ABD-İran anlaşması, nihai anlaşması net bir

0: şekilde karşımıza gelip bu anlaşmanın bozulmaması piyasa için en kritik nokta olacaktır diyelim.
1: Şimdi tabii bugün madencilik ve bankacılık özelinde aslında yükselişin desteklendiğini de gördük. Bankacılık endeksine baktığımızda %3,5'u aşağında bir yükseliş vardı. Madencilikte %4'ü aşan yükselişler vardı. Şimdi bir de tabii ABD'de 9 yıldır süren Halkbank davası da sona erdi. Bir BIST 100 endeksinin kapanışına bakalım, devam edelim Tunç Bey. Borsa, evet. İstanbul'da kapanış zamanı.

0: içi bir ve gong.
1: Ve BIST endeksi günü 14.827 puandan tamamlıyor. %2.82'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.800 seviyelerin üzerine çıktı son saatlerde. Tabi bu 14.800'lü seviyeler aslında 15.000 seviyelerine mi bize işaret ediyor bu hafta içinde? Tunç Bey'e hemen soralım. Tunç Bey, nasıl yorumlamak lazım bu tabloyu? BIST endeksi en son zirvesini 11 Mayıs'ta test etmişti. Hatırlayacak olursak 15.204 seviyesi test edilmişti o zaman. Ne dersiniz, yarın biz 15.000 seviyelerini görür müyüz acaba?
2: Aslına baksa Borsa İstanbul tarafında güzel bir kapanış yaptığını söylemek doğru olacaktır. Özellikle yayının başında bahsettiğim ilerleyen dönemlerde enflasyonun düşme beklentisi ve dezenflasyon sürecinin oluşma ihtimali karşımıza geldiğinden dolayı bu yükselişe de X Bank'ın önderlik ettiğini söylemek doğru olacaktır. Kritik bir seviyede kapattık. 14.827 puanla kapattık. Özellikle bu senin üzerinde bir kalıcı bir karşımıza gelirse yarın özellikle 14.950 seviyede hatta 15.000 seviyede gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Fakat buradaki en kritik nokta şu olacaktır. Pazartesi günü gap'li açmış bir yukarı yönlü sert bir hareketimiz olmuştu. Salı çarşamba düzeltmesini yaptı endeksler. Şimdi tekrar arkasında momentumunu aldığını söylemek doğru olacaktır. Kritik olan nokta burada özellikle 14.500 seviyesi aşağısına kapatmadığınız sürece yapıda bir bozulma olacağını ben düşünen noktada. X Bank tarafının oyuna dahil olmasa Borsa İstanbul tarafında yavaş yavaş yeni bir güçlü bir trend oluşturma isteğini de gündeme getiriyor ki özellikle ben birazcık da bu yaz aylarının hem NATO toplantısı olsun hem gelebilecek haber akışları anlamında olsun Borsa İstanbul tarafından birazcık da olumlu geçme ihtimali düşünen noktadayım diye toparlayayım.
1: Şimdi biraz değindiniz. Şimdi Türkiye ile ilgili resmi nasıl çiziyorsunuz diye sormak istiyorum. Tabii burada işin içine hem yabancının bakışı, hem içerideki gelişmeler, hem jeopolitik gelişmeler, bunları yan yana koyduğumuz önemli başlıkları takip edeceğimiz de bir sürece giriyoruz. Temmuz'daki NATO zirvesi de kritik. Trump'tan gelen açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüleri ve teşekkürleri var. Şimdi bu süreçte Türkiye'nin üstlendiği önemli bir rol de söz konusu. Aynı zamanda Temmuz'da kredi derecelendirme kuruluşlarından da not kararları gelecek. Böyle baktığımızda Türkiye'nin hikayesini nasıl yorumluyorsunuz?
2: Aslında baksa Türkiye tarafının hikayesine baksa özellikle ABD-İran savaşı çıktıktan sonra Hürmüz Boğazı kapandıktan sonra jeopolitik anlamda Türkiye'deki hem ticaret anlamında olsun, hem ihracat anlamında olsun, hem istiklal anlamında olsun gerçekten büyük önem arz ettiğini ve burada büyük fırsatlar olduğu yurt dışı tarafından da karşımıza çıktığını veyahut görüldüğünü söylemek doğru olacak. Çünkü Çin ve Hindistan tarafındaki maliyet artışlarından dolayı satışlar veyahut alımlar dış talep kısmı Türkiye'ye yöneldiğini söyleyebiliriz verisel anlamda baktığımız zaman da. Özellikle bu durumu ben birazcık daha devam edeceğini düşünen noktadayım. Ki aynı zamanda size bahsettiğiniz Halkbank tarafındaki davanın sonra düşürülmesi ve bu uzun zamandır Halkbank üzerine bir baskı da zaten sözüyle X Bank tarafındaki harekete bu da biraz daha sebebiyet verdi ama ilerleyen dönemlerde biraz daha farklı haber akışları, yani olumlu anlamda biraz daha farklı haber akışları ABD olan ilişkiden etkisi karşımıza gelebilecek gibi gözüküyor. Fakat burada kredi ecenleme kuruluşlarının baktıklarını şeyleri düşünecek olursak da burada birazcık da not tarafında bence zamanımızın olduğunu ben düşünen noktayım. Çünkü de dünyada global bir enflasyon karşımıza geldi. Gelmedi şu an için biraz daha devam ediyor. Bunda temkinli davranacak. Ama gördüğüm tarafında belki olumlu haber akışları karşımıza gelebilir gibi gözüküyor. Ama günün sonuna baktığım zaman da hem jeopolitik konum olsun Türkiye tarafında hem siyasi durumlar olsun dışarıyla ilişkiler anlamında olsun birazcık da borsa tarafında olsun bir fırsat barındırmaya başladığını ben düşünen taraftayım.
1: Tunç Bey, konuşacak başlık çok ama sizinle süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim Aslan'ım. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
3: Vakıfbank 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Kınalı Malkara kesiminin proje finansmanı kapsamında sürdürülebilir finansman adımına imza attı. Banka 200 milyon euro tutarında ve yaklaşık 10 yıl vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı faiz swap işlemini hayata geçirdi. İşlem kapsamında belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda projenin çevresel ve sosyal etkileri düzenli olarak izlenecek. Böylece düşük karbonlu büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Paint İstanbul 2026 kapılarını açtı. Boya ve kaplama sektörü üretim hacmi, ham madde tedarik güvenliği, yüksek katma değerli formülasyon geliştirme ve sürdürülebilir üretim teknolojileriyle rekabet ediyor. Türkiye boya sektöründe yaklaşık 1.6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 43 ülkeden yüzlerce firma sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Rekabet Kurumu Coca-Cola satış ve dağıtım aşı hakkında yürütülen soruşturmayı taahhütlerin kabul edilmesiyle sonuçlandırdı. Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre 2021 yılında alınan taahhüt kararının kapsamı genişletildi. Buna göre geleneksel satış kanalıyla yerinde tüketim noktalarında bulunan soğutucuların %35'i rakip içecek ürünlerine açılacak. Satış noktalarında şirket soğutucuları dikey separatörlerle bölünerek rakip ürünlere özel alanlar oluşturulacak ve bu alanların her rafında ilgili bölümün rakip ürünlere ayrıldığına ilişkin bilgilendirici etiketler yer alacak. SpaceX 3 günlük seriyi bozdu. Şirket halka arzın ardından bireysel yatırımcıların yoğun ilgisini çekerken hisselerinde ilk geri çekilmeyi gördü. Hisseler 3 günlük rallinin ardından %5 düştü.
1: Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.

ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS

0: Vurdurun beni abi şu topaya. Hadi hadi.
1: Biz oradan. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoranlarda

0: raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. ABD ve İran sonunda imzaları attı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptına Trump ve Pezeşkiyan'dan onay geldi. Açıklamaları ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptı. Detaylara birlikte bakalım.
1: İmzalar atıldı, beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirtti. Belirten BK

0: sanayi, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. BKİ'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. BKİ, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. BKİ açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. BKİ mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü BKİ, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
1: İran ekonomisinde yeni bir dönem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere edilen yeni anlaşmanın ekonomik boyutu uluslararası piyasalarda yakından takip ediliyor. Yeni dönem İran ekonomisine önemli bir dönüşüm kapısını aralayabilecek gelişmelere işaret ediyor. İran ekonomisindeki normalleşme Türkiye açısından da önemli ticari fırsatlar doğuracak.
2: Yıllardır yaptırımların baskısı altında bulunan İran ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile sağladığı anlaşmayla kritik bir dönüm noktasına geldi. Tahran'ın önünde yeni bir ekonomik kapı açılıyor. Masadaki en dikkat çekici başlıksa İran'ın dünyanın farklı ülkelerinde bloke edilmiş milyarlarca dolarlık varlığı. İran'ın elde edeceği en büyük kazanç yalnızca bu paralar değil. Asıl büyük değişim petrol gelirlerinin yeniden serbest kalması ve İran'ın küresel finans sistemine dönüşü. Yıllardır yaptırımlar nedeniyle nefes almakta zorlanan İran ekonomisi yeniden uluslararası ticaretin parçası haline gelmeye hazırlanıyor.
3: İran tarafından bakıldığında bu aslında Amerika ile bir daha derinden bir pazarlık etme süreci olarak bunu görebiliriz.
2: Öncelikle petrol satışları üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor. Bu da ülkeye daha fazla döviz girişi anlamına geliyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylaşması, yabancı yatırımcıların geri dönmesi ve enerji projelerinin hızlanması da beklentiler arasında. Bir diğer başlık dondurulmuş varlıklar. İran'ın Güney Kore'den Irak'a, Katar'dan çeşitli finans merkezlerine kadar uzanan milyarlarca dolarlık fonunun kademeli olarak erişime açılması gündemde. Ancak bu kaynakların tek seferde serbest bırakılması beklenmiyor. Fonların aşamalı biçimde ve belirli şartlar karşılığında kullanılabileceği belirtiliyor.
3: İran'a yönelik ekonomik yaptırımların gevşetilmesinden bahsediliyor. Burada İran tarafı özellikle 50 ila 100 milyar dolarında dolar civarındaki bir fonun kendi parasının, yaptırım fonlarının koşulsuz olarak kendisine teslim edilmesi. Bu İran için olmazsa olmaz.
2: Bir başka dikkat çekici başlıksa 100 milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli. Enerji, ulaşım, sanayi ve altyapı projelerine yönelmesi beklenen yatırımların İran ekonomisinde yeni bir dönemi başlatabileceği değerlendiriliyor. Peki bu tablo Türkiye için ne anlama geliyor? Ankara açısından fırsatlar dikkat çekici. İran'ın yeniden yapılanması demek yeni yollar, yeni fabrikalar, yeni enerji tesisleri ve yeni lojistik hatları demek. Bu da Türk müteahhitlerinden çelik üreticilerine, makine sanayinden lojistik şirketlerine kadar çok geniş bir alanı ilgilendiriyor. Özellikle inşaat, çimento, demir çelik, enerji ekipmanları ve ulaştırma sektörlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Sadece İran değil, Irak ve Suriye'de önümüzdeki dönemde büyük yeniden yapılanma yatırımlarına ihtiyaç duyacak. Bu üç ülke birlikte düşünüldüğünde Orta Doğu'da yüz milyarlarca dolarlık yeni bir ekonomik alanın oluşabileceği ifade ediliyor. Türkiye, coğrafi konumu, üretim gücü ve müteahhitlik tecrübesi sayesinde bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday. Fırsat kadar rekabet de büyük. Çünkü yaptırımların gevşemesi halinde Avrupa şirketleri ve Körfez fonlarının da İran pazarına hızla girmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl Türk şirketleri açısından kritik önem taşıyor.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ABD-İran anlaşmasının enerji piyasasına olası etkilerini Apara'ya değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu düşüreceğini söyledi. Birol, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeline de dikkat çekti.
4: Efendim öncelikle hoş geldiniz. ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Bu gelişmenin kalıcı olacağını mı düşünüyorsunuz yoksa piyasa hala önemli riskler barındırıyor mu? Önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin beklentileriniz neler?
5: Bu ABD ile İran arasındaki ön anlaşma son derece güzel bir haber. Umarım bu kalıcı olur ve önümüzdeki 60 gün içerisinde sürecek olan müzakerelerde başarıyla sonuçlanır. Benim için en önemli konu bir enerji insanı olarak Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz ve koşulsuz olarak trafiğe açılması. Eğer bu açılırsa zaman içerisinde petrol fiyatlarının daha da rahatlayacağını ve petrol fiyatlarında aşağı doğru baskı olacağını düşünüyorum.
4: Peki efendim, İran petrolünün yeniden küresel pazara dönmesi halinde günlük arzda ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Bunun petrol fiyatlarına etkisi ne olur?
5: Bu ne kadar hasar gördüğüne bağlı mevcut tesislerin İran'da. Bunu şu anda söylemek güç ama şu kesin ki İran petrolü dünya piyasalarına tekrardan tam olarak döndüğü zaman bu piyasalarda ciddi bir rahatlama yaratacaktır.
4: Efendim, Türkiye açısından bakarsak petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık ve enflasyon üzerinde ne kadar belirleyici olmasını bekliyorsunuz? Türkiye bu süreçte nasıl bir avantaj sağlayabilir?
5: Ben Türkiye'nin cari açığının son derece kırılgan olduğunu düşünüyorum petrol fiyatlarına karşı. Çünkü petrol fiyatları artınca cari açığımız artıyor, enflasyon rakamlarımız artıyor. Zaten Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçenlerde enflasyon beklentisinin 5 puan yukarı çıktığını söyledi. Artan petrol fiyatları yüzünden. Eğer petrol fiyatları aşağı doğru inerse, Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak trafiğe açılırsa bu Türkiye'nin hem enflasyonu aşağı doğru iter hem de büyümek için Türkiye'nin ekonomik büyümesi için güzel bir haber olur.
4: Efendim, yüksek enerji maliyetleri küresel enflasyonla mücadeleyi nasıl etkiliyor? Yılın ikinci yarısında enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde etkisine ilişkin beklentiniz nedir?
5: Eğer fiyatlar bu seviyelerde devam ederse, hatta daha da aşağı doğru giderse birçok ülke için, enflasyon için son derece güzel bir haber. Geçenlerde Avrupa Merkez Bankası faizleri artırdı. Artırırken de en önemli gerekçe olarak da yüksek petrol fiyatlarını söyledi. Dünyanın diğer taraflarında da böyle bu. O bakımdan fiyatların böyle düşüyor olması ya da düşecek olması umarım bütün ülkelerin enflasyon konusundaki beklentini aşağı doğru çekecek. Bu da küresel büyüme için güzel bir gelişme olacak. Türkiye'nin hem güneşte hem rüzgarda muazzam potansiyeli var. Jeotermalde muazzam potansiyeli var. Bunu ciddi oranda kullanıyoruz. Ve Avrupa'daki ilk 5 ülkeden bir tanesi haline geldi Türkiye yenilenebilir enerji konusunda. Ama potansiyelimizi daha da fazla kullanmak için büyük imkanlarımız var.
4: Son olarak COP31'e Türkiye ev sahipliği yapacak. Bunun iklim politikasına etkisi ne olur? Uluslararası iklim diplomasisinde nasıl bir etki oluşturmasını bekliyorsunuz?
5: Ben COP31'in Türkiye'nin almasını Türkiye olimpiyatları almış kadar sevindim. Çünkü bu Türkiye'ye dünya çapında bir platform sağlayacak ve bizim insanımızın insani hassasiyetlerini dünya göstermesi için bir fırsat sağlayacak. Dünyada iklim değişikliğine olan ilginin azalması bizim için ciddi bir sorun ama Türkiye'nin hep birlikte hem hükümetiyle, iş adamlarıyla, akademisyenlerle, diğerleriyle birlikte el ele vererek burada güzel bir zirve yapacağını umuyorum. Biz de hükümetimizle birlikte çalışıyoruz. Daha önceki hükümetlerle birlikte çalıştığımız gibi Brezilya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri olduğu gibi umarım güzel bir zirve olacak ve Türkiye için ve dünya için hayırlı olacak.

Son dönemde rotasını kimya, sağlık, dayanıklı tüketim ve gıda sektörlerine çeviren Bacacı Yatırım Holding global oyuncu olmayı hedefliyor. 80 ülkeye ihracat kapasitelerinin olduğunu söyleyen Bacacı Yatırım Holding yönetim kurulu üyesi Cem Cansu şirketin gelecek dönem hedeflerini A Para'ya değerlendirdi. Özel röportajımız geliyor ekranlarınıza.

0: Bacacı Yatırım Holding olarak biliyorsunuz kargo, lojistik, telekomünikasyon, açık hava medyacılığı, operasyonel filial kiralama, gıda ve takviye edici gıdalar gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren çok alanlı bir yatırım holdingiz. Bu alanda bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz sene 1 milyar dolar gibi bir ciroya ulaştık. Fakat bizim vizyon olarak aslında ana hedefimiz değer yaratma üzerine. Biz çünkü ana olarak hem mevcut şirketlerimizi potansiyellerine ulaştırmaya, yani değerlerini arttırmaya çalışırken aynı zamanda yeni yatırımlar katmaya gayret ediyoruz. Yani bizim için önemli olan şirketlerin performansı ve potansiyelleri arasındaki farkı, kendi yetkinliklerimize ne kadar hızlı kapatabileceğimiz. Bu anlamda 2026 senesi için bir ciro hedefi vermek bu kapsamda yanıltıcı olabilir. Ama en azından şunu söyleyebilirim ki bu değer yaratma yolculuğumuz verimli bir şekilde devam ediyor. Tabii dünya ve Türkiye'ye baktığımızda birçok denge faktörünü yönetiyoruz şirketler olarak. Böylesine bir dönemde memnuniyetle söyleyebilirim ki bizim için 2025 yılı dolar bazında baktığınızda, Türk lirası bazında %40'lar, %25'ler gibi büyümeleri gerçekleştirdiğimiz bir sene oldu. 2026 senesi içinde son dönemiyle birlikte değerlendirdiğimde benzer büyümelerle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bizim için büyümeden çok değer yaratma konusu gündemimizde. Çünkü portföyümüzdeki şirketlerin olgunluk seviyeleri farklı. Dolayısıyla büyüme rakamları da bazen bu anlamda yanıltıcı olabilir. Ana olarak hedefimize koyduğumuz bizim bu sürdürülebilir büyüme trendi devam ettirebilmek olacaktır.
1: Efendim, son dönemde de gıda, sağlık, kimya ve dayanıklı tüketim alanlarına odaklandınız. Başka alanlara odaklanmayı hedefliyor musunuz? İhracatta hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Yeni hedef pazarlar olacak mı?
0: Evet, ya 2025 senesinin ortalarından itibaren baktığınızda Bacacı Yatırım Holding kaslarını ihracatta, üretimde, son tüketicide, özellikle Zade grubunun katılmasıyla hem gıda hem takviyeci gıdalar tarafında güçlendirdi. Bu anlamda 80 ülkeye ihracat yapma kapasitesi olan bir grup haline gelmiş durumdayız. Bahsettiğiniz sektörler, yani bizim sektörde bir kırmızı çizgimiz yok. Etik olduğu sürece, bizim ilkelerimizle doğru orantılı olduğu sürece yatırımcı kimliğin daha orada ön plana getirmeye çalışıyoruz. Ancak tabi bahsettiğim potansiyelini şirketlerin götürme sizin kendi kaslarınızı ve yetkinliklerinize ne kadar doğru orantılı olduğuyla alakalı. Bu bakımdan saydığınız sektörler ana olarak radarımızda olan sektörler ve bunlara belki ilave olarak hani lojistiği söyleyebilirim. Yani ya zaten bizim ana kollarımızdan bir tanesi ve ikinci noktada da Bacacı Yatırım'ın önümüzdeki iki sene içinde global bir oyuncu olma yönünde. Yani biraz da coğrafya katayım sektörlerin yanında belirtebilirim. Ana stratejilerimiz bu kapsamı değerlendirebilirim.
1: Efendim, son olarak enflasyonla mücadele ve faiz ortamında Türkiye ekonomisinin genel görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya Türkiye ekonomisi tabii ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. Yani dünyaya baktığımda ya da gelişmekte olan ülkelerle değerlendirdiğimde halen Türkiye'ye ilgi çeken bir ülke konumunda. Gerçekten bizim coğrafyamız, dinamik nüfusumuz, bu tüketim alışkanlığımız, ben kendi sektörlerimizde, bizim çünkü sektörlerimiz arasında ekonominin dinamiklerini çok yansıtan sektörler var. Örneğin kargo gibi, örneğin lojistik gibi. Buradaki canlılığı görüyor ve hissediyorum. Bu bakımdan Türkiye'yi ben şöyle değerlendiriyorum. Yani özellikle enflasyonla mücadele kapsamında şirketlerin en büyük çektiği sıkıntı tabii ki makro ihtiyadi tedbirler kapsamında finansmana erişim. Fakat bu noktada da biz şirketlerin de kendimize çıkartması gereken ders aslında bu değer üretimine odaklanmak. Yani dolayısıyla geçtiğimiz yollarda dayanıklı olmamız bir noktada gerektiriyor konjonktürden bağımsız olarak. Bu manada bizim bu anlamda şu an Türkiye'ye daha fokus işler yapmamız avantajımız oldu. Stratejimiz daha çeşitlenmek olsa da dolayısıyla Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda da ben bu büyüme motorunu devam ettireceğine inanıyorum. Enflasyonla mücadelede de tabii dünyada bir savaş ortamı yaşadık. Baktığımızda zaman olarak sapmalar olacaktır. Hep biz dayanıklılıkta da bunu zaten tarif ediyoruz. Planlarımız değişmiyor, amacımız değişmiyor. Belki planlarımız değişebiliyor. Ama o amacımıza ulaşma zamanlaması bazen ileri ya da geri kayabiliyor. Bu anlamda olumlu bir bakışımız ve görüşümüz sürüyor. Onun için zaten büyüme oranlarını 2026 için 2025 gibi ciddi oranda seyretmesinin temel sebebi de bu faktör.
2: Türkiye'de 4 farklı şirketiyle faaliyet gösteren Alman otomotiv devi ZDF, Türkiye'de yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Alper'in sorularını yanıtlayan ZDF Swiss Türkiye Genel Müdürü Kazım Er Yılmaz, ihracatta ciddi katma değer sağlıyoruz dedi. Yerlilik oranını %80'e çıkaracaklarını söyledi.
1: Buzzword fuarındayız. Bu fuarda hangi

0: ürünleri tanıtıyorsunuz. Tanıtacağınız yeni teknolojilerin Türkiye pazarına katkısı ne olacak?
1: ZDF olarak biz Türkiye'yi zaten bir otobüs ülkesi olarak tanımlıyoruz. Çünkü Türkiye'de hali hazırda otobüs üreticileri olduğu gibi aynı zamanda otobüslere parça üreten bir tedarik sanayi var. Güçlü bir tedarik sanayi. Bu fuarda elektrikli otobüslere yönelik iki tane yenilikçi ürünümüzü tanıtıyoruz. Bunlardan biri elektrikli aks sistemleri, bir diğeri ise elektrikli kompresör. Bu ürünlerimiz otobüs şirketlerine verimlilik sağlayan ürünler. Özellikle sıfır emisyon hedeflerine doğru ilerlediğimiz bir süreçteyiz. Bu ürünlerle ciddi anlamda sektöre verimlilik sağlayacağımızı öngörüyoruz.
0: Efendim peki ZDF'in küresel operasyonları ne durumda? Türkiye ZDF'in operasyonları içerisinde nasıl bir konumda? Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bölgesel üretim ve ihracat üssü olma potansiyeli için neler söylersin?
1: ZDF dünyanın en büyük otomotiv tedarik sanayi firmalarından bir tanesi. Aşağı yukarı 40 milyar euroluk bir ciroya sahip. 150 bin civarında çalışanı olan, yine 160 civarında fabrikayla hemen hemen dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Tabi ZDF grubun bünyesinde Türkiye'de aslında 4 tane şirket yer alıyor. Her biri kendi alanında farklı çalışmalar yapan, benim genel müdür olduğum ZDF CVS Türkiye, fren sistemleri, şasi ürünleri ve krankbili ürünleri üreten Sakarya'da fabrikası bulunan, İstanbul'da da yine satış ve global satın alma organizasyonu olan bir şirket. Hakeza Gebze'de yerleşik ZDF Zax isminde bir amortisör üretimi yapan firmamız mevcut. Yine İzmir'de ZDF Lenförder isimli binek araçlara şasi rotil üretimi yapan bir şirketimiz var. Yine İstanbul'da ZDF Services isminde yedek parça satışı ve servis hizmeti veren bir şirketimiz bulunmakta. Gördüğünüz üzere aslında 4 tane şirketle ZDF Grup Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Uzun yıllardır Türkiye'de yaptığı yatırımlar ZDF'in Türkiye'ye aslında uzun vadeli baktığının bir göstergesi. Bunları söyleyebilirim.
0: Efendim 2023 yılında da Sakarya'da 40 milyon euroluk bir yatırım yapıldı. Bu yatırımın devreye girmesiyle ihracat, kapasite ve istihdam noktasında bugün hangi noktaya geldiniz?
1: Sakarya'da yapmış olduğumuz yatırım ticari araç sistemleri grubuna yönelik. Kamyon, otobüs, trailer gibi araçlara yönelik bir üretim. Şu anda Sakarya'da fren sistemleri üretimi yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz şu ürünler fren körüklerimiz. Bu fren körüklerini Sakarya'da üretiyoruz. Onun haricinde şasi sistemlerinde yine rototil üretimimiz mevcut ticari araçlara. Ve krankmili üretimi söz konusu. 2023'te yapılan bu üretim şu anda stabil bir şekilde devam ediyor. İhracat noktasında %90'lara varan bir oran söz konusu. Türkiye'nin ihracatına ciddi katma değer sağlayan bir noktadayız. Öte yandan gururla söylemek isterim ki yerlilik noktasında da yine %80'e varan bir yerliğe ulaştık Türkiye tarafında. Türkiye'deki tedarikçilerimizden almış olduğumuz komponentleri Sakarya'da fabrikamızda kendi teknolojilerimizle belli süreçlerden geçirerek montajını yapıyoruz. Ve hem yurt dışındaki hem de Türkiye'deki müşterilerimize hizmet veriyoruz bu vesileyle.
0: Geçtiğimiz dönemde kompresör yatırımınız da olacaktı. O şu an hangi aşamada?
1: Kompresör yatırımı halen gündemde ama bunun için doğru zamanı bekliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi ZDF olarak biz Türkiye'ye uzun vadeli bakan bir yatırımcıyız. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemlerde bu yatırımla ilgili çalışmalarımızı da duyacaksınız. Son dönemde enflasyon ve döviz kurları arasındaki makasın açılması rekabet anlamda hem tedarikçilerimizi hem de biz birazcık zorladı. Ama bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Bu süreç daha stabil hale geldiğinde mutlaka yeni yatırımlarımız da gündemde olacak.
2: Tera grubunun ilk gayrimenkul projesi Beykoz'da yükseliyor. Yeni projeye ilişkin Apara'ya değerlendirmelerde bulunan Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, 1,5 milyar TL yatırım değerine sahip projenin 24 içerisine teslim edileceğini söyledi. Detaylar röportajımızda.
3: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş hayırlı olsun.
4: Sağ olun. Çok teşekkürler.
3: İlk proje, ben detaylarını sizden dinlemek
4: evet,
3: istiyorum.
4: Evet, Tera Grup olarak gayrimenkul

0: Geliştirme vizyonumuzun önemli bir yansıması, önemli bir halkası olarak bugün ilk projemiz Terra Orman Beykoz'u tanıtıyoruz. Onun lansmanı için bugün Çırağan Sarayı'ndayız. Projemiz Beykoz'da doğayla iç içe, tamamen ormanla bütünleşmiş, hem kentten kopmadan hem de aynı zamanda doğal bir yaşam, hayat sürebileceğiniz, kusursuz dengeyi sağlayan bir proje. 68 adet villadan oluşuyor. 25 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükseliyor. Bunun 16 bin metrekaresi tamamen bahçe ve peyzajlara ayrılmış durumda. Projenin içinde her türlü açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzları, ormana ilerleyen yürüyüş parkurları, çocuk oyun parkları, fitness salonları ve farklı her türlü sosyal donatıyla tamamen doğayla kent yaşamını birleştirdiğimiz, topluma, Beykoz'a, şehre değer katan gayrimenkul sektörüne de yıldız olacak bir proje. Terra Orman Beykoz bugün tanıtımındayız.
1: Evet. Tabii Ramazan Bey, projede ilk kazma vuruldu.
0: Vuruldu tabii.
1: Efendim, ne zaman?
0: Başladı. Projemiz yaklaşık 2 ay önce başladı. Şu an ilk aşamaları bitti. Kara yapısı çıkıyor. Biz projeyi tamam olarak 68 villa 2 yıl sonra bitirmeyi planlıyoruz.
1: Ne kadarlık bir yatırım yapılıyor?
0: Ya buraya yaklaşık 1,5 milyarlık bir yatırım yapıyoruz. Ama tabii bu bizim ilk halkamız, ilk etapımız. Daha hem Beykoz'da hem de İstanbul'un diğer semtlerinde ve bu şu anki tabii görüşmelerimiz var. Olursa Türkiye'nin bazı farklı illerinde de gayrimenkul projeleri, konut projeleri yapmayı planlıyoruz.
1: Tabii özellikle bir dönüşüm süreci de var. Onu da sormak isterim. Ben özellikle Peker, GYO'nun Terra'ya dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? Evet. Bu süreç ne zaman tamamlanacak?
0: Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2017 yılında kurulmuş. 2018'de de Borsa İstanbul'da halka açılmış. Şu anda halka açık olarak Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket. Terra grubu yaklaşık bir yıl önce Peker grubunu satın aldı. Peker GYO'yu satın aldı. Biz yaklaşık bir yıldır Terra grubu altında çalışıyoruz. Terra grubunun gücüyle gücümüze güç katıyoruz. İsmimizin Peker GYO'dan Terra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yani Terra GYO olarak değiştirmesi için de Ekim 2025'te Sermayes Piyasası Kurulu'na başvurduk. Onun onayını bekliyoruz. Onay geldiği anda ismimiz Terra GYO olarak devam edeceğiz ve projelerimizle, daha farklı gayrimenkul aralarındaki işlerimizle, geliştirmelerimizle halkımızın karşısında olacağız.
1: Projede hedef kitleyi de sormak isterim. Daha çok oturumcu mu yoksa yatırımcı mı?
0: Ya burası bu villa projesi. 3+1, 4+1 ve daha büyük villalarımız var. Müstakil havuzlu villalarımız var. Bahçe dubleks, çatı dublekslerimiz var. Biz burada biraz daha oturumcu arıyoruz. Burada bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bir ekosistem oluşturuyoruz. Doğa, orman, kent, hem şehre yakın ama şehre yakın olmakla birlikte aynı zamanda doğal bir ortam yaşayabileceğimiz bir ekosistem, yeni bir sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Biraz daha yaşamlık, oturmalık bir proje olarak görüyoruz.
1: Biraz da gelecek beklentilerinizi sizden dinlemek isterim. Tabii özellikle faizlerde bir indirim beklentisi tabii var. Enflasyona paralel düşmesi bekleniyor. Konut sektörü açısından nasıl
0: tabii,
1: bir dönem geçiyor?
0: Şu an bir durgunluk var. Bu hepimizin malumu. Fakat muhtemelen 2020 yılında faizlerin inmesiyle birlikte konut sektöründe, genel anlamda gayrimenkul sektöründe bir canlılık olacağını, bunun hem bizim projelerimiz hem de diğer projelere yansıyacağını düşünüyoruz. Biz dediğim gibi bu Terra grubu olarak gayrimenkul vizyonumuzun ilk halkası, Beykoz'daki ilk projemiz. Biz Beykoz'da bunun dışında birkaç proje daha yapmayı planlıyoruz. Şu an ön aşamaları, projelerin ön safhaları geçildi. Bunun dışında İstanbul'da, diğer şehirlerde konut ve tabii sadece konutta sınırlı tutmuyoruz. Bunun dışında ofis olabilir, AVM olabilir ve farklı gayrimenkul niş alanları, veri merkezi gibi teknoloji ve gayrimenkulün birleştiği farklı niş alanlarında yatırımlar yapabiliriz. Biz zaten şu anda Peker GYO olarak sadece Türkiye'de değil, Almanya ve İspanya'da yatırımlarımız var. Almanya'da bir adet 431 odalı otelimiz var. Düsseldorf'un en büyük oteli. Bunun dışında Almanya'nın Solingen şehrinde ikinci otelimizi yapıyoruz. Yeni bir rezidans bitirdik. İspanya, Malaga'da villa projelerimiz var. Bunlar da devam edeceğiz. Bunlarla birlikte Türkiye'ye olan yatırımımız, Türkiye'ye olan inancımız da artarak devam edecektir.
2: Kozmetik sektörü 3.3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Kozmetikte gelecek ne üretmeliyiz zirvesinde Apar'ın sorularını yanıtlayan Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, sektörün yıllık 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Büyüme trendimiz sürecek dedi.
3: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'de kozmetik sektörünün büyüklüğü 3,3 milyar dolar. Bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl için ne kadarlık bir büyüklük öngörüyorsunuz?
4: Öncelikle hoş geldiniz. Söylediğiniz gibi Türkiye'de kozmetik sektörü çok büyük bir sektör. Aslında kimya sektörü büyük bir sektör. Türkiye'nin şu anda ihracattaki ikinci büyük sektörü kimya sektörü. Kozmetik sektörü de kimya sektörünün alt gruplarından bir tanesi. Sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 3.3 milyar dolar bir pazar büyüklüğü var. Bunun 1.9 milyar doları yaklaşık olarak ihracattan geliyor. Tabii ortalama %10 büyüyen bir sektörümüz var.

0: zirvede aslında bir taraftan. Bize bu trendleri takip etmeyi, dünyadaki yenilikleri görmemizi ve dünyanın yeni kavramlarını, yeni yaklaşımlarını tespit etmemizi ve önümüzdeki dönemlerdeki planlarımıza bu planlarımız içerisinde dahil etmemizi sağlıyor.
1: Üretim, Ar-Ge, tüketici talepleri ve satış kanalları açısından nasıl bir dönüşüm sağlıyor? Yapay zeka yatırımları ve Türk kozmetik sektörü bu dönüşüme uyum sağlayabiliyor mu?
0: Tabii artık tüketici sadece aslında ürün satın almıyor. Bir taraftan deneyim satın alıyor, bir taraftan ritüel satın alıyor, bir taraftan aidiyet duygusu satın alıyor. Dünyada tabii özellikle yapay zekayı kullanabilen markalar ve sektörler müşteri kitlesini çok daha iyi analiz edebiliyorlar. Veri analitiğini çok daha sağlıklı, algoritmayı çok daha doğru yönetebiliyorlar. Dolayısıyla hedef kitleye ulaşma noktasında özellikle yapay zekayı bizim kozmetik sektörümüzde çok güçlü anlamda kullanıyor. Yani doğru kitleye, doğru tüketiciye, doğru ürünü ulaştırabilmek ve gerçekten kitlenin, tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri sunabilmek, onlara doğru rutinlerle, ritüellerle bu ürünleri sunabilmek aslında yapay zeka noktasında bize yapay zekanın en çok katkı sağladığı alanlardan başında geliyor. Biz de kozmetik sektörü olarak özellikle dijital tarafı çok ciddi anlamda takip eden, çok bu tür yenilikleri ciddi anlamda satış pazarlama stratejileri içerisine dahil eden bir sektörüz. Yani tabii artık dünyada sadece ürün ihraç etmeyi konuşmuyoruz. Bugün de zaten temel konuşmalarda bunlardan bahsedildi. Sadece ürünü ihraç etmek değil, artık bir taraftan kültür ihraç etmek, bir taraftan güven ihraç etmek, bir taraftan marka gücünü ihraç etmemiz gerekiyor. Çünkü dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda dünyaya sadece aslında ürün sunmuyorlar. Ürünün yanında kültürlerini sunuyorlar. Ürünün yanında etik değerlerini sunuyorlar. Ürünün yanında ritüellerini sunuyorlar. Biz de Türkiye kozmetik sektörü olarak artık sadece ürün sunmaya, ürün ihracatı yapmaya odaklanmayacağız. Bunun yanında aynı diğer başarı hikayelerinde olduğu gibi bizler de dünyaya aslında bizim 4000 yıllık geçmiş kadim uygulamalarımızı anlatarak kültürümüzden, geçmiş güzellik hikayelerimizden bahsederek bu kültürümüzü dünyaya anlatmak istiyoruz.
2: Şirketler teknolojik gelişmeler doğrultusunda dönüşüm süreçlerini hızlandırıyor. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türk şirketleri son 20 yılda ciddi büyüdü dedi. Yılda 9-10 milyar dolarlık yurt dışına yatırım yapılacağını söyledi.
3: Tabii kur politikasından dolayı özellikle iş gücü maliyetleri çok yükseldi. Peki şirketler bu konuda ne yapıyor? Ağırlıklı olarak verimlilik projeleri yapıyor. Biliyorsunuz artık yapay zeka, dijital çözümler, işte robotik proses automation gibi çözümler şirketlerin gündeminde daha çok oluyor. Şirketlerin son dönemde enflasyonla mücadele için ağırlıklı yaptıkları esasında burada verimlilik projeleri yapmak ve daha az iş gücüyle daha verimli, daha katma değerli ürünlere doğru yönelmek.
4: Peki Türk firmaların yurt dışına yatırım potansiyeli nasıl, büyüme stratejileri ne durumda ve yapay zeka ile ilgili neler yapıyorlar?
3: Türk şirketleri esasına baktığımız son 20 yıl içerisinde ciddi miktarda büyüdü. 30 milyar dolarlık ihracatımız 260 milyar dolarları geçti. Ama bunun doğal bir sınır var. Çünkü sadece bir ülkede üreterek satmanız mümkün değil. Dünya korumacı bir noktaya doğru gidiyor. Özellikle Trump'ın etkisi burada çok yüksek. Türk firmaları son 10 senedir ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, Rusya, Azerbaycan'la başlayan, daha sonra şu an Amerika'ya doğru yönelen bir yatırım atağı içerisindeler. Yılda yaklaşık 9-10 milyar dolarlık Türkiye'den yurt dışındaki ülkelere yatırım var. O ülkelerde firma satın alıyorlar, birleşiyorlar ve üretim yetkinliklerini, Türkiye'deki kabiliyetlerini oraya taşıyorlar. Bence çok güzel bir inisiyatif. Bu Türkiye'nin büyümesi, bölgede bir güç haline gelmesi için bence çok önemli bir inisiyatif. Tabii bunu yaparken verimlilik çok önemli. Bunu yaptığınız noktalarda cidden verimliliği sağlamış olmanız lazım. Yapay zeka da burada en önemli araç. Tabii maliyetli bir araç, daha yeni bir araç. Ama bizim gördüğümüz Türk şirketleri yapay zeka konusunda geride değiller. Yani bir trene falan kaçırmış değiliz. Gayet ilgililer. Bu konuda da yatırım yapmaya devam ediyorlar.
4: Efendim, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yatırımları şirketlerin rekabet gücünü nasıl etkiliyor?
3: Ya şöyle, tabii bu dünyada genel bir tartışma konusu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bu konuda çok hızlı koşuyor. Ama özellikle Çin'in arkadan gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda biraz kararsız davranması esasında bir rekabette dezavantaj yaratabiliyor şirketler adına. Ama Türkiye'nin pazarına baktığımızda

0: %60 İngiltere'ye katarsak ihracat pazarının %60'ı Avrupa Birliği artı İngiltere. O yüzden Türk şirketleri son 6-7 yıldır esasında sürdürülebilirlik, sınırda karbon gibi konularda yatırımları ciddi miktarda yaptılar. Raporlamaları ciddi miktarda hazırlar. O nedenle dünyada baktığımızda esasında hazır ülkelerden biriz bu noktada.
1: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride kapasite kullanım oranı ve imalat güveni takip edeceğiz. Dışarıda Almanya tarafında üfe yıllık takip edilecek ve ABD ve Çin'in de tatil olduğunu söyleyelim. Z raporunu böylece noktalamış olalım. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

www.filipkapital.com tüm dünya. Filip Kapital sundu.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Safa Sarı.
3: Abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim.
2: Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı. Çılgın Türkler marşıyla ünlü oyuncular Taner Rumeli.
4: Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
2: Gökberk Demirci.
5: İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
2: Ve Yeşim Dalgıçer.
6: Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Haber'de.
7: Genel izleyici için uygundur.
8: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.

0: canım.
1: Kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla. Asla.
0: Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
1: İndi.
0: İndi. Doğru.
1: Bravo. Seyit Hanım bacağını kırdın.
0: Harikasınız.
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah. Evet. Tabii. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Bakın kocası kafasında kocaman bir harf. Böyle. Leyla bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
1: Ajiko.
0: Bakın böyle bir harf.
1: Ajiko.
0: Adiko. Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarım. Kafası büyük. Abiko. Abiko. Abiko değil. D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda.
1: Adiko. Aniko.
0: Efendim ben harfi daha nasıl tarif edebilirim size? Agiko. Harfte böyle bir şey var. Ajiko. Ajiko. Gerçekten mi? Ben tarif edemiyorum.
1: An ele.
0: Ele. Doğru yanıtını.
1: Bravo. Alkışlayın lütfen bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
0: Harikasınız. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Adana.
0: Adana. Eksin. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayın bari ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdım. Ve...
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünün yeni bölümünde iki yeni yarışmacımız stüdyomuzda ve ben hemen dönüyorum tanışmaya kendileriyle. İsmail Yiğit Bey, hoş geldiniz
2: hoş
0: diyorum.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Gülay Özel, hoş geldiniz hoş diyorum ben. Ve hemen sizi tanıyalım Gülay Hanım.
3: Ben Gülay Özel, 1964 doğumluyum, 38 senelik evliyim. İki kızım var, bir damadım var. Dünyadaki cennetim dediğim eşim ve çocuklarım damadım. Kitap okumayı çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Yani yorulmak nedir bilmiyorum. Hiperaktif bir bayanım.
0: Harika.
3: Hayvanları çok seviyorum. Günlük nütör olarak hep onları beslerim. Onun dışında seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Her şeyden ötesi yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim şefim. Ev hanımıydım. İlkokul mezunuyum ama sonradan kendimi geliştirerek bu hallere geldim. Herkese tavsiye ediyorum evde boş boş oturmasınlar. Elimden geldiğince hep dolu dolu geçiyor. Hiçbir boş zamanım olmuyor diyebilirim. Dolu dolu yaşıyorum. Buraya da anı biriktirmeye, anı yaşamaya geldim. Sır küpü yarışmasına, sır gibi saklanmaya geldim.
0: Çok iyi yaptınız. Ne iyi yaptınız geldiniz. Kendinizi de ne kadar iyi ve hızlı anlattınız.
3: Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Ama korksun benden diyorum.
0: Korksun benden diyorsunuz. Çok iddialı bir giriş oldu Gülay Hanım.
3: İnşallah.
0: İnşallah sonuna kadar da devam ettireceğiz diyorum. Ve hemen dönüyorum İsmail Bey. Tanıdığımız, çok hızlı tanıdık ama galiba evet. İşiniz bu bölümde biraz zor diyorum. Hemen evet. Sizi tanıyalım.
2: Başarılar diliyorum ben de
3: teşekkür
2: kendisine.
3: Teşekkür ediyorum.
2: İsmail Yiğit. İstanbul doğup büyüme. Evet. İki tane kız çocuğu babasıyım ben de.
0: Allah bağışlasın.
2: Emekli olarak geçiyorum şu anda. Tekstil piyasasında bayağı bir dönem uzun süre hizmet verdim. Ben de yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, neyi
3: hoş
0: yaptınız
3: buldum.
0: Diyorum ve sizi de tanımak ne büyük mutluluk oldu Gülay
3: teşekkür
0: Hanım.
3: Ediyorum.
0: Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey, sizi de tanıdık ne mutluluk verici diyorum. Ve hazır mıyız efendim?
2: Hazırız
3: evet.
2: Efendim.
0: Hazırsak sır küpünde birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, yarışmacılarımızı tanıdık ve birinci etabı başlatıyoruz. Hemen 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açalım. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 15.
0: 10?
1: 15.
0: 15.
1: Evet.
0: Peki, 15 geliyor efendim. Okuyorum. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşen işlemler için ekonomi ve hukukta kullanılan bir terim soruyoruz. 4 harfli, sürenizi başlattık.
1: Kredi kartı mı?
0: 4 harften oluşacak. Değil. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşiyor bu işlem. Peki. Bir harf desteğini biz açıyoruz. İlk harfimiz belki büyük destek olabilir. Süreyi başlatıyorum. İsmail Bey.
2: Benzeri. Nakit mal yok.
0: Güzel. Tekrar bir harf desteğinde bulunuyorum ve süreyi Gülay Hanım sizin için başlatıyorum. Ne olabilir bu 4 harfli yanıtımız? Bakın, benzeri dedim. Aa, bu bunun benzeri. Ne kadar benzemiş. Aa, bunun neredeyse tıpatıp. Süreyi başlatayım mı? Olmadı mı? Oldu, geldi mi aklınıza? Gelmedi mi? Bakın, bu bunun tıpatıp. Süre sizin için başladı İsmail Bey.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı. Da bunun bir tane küçük bir şey daha.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı tabii aynı. Ki.
2: Aynı.
0: Süreniz dolmadan verdik.
1: Düşüş kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
0: Yok.
1: Asla.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim İsmail Bey?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakın, çok iyi biliyorsunuz ama iyi düşünün. Düşünce tarihinde fikir ve kavram anlamında kullanılan, kökeni eski Yunanca'ya dayanan sözcük. Süre başladı. Fikir diyorum.
2: İdea.
0: İdea doğru yanıtını aldım son saniyede. Az kalsın kaptırıyordunuz Gülay Hanım'a.
1: Evet, benim de aklıma geldi.
0: Vallahi oradan Gülay Hanım geliyoruz, geliyoruz evet. Diyor ama ben sırayla gelmedim. Bakın, size 10 saniye içerisinde zaman tanıdım.
1: Tam şey
0: ama
1: oldu.
0: Gülay Hanım ederiz. Kapacaktı ucu evet. Ucuna yanıtı bulmuştu. İdeaydı efendim. Evet. İdea. Idea. Fikriydi. Fikirdi. Idea. Kökenliydi. Kelimemiz Yunanca'dan geçmişti. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8 lütfen.
0: 8. Efendim, bir video soru. Çok güzel bir soru yakaladınız. Bir görüntümüz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorunuzu okuyacağım. Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi ve limanıyla tanınan Ordu'nun bir ilçesi. Süre başladı.
2: Ünye.
0: 10 puan. 5 puan. Harikasınız. Ünye doğru yanıtını aldık. İsmail Bey, kaç evet. Numaralı soruyu açalım?
2: 11 lütfen.
0: 11. Kötü, çirkin, alçakça, utanç verici anlamına gelen eskimiş bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Eskimiş bir sıfat bu. Kötü, çirkin.
2: Bent.
0: Son harf desteği bizden. Bakın, son harf desteğini veriyoruz gönülden. Ve süreyi sizin için başlatacağım Gülay Hanım. Buyurun.
1: Feni.
0: Feni değil. Başka harf üretin.
1: Seni.
0: Seni değil. Başka.
1: Leni.
0: Leni değil. Seniye çok yakın. Sının çok yakınında dolaşıyor. Of. Ah.
1: Heyecan mı yaptım acaba ben?
0: Biraz heyecanlanmış evet. Gibisiniz. Hiç heyecanlanmam diyordunuz.
1: Evet.
0: Demek ki bizim yarışmamız biraz heyecanlandırıyor. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Bakın, SLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2: Teni.
0: Ne dediniz? İlk kalpli saç.
2: Şeni.
0: Şeni mi? Tabii ki şeni, doğru.
1: Tebrikler.
0: Şeniden sonra şeniydi, doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. İsmail Bey.
2: Evet.
0: Zaman kazandırdım size. Kaç numaralı sorudan devam etmek istersiniz?
2: 10. Lütfen.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazır. Sorunuzu okuyorum. Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
2: İniş.
3: İniş çok yakın.
2: İnme.
3: Bir
2: inme.
3: Eylem hali.
2: İnme.
3: İnme de bir zaman hali. Bakın. İniş geçmiş hali. İnme zaman hali. Bu geçmiş zaman halini soruyoruz. Geçmiş zaman. Bir şey ne oldu? Süre başladı.
1: İndi.
3: İndi. Doğru.
1: Bravo. Şeytanın bacağını kırdık.
3: Harikasınız.
1: Şeytanın bacağını kırdık.
3: Estağfurullah.
1: Alkış lütfen.
3: Estağfurullah. Evet.
1: Lütfen.
3: Tabii.
1: Giray adım.

0: attı diyelim.
1: Güzel bir adım attık. En sonunda şanslı bir başlangıcı yapabildik. İlk etap böyle gidecek. Hiç problem değil. 3-4 soru fark oluyor. Burada 5 puan değerinde. Biraz sonra esas bunlar farklılaşacak. Çünkü 10'ar puana çıkacak.
0: Yola gelsin.
1: Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz? Şimdi 9. Gönül rahatlığıyla şöyle rahat rahat bir soru seçin de şöyle ben de rahat rahat okuyayım. Biraz 9. Stres oldunuz çünkü. 9 numaralı soruya gidiyorum. Ah Gülay Hanım ah. Peki.
0: Sen istedin diyorsun.
1: Ya gerçekten. Ya okumaya dilim varmıyordu öyle söyleyeyim.
0: Değişim
1: ama okuyacağım.
0: Bu.
1: Efendim 9 numaralı soru geliyor. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Sürenizi başlattım. Nereden buldunuz Gülay Hanım bu kelimeyi? Yine gerçekten tabloyu açıldıkça göreceğiz. Buraları hatırlatacağım size. Bakın o, bu kadar kelimenin içinden o kelimeleri seçtiniz diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ah Oğuz nasıl seçmişiz buraları. Bir harf testlerimizi kabul edin. İsmail Bey size geliyorum. Süreyi sizin için başlatacağım. Başladı. Şık ve düzgün kıyafetli kimseye söyleniyor bu. Bakın Hüseyin Rami Gürpınar'dan da bir satır var, bir dize var. Bir genç gelir diyor. Bir genç gelir. Öyle bir genç gelir. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açtım. Gülay Hanım sizin için başladı.
0: Afili.
1: Afili değil.
0: Afil.
1: Afil değil. F'den çıkın. F'den çıkın. Bak
0: gübecik. Asilli.
1: Asilli dediği böyle gübecikli bir harf diyecektim. Göbeği biraz yukarıda. Böyle kafası kocaman bir harf olsun. Onu veremiyorum ama sondan bir harf desteği vereyim. Bakın kafası da böyle kocaman bir harfimiz var. İkinci harf olarak diyorum. İsmail Vestir'i sizin için başlatıyorum. Ne olabilir acaba burası? Bakın kocası kafası böyle kocaman bir harf. Böyle. Peki. Bir harf de sondan destek olasın. K harfini açtık. Bakın şifre harf olduğu için açamıyorum ama harfi size tarif ediyorum. Süreyi başlattım Gülay Hanım. Gülay Hanım bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
0: Ajiko.
1: Bakın böyle bir harf. Böyle bir harf.
0: Abiko.
1: Olmadı Gülay Hanım. Bakın böyle,
0: böyle
1: yandan baktığınız
0: gelmiyor.
1: Zaman böyle bir şu düz bir de böyle kafasında böyle bir tombulluk var. İsmail Bey süresizlik başlattım.
2: Adiko. Adiko.
1: Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarım. Kafası büyük.
2: Abiko. Abiko.
1: Abiko değil.
2: Adiko.
1: Adiko değil. Abiko da değil. Bakın D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda süre başladı Gülay Hanım.
0: Atiko.
1: Gülay Hanım T'de göbek yok ki. Oh. Ben göbek arıyorum.
0: Aniko değil.
1: L'de de göbek yok.
0: Onda da yok.
1: Onlar da çok fit.
0: Çok mu uğraştınız zor soruları bulmak için?
1: Efendim ben harfi daha nasıl
0: ya?
1: Tarif edebilirim size? Süreyi başlatıyorum İsmail Bey.
2: Apiko.
1: Apiko gerçekten doğru yanıttı. B. T harfinin B. yukarıda bir küçük göbeciği vardı ve
0: cevap.
1: P harfiydi. Şık giyinimliydi. Apiko şık ve düzgün kıyafetli kimseydi. Apiko yanıtı Hüseyin Rahmi demiştim. Apiko bir genç gelirdi dizesiydi. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yaptığımız alıntıydı. İsmail Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 4 lütfen.
1: 4'e gidelim. Peki efendim 4 numaralı soruyu açıyorum. Çok kolay bir soru. Harika bir kelime yakaladınız. Okuyorum. Çalışanlara emeklerinin karşılığı olarak belirli dönemlerde ödenen bir ücret süre başladı.
2: Maaş. Maaş.
1: Maaş. Doğru yanıtını
0: bana
1: aldım.
0: Bana neden çıkıyor böyle sorular?
1: Çok güzel. Stüdyoda gergin anlar başlamıştı.
0: Bana neden
1: Gülay Hanım
0: çıkmıyor böyle
1: direkt itirazlarla ve verdiğimiz ipuçlarını ısrarla almayarak bizimle
0: abiko,
1: mücadeleyi...
0: Abiko göbek göbek diyorsunuz. Bak bana niye çıkmadı maaş?
1: Bir şey söyleyeceğim. P'yi size böyle mi tarif edeyim? Gülay Hanım.
0: Peynir desen anlardım.
1: Peynir. Yani ipucunu veremeyen biz olduk. Peki efendim.
0: Yok,
1: İlerleyen dönemlerde
0: siz
1: size
0: beni.
1: Daha farklı ipuçları vereceğim ama maaş yanıtı araya gitmesin. 5 puan daha yazdık hanenize. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Bir soru daha açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam ediyorsunuz?
0: Yarışma bitene kadar toprağım değilsiniz.
2: Tamam peki.
1: Eyvah eyvah.
2: 23 lütfen.
0: Hiç görüşmüyoruz.
1: 23 numaralı soruya geçiyorum. Bakıyorum. Efendim bir kolay kelime daha buldunuz. Tebrik ediyorum.

0: hukuk alanında bir hakkın kullanılması veya bir işin resmen yerine getirilmesi anlamında kullanılan bir terim. Süreniz başladı. Bir işlem yerine getiriliyor mesela. Yazılım
1: imza. İmza.
0: İmza da çok yakın ama
1: İbra.
0: İbra da kullanılan bir kelime ama değil. İkisi de değil. Bakın bu bir eylem diyeyim. Mesela biri bir eylemde bir işi yerine getirmez. Hukukta bu işlem yapılır diyeyim. Gülay Hanım. Mesela ben bir taahhütte bulunuyorum. Bir söz veriyorum. Ondan sonra sözü yerine getirmiyorum. Hukukta da bana bu işlem uygulanıyor diye artık daha da başka ipucu veremem. Süreyi bir önce bir harf açayım.
2: İcra.
0: Ve sürenizi başlatayım.
2: İcra.
0: İcra. Gerçekten.
2: Bak anlatınca tak, çok güzel anlıyorum.
0: Evet doğru.
2: Ben siz biraz, şaşırttınız Feride beni. Evet, göbek dediniz.
0: Kendimi evet. Toparladım gördüğünüz
2: alkışlayayım,
0: gibi.
2: Alkışlayayım lütfen.
0: Harikasınız.
2: Ben böyle ağır topum ağır ağır geliyorum.
0: Alkışlıyoruz.
2: Sizinle toprak falan değiliz bu yarışma bitinceye kadar.
0: Peki efendim. O zaman İsmail Bey lütfen dikkat edelim artık kendisi.
1: Evet.
0: Suyu yordu Gülay Hanım. Ama Gülay Hanım tebrik ediyorum. Ben doğru ipucu verince tak diye bildiniz.
2: Evet.
0: Harikasınız.
2: Teşekkür
0: Allah'tan.
2: Ediyorum hatanı kabul ettiğin için.
0: Hata.
2: Peki. Evet.
0: Hata benim oldu. Peki efendim bakalım siz ipuçlarınızla çekim sonrasında nasıl kararlar göreceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
2: Ben mi?
0: Evet Gülay Hanım sizdeyiz.
2: 5 diyebiliyor muyum?
0: 5 diyebiliyorsunuz tabii. 5 mi diyorsunuz? Çok güzel. Şimdi ben soracağım. İpucunu da vereceğim. Bakalım siz
2: teşekkür
0: o kelimeyi
2: ediyorum.
0: Nasıl bulacaksınız?
2: Teşekkür ediyorum.
0: Sürenizi de başlatmadan çok da geniş İpuçları vereceğim. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Bakın 5'i siz seçtiniz. Yolluyorum. Hiç merak etmeyin. Böyle gümbür gümbür yollayacağım şimdi.
2: Hadi bakalım.
0: Efendim, gemicilik ve denizcilik alanında, gemi ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan metal bir halka soruyoruz.
2: Kaç harf?
0: 2, 4, 5 harf.
2: Çapa.
0: Çapa değil. Sürenizi başlatayım. Gemicilik ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan bir metal halka bu.
2: Halka böyle atılan ne derler şimdi dilimin ucunda da gelmedi gel artık ya.
0: Peki.
2: Sinirlerim bozuluyor.
0: Ah çok gergin anlar
2: halat
0: dediğim
2: mıydı?
0: Gibi. Halat olamaz çünkü A harfiyle başlıyor. Hı. Bir harf desteğimizi kabul edin. İsmail Bey süreyi sizde için başlatalım ne olabilir?

0: Sarı veriyor ya, çok mutlu oluyorum.
1: Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. A ve N harflerini açtık. Ne olabilir? Süre sizin için başladı Gülay Hanım.
2: Anten.
1: Anten değil. Bu bir halka, metal halka, gemilerde ve denizcilik alanında çok kullanılıyor. Sondan belki bir önceki harfi açabilirsek orada da güzel bir yer açarız. Var mı bir fikriniz Gülay Hanım? Ama hakkınız geçti. Süre sizin için başlatıyorum İsmail Bey. Acaba ne olabilir? İki harf ihtiyacımız var. Peki. Bir harf daha destekte bulunuyorum. Ve size tekrar soruyorum Gülay Hanım. Gemicilik ve ne olabilir bu?
2: An eli. An eli. An eli.
1: Ele. Doğru yanıtını.
2: Bravo. Biliyoruz. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Enerjimiz her bildiğimiz 5 puanda gittikçe yükseliyordu.
2: Böyle bir alkışlayın lütfen.
1: Gülay Hanım, her 5 puanda bu kadar enerjiniz yükseliyorsa ikinci blokta 10'ar puanda enerjinizin yükseliş şeklini düşünemiyorum diyorum. Ve hemen sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12.
1: 12 numaralı soruya gidelim bakalım. 12'de ne var? Efendim, hazırsa sorumuz geliyor. Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarf soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Elen.
1: Elen.
2: Elan. Elan.
1: Elan. Evet. Elan tabii ki. O an.
2: Alkışlayın. Bakın, beyefendi, bak şu anda bir şansım gitmiyor. Lütfen alkışlayın. Bakın,
1: şu anda bile anlamına gelen eski bir zarftı. Bir de şifre harf açtınız, A harfini. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu yanıtlayalım?
2: 19. Kızımın doğum günü.
1: 19. Peki. Derece olarak en altta bulunan düşük seviyeyi ifade eden eski kullanımlı bir sözcük soruyoruz size. Süre başladı.
2: Derece anlamında mı?
1: Evet, derece anlamında. Derece anlamında eski bir
2: eden,
1: sözcük.
2: Eden.
1: Eden değil.
2: Edri.
1: Edri değil.
2: Biliyorum, bakın, dilimin ucunda ya.
1: Evet, ama dilinizin ucunu şu anda kullanamayacağız. Çünkü İsmail Bey'e geçiyor yanıt hakkı. İsmail Bey, hazır mısınız?
3: Hazırız.
1: Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Biraz önce de tek harfle kaçırdınız. Lütfen dikkat edin. İpuçlarımızı dinleyin. Hangi harf olabilir bu? Sürenizi başlatıyorum.
3: Etna, etni.
1: Etna, doğru söylediniz. Etna. Etnaydı. Evet. Buranın yanıtı. Bir 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Mesela kaç numaralı soruları açalım?
3: 18.
1: Bakın, tabloya dikkat edin lütfen. 18 numaraya gidiyorum. Efendim, hazır sorunuzu okuyorum. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman ve süreyi başlattım.
3: Ara.
1: Ara tabii ki. Harika, bir harf daha aldık. Ara yanıtıydı. Hanenize 5 puan daha kazandırdı. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 20 lütfen.
1: 20 numaralı soruyu açıyorum. Efendim, hazırsanız hızlı yanıt arayacağım. Sorum geliyor. Müzikte temel ses dizelerinden ikinci notayı soruyoruz. Süre başladı.
3: Re.
1: Re. Doğru yanıt. Müzikte temel ses do, re,
3: re,
1: mi, fa, sol diye gidiyordu. Sizinle devam ediyorum İsmail Bey. Buyurun.
3: 16 lütfen.
1: 16 numaraya gidiyorum. Bir sorum daha geliyor. Açıkça söylemeden dolaylı bir biçimde anlatma veya sezdirme durumu. Gülay Hanım da yapıyor ya sürekli. Süreyi başlattım.
3: İma.
1: İma ediyor, evet efendim. Ve geldi bir 5 puan daha. Böylece 14 sorumuzu tamamlamış olduk. Birinci etabı burada tamamladık. Gülay Hanım, sizin itirazlarınızla dolu birinci etap geçirdik. Harikaydı. Çok güzel itiraz ediyorsunuz. Buyurun, bir son itirazınız
2: ama haklıyım.
1: Vardı. Peki,
2: hep kolay sorular arkadaşımıza geliyor.
1: Efendim,
2: zorlar. Ne anlarım ben geminin halkasından? İşte ara gelsin. Gönder öbürleri gelsin. Ne ters şeyler seçiyorum
1: ama benim. Bakın siz o kadar güzel sorular geldi ki size. Ben çok da net ipucu verdiğimi düşünüyorum ama onlarda bile...
2: Ama şimdi bu atmosferin altında bildiğini bile insan şaşırıyor.
1: Doğru, doğru.
2: Bilim ucundan dışarı çıkaramıyoruz. Kolay bir şey değil böyle güzel insanlar içinde hitap etmek.
1: Ama sizin güzelliğiniz, o bakışınızın güzelliği. Nasıl birinci etap atlattık. Evet efendim. Gülay Özel şu ana kadar 4 doğru yanıt aldık Gülay Hanım'dan ve 20 puanda kendisi. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, İsmail Yiğit Bey de şu ana kadar 10 doğru yanıt verdiler ve 50 puanda birinci etabı tamamladılar. Efendim hazır mıyız? İkinci etaba geçiş yapıyoruz.
2: Hazırız.
1: Ve 120 saniyede 10 soru yönlendireceğimiz ikinci etap diyoruz. Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sırp Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız diyorum ve birinci etabı İsmail Yiğit önde tamamladığı için hemen kendisine dönüyorum ve diyorum ki İsmail Bey, 120 saniye süreniz var. Size 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz sorulara istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda da istediğiniz kadar dinleme zamanı size vereceğiz. Sorularınızı pas diyebilirsiniz. Tekrar okumam için bana zaman kazandırabilirsiniz. Hazır mısınız 120 saniyede 10 doğru yanıt vermeye?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyorum ve sorularınızı okumaya başlıyorum. Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella hangi ülke vatandaşıdır?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir ses sorumuz geldi.

0: Türkiye misinin şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Enes miydi?
0: Başka.
1: Pas.
0: Peki. Arjantin milli futbol takımının forma renkleridir. Arjantin.
1: Arjantin. Çubuklu, beyaz.
0: Bir renk daha var yanında.
1: Mavi beyaz.
0: Harikasınız, geldi 10 puan. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta altın golü atan milli futbolcumuzdur. Milli futbolcumuz. Geçenlerde de çok gördük görüntülerini.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz geliyor. Seyredelim.
2: Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Beni durdurun.
0: İzlediğiniz Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı.
1: Beden öğretmeni.
0: Evet, bir şeydi, adı vardı onun.
1: Badi Ekrem.
0: Harikasınız. Polonya'nın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Yıldız ve Güler soyadlı A milli futbol takımı forvet oyuncuları.
1: Arda.
0: Arda ve
1: Kerem.
0: Arda Güler ve Yıldız.
1: Kerem değil.
0: Geçeyim mi? Geçeyim.
1: Pas.
0: Geçeyim. Hemen bir sesli sorumuz var. Gelsin.

0: İntrosunu dinlediğiniz Barış Manço'nun şarkısının adını soruyoruz.
1: Dilimin ucunda geldi. Ah, pas.
0: Ah. Peki. Yaylalarında gezmek ve hamsi kuşu yemek isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon doğru yanıtı geldi. Bir kişinin evine ya da bulunduğu yere geçici olarak gelen ve orada ağırlanan kişi?
1: Misafir.
0: Harikasınız. Hemen dönüyorum. Türkiye milli futbol takımının çalıştıran Vincenzo Montella. Vincenzo Montella.
1: İtalya.
0: İtalya geldi. Ah geldi ama süre yetmedi. Ve harika bir blok çıkarttınız. 2, 3, 4, 5. Efendim inşallah maçlarımızda 2026 Dünya Kupası'nda çok yüksek sesle, coşkuyla dinleyeceğimiz bir parça sormuştuk. Demiştik ki 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm isimli şarkıyı sormuştuk. Kim demiştik efendim? İnşallah yüksek sesle dinleyeceğiz. Milli takımımıza destek için her maçında coşkuyla takip edeceğiz. Kim olabilir? Sefo desem.
1: Sefo.
0: Sefo'ydu tabii ki. Sefo'nun yaptığı şarkıyı dinliyorduk. Hemen gidiyorum. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta golü atan futbolcumuz kimdi efendim? Mansız desem. İlhan
1: Mansız.
0: Mansız'dı bu yanıt. Polonya'nın başkenti, süreniz kalmadı, Varşova olacaktı. Güler'i aldık, Arda Güler'di. Diğeri de Kenan Yıldız olacaktı. Ve ah İsmail Bey, bu şarkıyı da yine süreye geldi. Ve şarkımız nasıl başlıyordu? Dinliyoruz introsunu. Diyoruz ki...
1: Barış Manço'ya çok ayıp oldu.
0: Barış Manço'ya kesinlikle rahmetli. 120 saniye oradan göründüğü gibi uzun bir süre değil.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Dağlardı. Bu parçamızın da ismi. Sevgili Barış Manço'ya da buradan rahmet diliyoruz. Evet Gülay Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorularınız geliyor. Hatırlatmam istediğiniz bir kural var mı? Yok. Peki. Geliyor süre. Nis. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada ile beraber düzenlendiği ülkedir. Meksika, Kanada geçtim. Küre Dağları hangi bölgemizdedir? Küre Dağları.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyorum.

0: şarkı yapmış sevgili dostumuz. 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkler Geliyor isimli marşı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Peki. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke?
1: Pas.
0: Peki. Portekiz'in başkentini soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir filmimiz var. Görüntülerini izleyelim.
2: Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemiş gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek.
0: Golün... Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmin adını soruyoruz.
1: Değil.
0: Bakın futbolla ilgiliydi bu. Futbolla ilgiliydi.
1: Pas.
0: Futboldu.
1: Değil.
0: Peki. Sırçalı medreseyi ziyaret etmek isteyen ve etli ekmek yemek isteyen biri hangi ile gitmeli?
1: Konya.
0: Harika, bir 10 puan daha geldi. Internazionale Milano oynayan futbol takımı orta saha oyuncumuz Internazionale Milano'da oynuyor. Bu futbol takımı orta oyuncumuz.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray şarkısının adını soruyoruz.
1: Eyvallah Tıda.
0: Ne olabilir acaba? İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray.
1: Her zaman sevdiğim, dinlediğim bir şarkı aslında. Erkin Koray'ı da çok
0: bir seviyorum. Yana, bir o yana,
1: bir o yana. Bak, bir bu yana.
0: Bakma. Bir o yana, bir bu yana. Bakma.
1: Yana bak.
0: İlla bak, bakmasın bu. Ne yapsın? Bir o yana, bir bu yana,
1: bir bu yana
0: bakmasın.
1: Bakma,
0: diğer soruya geçeyim mi? Pas değil.
1: Pas.
0: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma amacıyla geziye çıkan kimse. Geziyor.
1: Tatil.
0: Geziyor, biri geziyor. Nereye gidiyor? Ne deniyor ona?
1: Tatil.
0: Gezen kişi. Kim o?
1: Uyur gezer değil.
0: Gidiyor, geziyor, görüyor. Peki. Olsun. Geliyorum sorularımıza. Efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Kanada ile beraber düzenleyen diğer bir ülke Amerika olacaktı yanıtımız. Küre Dağları'nı
1: Amerika
0: sormuştuk.
1: Amerika diyorum.
0: Evet. Küre Dağları hangi bölgemizdedir demiştik. Karadeniz olacaktı yanıtımız. Çok güzel bir şarkı yapmıştı sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sinan Akçil'i buradan gönülden kutluyoruz. Sinan Akçil olacaktı. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya olacaktı. Portekiz'in başkentini soracaktık size. Sormuştuk. Yanıtımız Lisbon olacaktı. Kemal Sunal'ın bir filmini seyretmiştik. Kendisi futbolla ilgiliydi ve madem futbol oynuyordu, kızı, kendisi gollere imza atan gol kralı olacaktı. Ve gidiyorum, Internazionale Milano'da oynayan milli futbol takımı orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olacaktı. Ve introsunu dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı demişti. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana.
1: Ya aslında çok sevdiğim bir yana, şarkı. Devam dinlediğimiz bir şarkı ama bir buranın atmosferi bir farklı.
0: Bir bu yana bakma, şaşkın olacaktı. Şaşkın şaşkın dolaştırmıştı.
1: Yaşarken şu an şaşkın Koray yani o şarkı tam bana göre.
0: Dinlenme, eğlenme ve görme, tanıma amacıyla
1: evet,
0: turist olacaktı. Hepsini biliyordunuz değil mi?
1: Biliyoruz ama şu anda bu atmosferde bir tıkandık kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun,
0: i̇şte efendim,
1: sağlık olsun.
0: 120 saniye. Hayat bazen çok hızlı geçiyor. Evet. Bazen o 120 saniyeler ne kadar uzun, bazen de ne kadar kısa geliyor. İsmail Yiğit şu anda 100 puanla önde devam ediyor. Gülay Özel hanımefendi 30 puanda kendisi ve üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etap artık butonların devreye girdiği. Şöyle söyleyeyim, eğer butonu iyi kullanırsanız 3 soruda çok hızlı arayı kapatabileceğiniz bir etaba İnşallah. Giriyoruz. Evet, bu bloktan sonra artık üçüncü etaba geçiyoruz ve butonlar devreye giriyor.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. İsmail Bey, sizinle başlayacağım. Siz soruyu seçeceksiniz ama butona önce kim basarsa, masanın ışığı kimde yanarsa, ben kimin adını söylersem o yarışmacımızdan yanıt hakkı alacağız. Kimse kimseyi beklemek durumunda değil. Peki, sizle başlayalım İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14 lütfen.
0: Hemen gidiyorum 14'e. Harika bir soru kalıbı seçtiniz. Şöyle, size bir görüntü izleteceğiz. Bir görüntümüz var. Görüntümüz önce net olmayacak, flu şekilde gelecek, kapalı olacak ve süre boyunca, yaklaşık 10 saniye boyunca yavaş yavaş açılacak. Butona kim önce basar, kim doğru yanıtı verirse de doğru yanıtı vermiş ve 10 puanı kazanmış yarışmacımız olacak. Sürenizi ve görüntüyü aynı anda başlatacağım. Burada herhangi bir soru sormayacağım. Sadece görüntüye bakarak yanıt vermenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman görüntünüzü veriyor, soruyu başlatıyorum. Buyurun. Buyurun İsmail Bey.
1: İnci.
0: İnci. Tabii ki zaten İ, N ve C harfleri açılmıştı. Doğru yanıtımızı gönülden kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir midye kabuğumuzun içine saklanmış inciydi. İsmail Bey iki şansı birden kullandı. Hem kelimenin 10'da 9'u açılmıştı. Üstüne bir de fotoğrafımız her ne kadar net olmasa bile zaten inci gözümüzün önündeydi. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36 lütfen.
0: 36 numaraya hemen gidiyorum. Bakalım 36'da ne var? Efendim geliyor. Belirli bir işi olmadan gezen ya da boşta dolaşan kimseler için kullanılan bir sözcük. Acaba açıyor muyum butonları? Açtım. Açtım, basın.
2: Bastım ben. İlk tamam. Ben bastım.
0: Tamam, hemen söyleyin. Ne söyleyin?
2: Başıboş.
0: Başıboş değil, başka. İşi olmadan. Bakın ne olabilir? Ah ah ah. Şimdi bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın 5 harfli birincisi.
2: Havare mi oluyor? Ya. İş,
0: sürenizi başlattım. Kim basacak o butona? Buyurun İsmail Bey.
1: Aylak, avare.
0: Avare doğru yanıttı tabii ki. Kendi elinizle yaptınız, pişirdiniz, servis yaptınız. Resmen çatalı bıçağıyla ikram ettiniz. İsmail Bey de zaten sever olmuş kelimelerin olmuş yerlerinden faydalanarak puan almayı. Biraz önce de kendisini çok net gördük zaten. Bir harfle 10 puanı ala ala puanlar nerelere geliyor?
2: Sağ olasın.
0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: İsmail Bey bakıyor ve 30 açılmış soru bulamıyor. Hemen ben bir fotoğraf daha sizin için açıyorum. Bakalım bu fotoğrafı bilmekle diğeri kadar kolay olacak mı İsmail Bey? Önce fotoğrafımızı görelim. Fotoğraf bilgini İsmail Bey'den bu soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Hazır mısınız efendim?
1: Hazır.
0: Bunu da bilirseniz gerçekten gönülden tebrik edeceğim. Sorunuzu soruyorum. Amerikan tohumundan ülkemizde üretilen bir tür pamuk süre başladı. Kim bas? Buyurun İsmail Bey.
1: Bir tür pamuk.
0: Evet. Bulamadık sanırım. Bulamadık. Bir harf desteği bizden.

0: Bakın.
1: Ak.
0: Amerikan tohumundan üretilen bir tür pamuk. Bu pamuk toplum arasında bilinir. Özellikle pamukçulukla, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar bilir. Hatta bu pamuk türüne de "aa ne âlâ bir pamuk ya" denir. Ne âlâ bir pamuk? Acaba süreyi başlatıyorum. Buyurun.
2: Aktel.
0: Bakın ne âlâ bir pamuk. Ak.
2: Ak. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir
2: pamuk. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk. Ak. Peki. Bir harf desteği daha verelim yarışmacılarımıza. Süreyi başlatın. Gülen Hanım. Buyurun İsmail Bey.
1: Akala.
0: Akala tabii ki. Hemen bildiniz. Direkt ak açıldı. Hiç ipucu kullanmıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Âlâ pamuk. Ak âlâ. Akala.
2: Akala evet. Bu çıkınca üzülüyor falan.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyorum İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Birazcık daha açılmamış yerlere doğru gidebiliriz.
1: 27.
0: Efendim 27 mi? Bakayım 27. Peki geliyor 27 no'lu sorumuz. Görsel sanatlarda, edebiyatta ve tasarımda tekrar eden süreci ya da anlamsal ögeyi tarif etmenizi istiyoruz. Bir şeyden de hatta bakılır. Aa bunu ben bu şu halının üstüne bir şey yapayım denir. O ne denir ona? Süreyi başlatayım. Buyurun.
2: Etiket.
0: Bir şeyin vardır buradan çekersiniz. Aa ne kadar halı tasarımı güzel. Bunu buraya buraya. Moti. Bir harf desteği daha veriyorum. Ve bakın ilk harfimiz de M. Bir yerden bir halı dokuma örneği çıkarıyorum. Burada bir şablon var. Bu şablonu bu şablona aktaracağım. Yani ben ne yapacağım? Buradaki neyi alıyorum? Süreyi başlatıyorum. Buyurun.
2: Morif.
0: Morif'e çok yakın.
2: Morif. Morif. Morif. Morif. Motif.
0: Motif tabii ki.
2: Ay şimdi.
0: Ya gerçekten tebrik ediyorum. Motifti. Motif örnekten evet, yola evet. Çıkmaz
2: örgücüğüm
0: mı?
2: Örgücüğüm biliyorum.
0: Örersiniz. Bunun motifi nasılmış evet, dersiniz. Evet. Oradan alırsınız. Özellikle tekstilde, el işlerinde, hobi işlerinde çok
2: evet,
0: fazla kullanılır.
2: Evet kendim çok yapıyorum zaten.
0: Ben en çok hani halı tasarım ve özellikle benzeri başlıklardan yola çıkarak yardımcı olmak istemiştim.
2: Aldın mı almadın mı?
0: Aldınız.
2: Oh, şükürler olsun.
0: 10 puan geldi. 10 puan.
2: 30 olduk.
0: 10 puanı rahat rahat teslim ettik size. Siz seçiyorsunuz.
2: 21.
0: Peki. Bir video soru. Harikasınız. Hemen bir görüntümüz de var. Önce görüntümüzü izleyelim. Arkasından da bakalım nasıl bir soru okuyacağız.

0: Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan kebabı ve tarihiyle ünlü büyük şehrimizi soruyoruz size. Süreyi başlattım.
1: Urfa. Buyurun.
0: Değil. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Of, Adana.
0: Adana. Değil. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. 10 puanı verdik. Acılı Adana. Sevmez evet. misiniz? Adana mutfak
1: Et yemediğim için bilemiyorum.
0: Ama
1: Et
0: Adana yemiyorum. Acılı kebap.
1: Et sevmiyorum.
0: Adana ama ilimiz de hani adıyla evet. meşhur, kebabıyla
1: hani
0: meşhur.
1: Hani alanına girerse daha iyi bakıyorsun
0: Mutfakla
1: ya.
0: Mutfakla da ilgilisiniz.
1: Evet. Yok son anda buldum.
0: Şefsiniz tabii ki ama heyecanla beraber de olsa yakaladığınız harika Adana yanıtını aldık. Efendim bakın 37 öneriyorum, 46 öneriyorum.
1: 46.
0: 46'ya gidiyorum ve sorumu söylüyorum, okuyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Geometride ve coğrafyada dairesel şekilleri tanımlamak için kullanılan her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim soruyorum. Size süreyi başlattım. Bastınız abi. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya.
2: Her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim.
1: Ya.
0: Peki. Ben size bir harf testi, ilk harfimizden biri de destek veriyorum. Bakın, K ile başlıyor. Dört harfle. Ne olur? Hani böyle oyuncakları da olur, böyle çevirirsiniz. Böyle sonra tekrar çevirirsiniz. Böyle içinde karlar yağar. İçinde böyle...
1: Kale.
0: Efendim?
1: Kale.
0: Kale değil.

0: Vereceğim. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 40 olsun.
0: 40 numaralı sorumuz geliyor. Hazırsak okuyorum. Efendim, beklenmedik şekilde ve çok kısa sürede gerçekleşen olaylar için kullanılan bir sözcük süremizi başlattım. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Of. Bir 10 puan daha yazdım.
1: Of,
0: ve arayı çok hızlı kapatıyorsunuz Gülay Hanım. Harika yarışıyorsunuz. Demek ki işin tılsımı, işin sırrı İsmail Bey'in bildiği yerlerden açtığı sorularmış. Harika bir şekilde arayı kapattınız. İsmail Bey, galiba çok ipucu bulamıyorsunuz.
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Yoksa ara kapanmayacak. Çünkü 6-7 sorumuz
1: İçine
0: kaldı.
1: İçine vuruyorsun, dışına vuruyorsun. Neredeyim şimdi? Kafam evet. Karıştı.
0: Hazırsak evet. Gidiyoruz. Efendim, soru öneriyorum. Yaklaşık 31 diyebiliriz. Ve 49 diyebiliriz. Kaç 49. numara soruyla? 49'u açıyorum. Geliyorum 49'a. Okuyorum sorunuzu. Temiz kelimesinin karşıtı olarak kullanılan üzerinde leke bulunan süre başladı. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya ben bastım.
2: Leke.
0: Üzerinde leke. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen...
2: Kir. Kirli.
0: Tekrar. Tekrar açacağım. Süreniz dolduğu için doğru yanıt verip vermediğinizi söylemedim ipucu olarak. En son yanıtınızı lütfen hatırlatıyorum. Hazırsanız sürenizi başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Açtım. Buyurun.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayayım bari, ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Harika yarışıyorsunuz. Ve sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlarımız da karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kaç numaralarımız var?
0: Efendim 44'ümüz var, açılmamış 31'imiz var.
1: 31 olsun.
0: Eğer illa bir ipucumuz olsun derseniz 31'e mi gidelim?
1: Evet, peki. İpucumuz efendim, yoksa başka geçelim.
0: Bakalım 31'imizi açalım ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız İsmail Bey?
2: Hazırız.
0: Dinliyor muyuz efendim?
2: Evet.
0: Peki. Dini inanışlarda ve halk kültüründe iyilikle ilişkilendirilen manevi varlıktır. Bu süre başladı. Buyurun İsmail.
2: Melek.
0: Melek tabii ki. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen ipuçlarından destek oluyorum. 37'yi öneriyorum.
2: Kabul edelim.
0: Kabul edelim. Peki 37 numaralı soruyu açıyorum. Eller butona gidiyor. Kişilerin bir haktan yararlanabilmesi için kuruluş tarafından verilen bir belge. Süreyi başlattım. Buyurun İsmail Bey.
2: Kişiler bir haktan yararlanabilmesi.
0: Öğrenciler çok alır bunu. Minik minik.
2: Karne.
0: Karne doğru yanıtını aldım. Ve E harfi de şifre harflerimizden biriydi. Evet, geçmiş olsun. Nasıldı?
1: Bitti mi?
0: Bitti tabii ki.
1: Çok güzel bir yarışma, daha yeni başlamıştık.
0: Harika, evet, ama sorularımızı tamamladık ve gördüğünüz gibi tek harfli noktaya geldik. Evet, hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bir bakıyoruz. Acaba hangi yarışmacımız nasıl tamamladı? Görüyoruz tablomuzu. Bakalım efendim, birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda İsmail Bey 150 puanda şu anda kendisi.
1: Hiç bilseydim yaklaşmıştım.
0: Ve bu blokta 5 sorumuzu da yanıtlamış oldu kendisi. Hemen dönüyorum Gülay Hanım'a. Gülay Özel de bu blokta 5 doğru yanıt verdi. Efendim, geldik final bölümümüze. Burada İsmail Bey burayı önde tamamladığınız için, birinci tahmin sırası sizde olduğu için cevabınızı alacağım. Önce tam kelimeyi, arkasından da hangi harfi kullanacağınızı tek seferde rica ediyoruz. Buyurun.
2: Peki kart. Kastamonu K'sı.
0: Peki kart. Peki. Peki kart doğru mu? Maalesef burada da doğru yanıtı veremiyorum. Ve cevap hakkı tekrar Gülay Hanım'a geçiyor. Ve Gülay Hanım, sizin tahmininizi alacağım. Buyurun.
1: Pelikart.
0: Pelikart. Peki. Pelikart olabilir mi diyoruz buradaki yanıtımız. Ve acaba Sır Küpü'nün bu akşamki bölümündeki harf

0: harfimiz L harfi mi diyoruz ama maalesef değil efendim. Acaba lütfen artık ipucundan da destek vereceğim. Hangi harf olduğuna dikkat edin lütfen. K dediniz, yok dedik. L dediniz, hayır dedim. Ama İsmail Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim, İsmail Bey, hangi harfle?
1: Perikard, R. Rize'nin R'si.
0: Perikard yanıtını veriyorsunuz. Acaba perikard bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelimemiz mi? Perikard'la ilgili bir bilginiz var mı, ne olduğuyla ilgili?
1: Yok, tamamen tahmin.
0: Peki efendim. Ve diyoruz ki çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Çok iyi getirdiniz. Ve gönülden tebrik ediyoruz. Perikard doğru yanıt efendim. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Tebrik Kalbi biz. Çevreleyen çift katlı zar yapıya, kalp zarına verilen bir isimdi. Gizlediğimiz perikard yanıtı. Harika bir 3 etap geçirdik. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yarıştığınız için perikard yanıtını burada tamamladık.

0: Efendim sır küpünde 3 etabı tamamladık. Perikard yanıtıyla da etaplarımızı bitirdik ve finalde kazanan İsmail Yiğit oldu. Gönülden tebrik ediyoruz İsmail Bey. Hemen size döneceğim ama Gülay Hanım'dan bir yarışma değerlendirmesi alayım. Nasıl geçti Gülay Hanım?
1: Aslında hep bildiğimiz şeyler. Buranın heyecanı, buranın atmosferi, sizin karşınızda da tabii ki yarışmak kolay bir şey değil. Ne kadar bilsek. Evde oturuyoruz, çayımızı alıyoruz koltukta. Ya niye bilemedin şu diye böyle söylüyorduk ama maalesef burada öyle olmuyormuş. Onu öğrendim.
0: Doğru efendim.
1: Yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Heyecan.
0: Kesinlikle
1: ama şu çok
0: öyle.
1: Güzel.
0: Tabii
1: teşekkür
0: ki
1: ediyoruz. Anı defterime de ana olarak tekrar bunu da eklemek istiyorum.
0: Neyi yaptınız, katıldınız, yarıştınız. Keyifle biz de sizi tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk.
1: Aynı şekilde.
0: İsmail Bey nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Her ne kadar hemşeri olduğunuz yani
0: hemşeriydiniz.
1: Dışarı tebrik ediyorum. Sizi kazandınız. Ben kendim kazanmış kadar mutlu
2: tabii
1: oldum.
2: Tabii ki. Çok güzeldi. İnşallah daha da yenileri daha güzel programlarda da inşallah gene beraber oluruz diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah her zaman bekleriz. Her katıldığımız yeni yarışmamızda da keyifle sizinle yarışmak
1: gerçekten
0: isteriz.
1: Gerçekten çok keyifliydi.
0: Neyi yaptınız, katıldınız. Efendim biz tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına küçük birer anı olsun, hatıra olsun diye sayfalarını aradığınızda buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Birer. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Evet efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpüne siz de katılmak isterseniz lütfen kısa bir özgeçmişinizle sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Nerede bu adam?
1: Nerede? Nereye gider? Ne kaçırdık? Ne kaçırdık?

0: Getirdiniz mi aldakçıyı? Konuştu mu?
1: Sen bizimle oyun mu oynarsın Mecin?
0: Ne?
1: Söylediğin yerde adam yoktu. Pusuya düşürüldük. Amacın ne?
0: Amacım ne olabilir Temur? Aldakçıyı o evde saklayan, size haber veren benim.
1: Neden inanayım sana? Nereden bileyim doğru dediğini? Ya bizi öldürmek için pusu kurduysan? Ya da İmparator Baba'nın buyruğuysa bu?
0: Yerlerine evet. Ama ben seni öldüremem Temur.

0: Ne demek adam orada yokmuş?
1: Kusbek içeri girdiğinde kimseyi bulamamış.
0: Ak kızını Temur kaçırmış olabilir mi?
1: Kusbek'in dediğine göre onlar da görmeyince süzülmüş.
0: Nerede o zaman bu adam?
1: Tüm çeşitlerimize haber salacağız. Er geç onu bulup canını alacağız o Yaşar'ın.
0: Ak kızla Batuk'a bulmadan bu adamı bulman lazım Kaya. Yoksa hepimiz biteriz.

0: kafasını kapının dibinde.
1: Karnıma sancı girdi de ben de Ulu Hanım'ı çağırmaya gelmiştim. Ama bir adım da atamadım. Böyle kaldım.
2: Ak kız. Anan. Çolpan'la Balamir'in kim olduğunu bilir mi? Eğer sağ olduklarını derse hepimiz yanarız.
3: Bilir. Ama kimseye demez. Merak etme. Hem kime diyecek sarayda? Kim bilir?
2: İyi. Ben şu Balamir'le başına bir şey gelmeden konuşmam gerek. Çin'le bir olup anama tuzak kuran kimmiş? Vargı, buyruğu kimden alırmış emin olmam gerek.
3: Ben konuştum. Senin kaybolduğun gün.
2: Bir şey dedi mi?
3: Vargı. Eskiden Ulayca'ya sevdalıymış. Benden buyruk almadıysa Ulayca'dan almıştır dedi.
4: Sen Batuga Hans'ın değil mi?
2: Batuga. Han olduğum bir daha kalmamıştır. Hoş geldiniz. Oturun.
4: Hoş bulduk.
3: Haydi oturalım. Yememişsiniz bir şey?
5: Yok, biz yemeyelim.

0: Biz sizle bir şey konuşuyoruz aslında ama... Batuga Hanım, Tekin'im, sizle de dışarı gelirseniz.
1: Senden şüphelenirdim. Yanılmamışım. Ulay Ece'nin çaşıdısın sen.
2: Sen benden kuşku ettiğin için saçmalar durursun. Ben kimsenin...
1: Seni takip ettim. Aldakçının yerini öğrendiğimizi duyduğun gibi Ulay Ece'nin yanına koştum. Sen Akkız'ın anası değilsin. Yanılmak istedim. O kızın ana hasretine son veresin istedim. Akkız'ın yüreğine bir acı daha düşmesin istedim. Ama sen o yetim kıza ana acısı yaşatmaya gelmişsin. Akkız seni ilk gördüğü vakit ne demişti hatırlar mısın?
3: Eğer anam değilse seni öldürürüm.
1: Anam değilsen seni öldüreceğim demişti. Şimdi seni onun yanına götüreceğim. Öldürürken de izleyeceğim.
2: Alpago Han. Çolpanı öldürürken de karşısına geçip izleyecek misin Saltuk?
4: Biz ikimizi öldürüp oyumuzu yok eden gök için kılıç düşürmeyiz.
5: Onu mu derdiniz? Tamam. Kılıç düşürmeyin içine. Sefere de gelmeyin. Zaten sefer hazırlıkları çok uzun sürer. O arada kanıtı bulur. Ulayca'yı yere çalarız. Ben de o yüzden kalırım zaten burada. Akkız.
0: Biz kalamayız.

0: Yandaşım. Biz bu gece gideriz.
1: Nereye?
2: Göksaray'dan. Gökorda'dan gideriz biz Akkız. Beni yalnız mı bırakırsınız? Sen de gel bizimle. Yine eskisi gibi çapula çıkalım. Gök kervanlarını çapullayalım. Namızı yok ettiler.

0: Birbirimize sahip çıkalım candaşım. Ben Matoga'ya bırakıp gelemem. Layca'yı da yere çalmadan buradan gidemem. Ama sizin gitmenizi de istemem. Kalsanız ha? Ne olur kalsanız. Senelerce Yaman'ımla evlenme düşleri kurdum. Sonra gök hecesi geldi. Al bulağımı alkanlara buladı. Düğün günüm yurdumun kıyım günü oldu. Matoga Hanım acaba öldürüldü mü diye endişe etmekten ben kendi acımı yaşayamadım. Bu Göksaray benim yurdumu yuvamı yere çaldı da... ben senin omzunda ağlayamadım Hakkız. Şimdi nereye baksam, nerede konuşsam cayır cayır acı. Temur Tekin yanar. Matoga Hanım yanar. Saltuk yanar. Sen yanarsın Hakkız. Sarayda her gün başka başka yangınlar düşecek yüreğimize görmez misin Hakkız?
1: Bizimle gel canım.
0: Öcümüzü almamız lazım Hakkız. Gel yine gökün başına bela alalım. Onları soyup soğana çevirelim. Ha?

0: Hamamım. İpek yolundan gelen vergi kervanınızı soymuşlar. Vergi toplayan Tudur'u da, adamlarını da, gökbenleri de öldürmüşler. 30 sandık da altını boşaltmışlar.
1: Kim yapar bunu? Bunu kim yapar?
0: Eskiden olsa pençe derdim ama o gayrı senin kulun.
2: Onun yanındaki çapulcular olmasın? İpek onları dün gece saraydan ayrılırken görmüş.

0: durdur.
1: Bırak!
0: Yapma!
1: Bırak! Parçalayacağım onu!
0: Akkız, kendini parçalayacaksın! Yapma! Akkız! Ben etmedim diyecek. Edeni de bilmem diyecek. Onca kan döktü. Yakalanmadı. Bir yumruğu içinde yakalanmayacak, Akkız, etme.
1: Bırak! Bırak! Bırak! Her şeyimi aldı elimden! Her şeyimi aldı! Obam aldı! Kiratam aldı! Yaman aldı! Sırmayı aldı! Şimdi de ananın emaneti. Ben de onun canını alacağım.

0: kolpagohan seni çağırır. Hemen.
1: Canlaşlarına git sor. Sonra gelip bana çapullamamışlar dersen sana inanırım.
2: Sorarım. Ama onlar yapmaz, bilirim. Başka bir fikrim var.

0: Eğer bugün yola çıkacak vergi kervanımız varsa Saltuk Bey'le birlikte pusu kuralım. Kimdir öğreniriz.
1: İyi edersiniz, kurun.
0: Çıkabilir miyiz hanım?
1: Şimdi sizinle bir anlaşma yapacağız. İkinizle. Hatta üçünüzle. Madem bir olduk, Çin'le savaşmak için tek yumruk olacağız. Bugün itibariyle bana yalan söylemeyeceksiniz.
0: Çobanla Balamir'i sakladığımız öğrenilirse, Alpago'yu duyarsa...
2: Alpago'ya söylemeyesiniz. Bizi bağışlasa bile Çolpan'ı bağışlamaz.
3: Merak etmeyesin. Bizim Alpago Han'a dürüstlük borcumuz yoktur. O bir şeyleri unutmaya karar verdi diye biz de unutacak değiliz.
0: Öyle. Göksaray'da Ulay Cey'nin oyunlarını ortaya çıkarmak için dururuz. Çolpan Han'ı sakladık diye suçluluk hissedecek değiliz.
3: Evet ama Saltuk, Gökorda'dan bir an evvel gitmeleri şarttır. Balamir'in taht sevdasıyla teyzemin öç sevdası birleşirse hiç iyi şeyler olmaz.
0: Gidemem.
4: Sen beni anlamaz mısın be kadın? Senin canına zarar gelecek diye ben düşmanımla savaşamam.
2: O kadını ele veremem.
4: Hakkıza ana diye sığındığın kadın çaşıt diyemem.
2: Ben seni korumak için

0: senin canınla tehdit etmesin.
1: Tuzu kaç altından verirsin?
2: Veremem Kaya Yapgun. Çünkü elimde hiç tuz kalmadı. Bir bekle bir hatun hepsini aldılar.

0: Buradan da arpalara... Kaya bu nerede? Dün ne dedi babam Kaya? Kandaş kandaşı bıçaklamış. Dönmüş yine kucaklamış. Benim kandaşım sevdiğimi bıçakladı. Ben sevdiğimin ölüsünü kucakladım.
1: Ben yapmadım.
0: Aldakçı başının senin çaşıdın olduğunu bilirim Kaya. İkimiz de biliriz bunu. Söyle. Kim verdi buyruğu? Sen mi verdin, anam mı verdi? Şimdi bu bıçağı buradan çıkartırsam damarlarından kan fışkıracak. Göz açıp kapayıncaya kadar öleceksin Kaya.

0: Söyle.
1: Kimlerdi bunu? Kandaş katili mi olayım? Ana katili mi olayım? Söyle! Söyle!
2: Ne istersin Mecin? Size Temur'dan bir haber getirdim olayacağım. Ne haberiymiş bu? Saraydan çıkmadan bana dedi ki... kıymetli oğlunuz Kaya Yabgu'nun damarına bir bıçak saplayacakmış. Ve o bıçağı çıkardığı an tavana kan fışkıracakmış. Tavan kirlenmesin ya da oğlunuz ölmesin derseniz... Alpago Han'a dağı bastığınızı ve tutkunu öldürdüğünüzü itiraf edebilirmişsiniz.
3: Kaçacak.
2: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Sağ salim kurtuldun.
3: Sağ olasın. Ha, niye geldin Kır Çiçek? Önemli bir şey mi oldu?
2: Oldu. Bak kızın anası. Bu Ece'nin çaşıdıymış.

0: Vergi kervanlarını çapulayan sen misin? Hanım. Bir işler çevirdiğini bilirdi. Hanım.
1: Çoban.

0: ya madem. Madem bana inanmadın. Beni son kez dinle o vakit Saltuk. Benim uyruğum kara kurganlarda yatarken ben öcümden vazgeçmem.
1: Düğün. Tüm ambarlarını boşalttık. Göğün arpalarını, darılarını, tuzlarını ambarlarıma taşıttık. Onları da ister misin?
2: Sen ne dersin?
1: Çoğupana ele veremezsin ya. Ben rahat rahat itiraf ederim. Ve de tarlalarınızı da kireçlettik.
0: Ne? Daha yaparsınız.
1: Yok, halk açlıktan kırılsın diye. Aç kurt nasıl şehre inerse gök halkı da öyle yapacak. Saraya yürüyecek. Hanınızı da, ulu icenizi de yerleri çalacak.
0: Halka aç bırakarak öc alınmaz.
2: Alpaguan Çin'le savaşa girer. Savaşa! Duydunuz mu? Sadece halkı değil, orduyu da aç bırakırsınız.
0: Eğer ben de ak kızsam, ne halkımın, ne ordumun aç kalmasına izin vermem. Madem Çin'le savaşıp bir oluruz, o zaman bir olmayan ölür.
3: Birliği sağlayacak olan benim. Gök Hanı olunca Çin'i yere çalacak olan benim. Ölecek olan da sensin.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Arda, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Dünya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
2: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış

0: yadırganıyor.
1: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
2: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
1: Kadınlar da olmalı tarımda.
0: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
2: Tarlaya girmeye başladık.
0: Traktör sürmeme.
3: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
4: Kadın girdiğimizde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da.

0: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
7: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: İyiyim ben, bir şeyim yok. Rihanna! Yabguya yakışan halkı için yaşamaktır. Siz halkınızın malını talan edersiniz. Kanımıza dokunmaz mı?
1: Ben ne yaptımsa yok edilen obam için yaptım Akkız.
0: Halkını aç bırakarak mı öcünü alırsın?
2: Kendisi olduğum Alpagun'un haksız yere tahta oturması kanına dokunmaz mı?
0: Yağmacılığın bitti. Şimdi de Gök Tengri'nin kutunu sorgularsın. Bu yaptığınızın affı yoktur. Gökmenler! Ulu Gök Kağan'ı hakkınızda kesin yargıyı verecektir.
3: Malın nerede? Çolpanı da tutuklayın. Tez Göksaray'a gidecek.

0: Beni istemişsin Batuhan.
1: Tekin. Batuka Tekin. Hani olduğum bir boy kalmamıştır.

0: Yok. Önce suçunu itiraf edeceksin. Ula Ece'nin çaşıdı olduğunu bilirim.
1: Ula Ece'nin çaşıdı mı? İftiradır Tegin'im. Ne ben onu tanırım ne o beni.

0: Tamam. O zaman Alpagon'un önünde tanışırsın. Tasmanı tutan Ulu Ece ile. Aynen. Yürü.
1: Sana derim. Beşin doğru mu söyler? Dağ baskınını sen mi yaptırdın? Onca canı sen mi kıydın?
2: Benim bunların hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Bunların hepsi Çin'in oyunudur. Meijin bizi içten parçalamak ister. Görmez misin?
3: Bu meselenin Çin'le hiçbir ilgisi yoktur hanım.
2: Ben senden gizli soluk bile almam Alpago. Bilmez misin?
1: Alpago Han!

Kendini Ak Kız'ın anası olarak tanıtan hatun kişi. Uzaycının çaşıdı çıktı.

0: Ben bu hatunu tanımam.
1: Yalan söyler.
2: Ben de kendisini olayca biz olarak bilirim. Başka bir ilgim yoktur.
1: Artık yeter. Yeter. Yeter! Hana söylediğiniz yalanlar yeter! Ettiğiniz oyunlar yeter! Suçunuzu itiraf edin artık!
0: Görünen o ki bu sarayda herkes bir olmuş, bana tuzak kurar. Onlarca bahar. Konuşamam diye gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen Matuga'ya mı inanırsın? Yoksa sana iki tekin veren hatununa mı inanırsın? Eğer bunlardan birine bile inandıysam,

0: kadar susarsın İpek? He? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez misin? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? He, var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlay'ın bir değeri yok. Gel konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse bile. İlay için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İpek? Bırakır mısın?
1: Hanım! Bulayacağım.
0: İpek!
1: Yalan söyler.

Hatta Alaca Hatun, Ulu Ece'nin hem çaşıdı hem kandaşıdır.

0: dururuz. İstediğimiz yere yuvamızı kurarız.
1: Hem yol boyu çapulculuk da yaparız.
0: Yaparız Eman'ım, yaparız. Eski günlerdeki gibi.

0: Sanki bir şey eksik. Kekik mi koymadın?
1: Eksik olan kekik değil. Bak. İlk kez onsuz çapul yaptık. İlk kez ondan bu kadar uzakta yaşarız.
0: Üzülme Sırmam. Uzun sürmez. Hem Akkız bizsiz de yapamaz. Yakında yine eskisi gibi beraber çapıldarız. Beraber de yaşarız.
1: Bu ses de ne?
0: Bilemedim Sırmam. Yol kenarından gelir.
1: Nereye gidersin? Görmez misin canavardır bunlar?

kadar durmayın. Yol üzerinde ne kadar Türk varsa kılıcınızın tadına baksın.

0: Ben ne daha baskın düzenledim, ne de bu kadın benim çaşıdımdır. Bir künenin sözüyle bunları yaptığıma mı inanırsın?
1: Ama bir tekinin sözüne inanır. Anlama. Dağ baskınına. Anamla kaya yaptı. Dağlı masumları, tutkunu öldüren anamla kayadır. İkisi yaptı her şeyi.

kadar bu kaya. Doğru mu söyledi? Sana derim.

0: kısımın canını al aldım iftira. Kandaşını çarşıda olarak kullanman da mı iftira? Daha obasını bastırıp onca masumun canını alman da mı iftira? Sen bir albızsın. Albızlığın yeri de Kızıltam'dır.
1: Hanım! Öfke gerçeği gizler. Yine öfkeyle hüküm vermeyesin. Bu durumu ancak ulu yargı çözer.

öğretmenler. Alın bunları. Derhal ulu yargı kurulsun. Ödenler ettiğini bulsun.

0: Ben Altagoan. Üste mavi gök, altta yağız yer. Ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı, ulu gök tengrinin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl yapmak için. Aşmadığım toprak, geçmediğim sınır kalmadı. Hanlığa kasteden dış düşmanları Kızıltamu'ya gönderdim. Ancak düşmanları hep dışarıda. Moğol'da, Rus'ta, Çin'de aradım. Eğer düşman sarayımda, ocağımda, yatağımdaymış.
1: Hanım!
0: Öldüğünü zannettiğim kandaşım Balamir, Eda Hanı Çolpan Han, kanlı canlı karşımda durur. Kendilerini öldü gösterip kervanlarımı çapırlarmış.
2: Altagoan!
0: Abisine ihanette suçlanan bir kandaş, evdeşine ihanette suçlanan bir hatun ve atasına ihanette suçlanan bir oğul. Devletine ihanette suçlanan bir avuç albıs. Danış ata.
2: Ulu yargı başlasın. Balamir kendini savunsun.

Balamir, Türkmen beklerini topladın, Alpago Han'a baş kaldırdın. Canının alınacağını bildiğin için teslim olmadın, sır oldun. Bu da yetmezmiş gibi sefere çıkacak orduyu buğdaysız bıraktın.

devletin yakusu Palamir. Tek ülkü bu devleti Altaguhan'dan daha iyi yöneteceğime olan inancımdır. Tek suçum

0: 什么？杨萌，
1: canavarlar.
0: Ne canavarı ne dersiniz?
1: Kimse hesabı bırakmadılar. Kafalarında it başlığı vardı.
2: İnsan soylu. İt huylulardı. Yok orada gelirler. Türkleri kılıçtan geçirecekler.
3: Yoksa it baraklar dönmüşler.
0: İt baraklar kim?
3: İt baraklar geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur. Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır. Türk budununu acımdan silmek.
4: Halit!
3: Oğuz atamızın yenildiği tek budun da bu it baraklardır. Öyle ki Oğuz atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp 17 bahar boyunca orada kaldı. Toparlanan Oğuz atamız it barakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de Acun'u bu kana susamış budundan kurtardı. Belli ki o çağda yenilen it baraklar yüzyıllardır saldırıya geçeceği günü beklemişler.
5: Görünen o ki danışata, yüzyıllardır Türk budununa kin güden düşman kapımıza dayanmıştır.
3: Ne Çin, ne Rus bunların önünde duramamıştır. Korktuğum odur ki Türk budununun tamamı bu sefer daha büyük

0: Kervan. Kervana saldırdılar. Herkes öldü.
1: Kim saldırdı?
0: Canavarlar. İt başlıklılar.

0: Görünen o ki ya birlik olup çoğalacağız ya da parçalanıp yok olacağız.
1: Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır, İlk barak tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.

Yaptığınız hainlikleri öğrenecek gücüm yok. Öğrenirsem düşmanla savaşacak gücüm kalmaz. Şimdi herkes işinin başına. Yüzyılların savaşını tamamen bitirme vaktidir. Kurt soyunun iç soyunu alt etme vaktidir.

Bir vakitler dağların arkasında, çukurlarda, deliklerde yaşardık. İndiyse size, bir zamanlar bizi kuytulara kaçıran tüm Türklerin topraklarını vaat ederim. Attığınız her adım toprağınız, gördüğünüz her Türk avınızdır. Acımak yok, geri durmak yok. Yakın, yıkın,

0: itlerin nereden saldıracağı belli değil.
1: Baskın yaparak, yakıp yıkarak bugüne kadar gelmişler. Önce Karayan'daki oba baskını, sonra kervan. Ortak noktaları Gök Orman. O itlerin yeri burasıdır hanım.
2: Onlar bizim üstümüze oyun kurarken biz oyunu onların üstüne kuracağız.
3: Otağımızı da Kurt Dağı'nın yamacına kurarız ki bir yanımız güvende olsun.

0: Hanım.
1: Danışadı.
0: Şaşıtlarımızdan bilgiler gelir.
1: Ne der?
0: İt varaklar Karakoyun obasını basıp budunumuzu kılıçtan geçirmişler. Kızılyan'daki orman yolunda kervanlarımızı pusuya düşürüp tüccarlarımızı katletmişler. Gündoğusundaki çobanların sürülerini kırıp hepsinin kellesini almışlar.
1: Sağ ol Saltuk. Derhal hazırlıkları tamamlayıp it barakların üstüne yürüyeceğiz. Kaya.
2: Buyur hamam.
1: Sen burada kalacaksın. Saray senden sorulur.
2: Hamam. Kaya'nın bunca ettiğinden sonra nasıl olur da sarayı ona bırakırsın?
1: Kararlarımı sorgulayamazsın, Temur.
2: İzin ver yanında olayım hanbabam. Bu şerifi bana çok görme.
1: Olmaz. Sen burada kalacaksın. Bu yarayla savaşamazsın zaten.
2: Buyruğun senindir hanım. Güvenini boşa çıkarmayacağım.
1: Çıkarırsın baba kargışı üzerine olsun. Şimdi herkes hazırlıklarını tamamlasın. Hakkı. Sen kal.

0: Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen bana nasıl ihanet edersin? Ben her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptıysan kendin için yaptın. Geçmişte Tılsım'ın canına kıydın. Kan dışını çaşıt yaptın. Belki amacına ulaşsaydın benim de canıma kıyacaktın. Sırf senden önce davrandım diye mi kızarsın bana ana?
0: Kaya. Sen nasıl bir canavara dönüştün?
1: Bu canavar senin eserin ana. İmdi eserinde gurur duyma vakti.
0: Ben arkanda olmazsam o tahta asla oturamazsın. Kaya Tekin.
1: Benim senin başarısız oyunlarına ihtiyacım yok. Ulu Ece.
2: Sırmayla Yaman kervana soymamış. Haklıymışsın. Şimdi sarayda her yanım ihanet doluyken bir tek sana güvenirim. Ben itbarakların üzerine giderken sen sarayda kalacaksın.
3: Hanım, benim yerim saray değil, savaş meydanlarıdır. Sarayı zaten Kaya Yabgu'ya bıraktınız.
2: Töre gereği sarayda han soyundan biri kalması gerek.
3: Siz soyumuz için kan dökerken ben sarayda oturamam. İzin verin, pençeniz olarak yanınızda geleyim.
2: Olmaz. Sen saraydaki pençem olacaksın. Hem saraydaki kadınları hem Gökorda'yı koruyacaksın.

0: Ne yaparsınız siz?
1: Alpago hanımızın emridir. Bundan sonra hanımızın odasına girmeniz yasaktır.
0: Ben Ulu Ece'yim. Açın dedim kapıyı.
1: Hanım kesin buyruğudur. Giremezsiniz.

0: koskoca Gökorda'yı yönettim. Ama evdeşimi yönetemedim. Gözümün önünde olanları göremeyecek kadar kör müydüm? Danışa'da.
1: Oduncunun gözü mumçalığa, dilencinin gözü çömçede olur hanım. Han soyunun taht oyunları senden önce de var idi, senden sonra da var olacak.
0: Tahtı hak etmek, tahta sahip olmaktan daha zor.
1: Haklısın hanım, haklısın. Saraydaki sular durulacağı benzemez. Savaşa gitmek yerine sarayda mı kalsan hanım?
0: Yok. Ben Cem Akkız ve sen sarayda olduğunuz sürece gözüm arkada kalmaz. Sarayda kalıp ihanetlere göğüs gerecek kadar gücüm olduğunu sanmam. Sarayda ihanet acısıyla harcanmaktansa savaş meydanında parçalanmayı yeğlerim.

0: Bütün hafızlar gerçek yüzünü gösterdi. Senin niye yüzün ısık?
1: Apagon sarayda bıraktı ya beni. Senin yanında olamam diye canım sıkılır.
0: Ben de onun yerinde olsam aynı kararı verirdim. Hem sen güvende ol da benim de gözüm arkada kalmasın.
1: İçim sıkılır. Yüreğim dağlanmış gibi.

Madem bedenim yanında olamaz. Ruhum yanında olsun.

0: szózvas. Gördüm cene söz ver. Gök Tengri'nin huzurunda beni yalnız bırakmayacağına söz ver. Söz ver ki yüreğimdeki kara bulutlar dağılsın.
1: Geri döneceğim. Söz.

0: çok ağır şeyler yaşadın. İyi gelir safrançayı. Ellerimle yaptım hem.
1: Sağ ol.
0: Orduyla beraber sefere katılman beni endişelendirir. İtbaraklar daha önce Çin'le savaşmışlardı. Yenilmelerinin ne kadar zor olduğunu bilirim. Çok tehlikeliler.
1: Senlik bir şey yoktur. Sarayda kalacaksın.
0: Senin için korkarım, evdeşim.
1: İtbaraklar. Hanlığımıza göz dikmiş. Ne yapayım? Sarayda mı oturayım?

0: Orcu ile beraber savaşa katılmaktansa sarayda kalıp Panlı'yı yönetmen daha iyi olmaz mı? Kaya Yapko yaptığı onca şeye rağmen sarayda kalmayı başardı.
1: Hele şu savaş bitsin. Önce ülkemizi it baraklardan, sonra sarayımızı hainlerden temizleyeceğiz. Han babam bütün hainlerin gereken cezasını kesecek.

0: girişi boynumuza dolanmak üzereydi Kuzubek. Eğer itbaraklar saldırmasaydı, İmdi'ye Erlik Han'ın boğalarıyla boğuşuyor olurduk.
1: Hala girişten kurtulmuş sayılmayız Yapkun. Alpogan saraya dönünce yarın bıraktığı yargıyı yeniden kuracaktır.
0: O zaman babamız saraya dönmesine engel olmamız gerek.
1: Nasıl?
0: Nasıl? Öyle bir şey yapacağım ki, hem hanlık kutu benim olacak, hem de Gök Hanlığı itbarak tehlikesinden kurtulacak.

Tengri, göklü Tengri, gök Tengri, gök hanlığını koyun karşısında kurt kıl. Alaca atlar sarsın dört bir yanı, Acun'un her toprağını bize yurt kıl.

Kahramanı Alpaguhan. Uluha. Pusad'ın pas tutması. Hanlığın yas tutması. Gün doğusundan gün batımına. Ülkende güneş batmasın.

0: Overcome. Hey, Overcome. Söyle bana. İhanetler ne zaman bitecek?
1: Anlar Hanı Alpaguhan. Bil ki ihanet insanlık var oldukça olacak.

0: Ulukan. Ey Ulukan. Söyle bana. Bu savaşı kim kazanacak?
1: Hanlar Hanı Albaguhan. Bil ki savaşı kazanan sevdiklerini kaybeden olacak. Bu suyla arınasın. İç barakların soyunu kesesin. Su gibi gidesin. Su gibi gelesin.

0: Gök orada. Türklerin en güçlü yurdu. Yakında bizim olacak. Hanlığa dair ne varsa bilmek isterim.
1: Emredersin Yüce Obar.
2: Hanım. Gök Tengri'me adaklar adadım. Sağ salim geri dönebilin diye. Sen büyük bir hana yaraşır şekilde ordunu yönetirken, ben de sana yaraşır bir hatun ve ulu ecen olarak sarayda senin yokluğunu aratmayacağım.
3: Vera.
2: Buyur hanım.
3: Bundan böyle ulu ece değilsin.

0: Danış ata. Ulu Ece'nin bütün yetkilerini aldım.
1: Buyruk hanımındır.
0: Tacını çıkar. Ver ha.

Artık sarayda ihanet, bozgunculuk ve taht oyunları istemem. Herkes sınırını bilsin. Kimseye affım yoktur.

0: O kadar ihanetten sonra Gök Tengri başımıza it barak belasını salmıştır. Çok eski ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Şimdi birlik olmazsak yarına birlik olacak bir budun kalmayacaktır. Ben Alpagon. Üzerime düşeni yaparım. Sizden de kendi üstünüze düşeni yapmanızı beklerim. İt kurda galip gelecekse, Türk topraklarından sürülecekse, Acun bana dar olsun, içtiğim su kor olsun. Bu var olma savaşında benimle birlikte misiniz? Benimle misiniz?
1: Alpagoğanımız kararlı gözüküyor Ulayacan. Ya hiç sizi affetmezse?
2: Öyle bir şey olmaz. Bu mümkün değildir.
1: Bu ne öfke Ulayacan?
2: Sesiniz dışarıdan duyulur.
1: Ben o hatunu demeliydim.
2: Atın bu cin yılanını dışarı.

dinlemezler artık. Künelerin artık benim hizmetimde Vera Hatun. Yalnız benim emirlerimi yerine getirirler. Sana bir tane fazla bile. Gidebiliriz.

0: Gün doğusu ve gün batısındaki bütün burçlara 20'şer okçu yerleştirin. Karayanda atlı birlikler sürekli iz sürsün. Yaman, başlarında sen ol.
1: Buyruk senindir Akkız.
0: Kızıl yanda ve ön kapıda bütün gökben sayıları artırılsın. Beklenmeyen bir durum olduğunda bana bildirin.
2: Soyumuz tehlikedeyken sen sarayda ne diye gökbencilik oynarsın? Bizim de pusatlarımızı kuşanıp peşlerinden gitmemiz gerekmez miydi Akkız?
0: Gök ordanın ve sarayın korunması için Alpaguhan'a söz verdim. Bilirsin, ben sözümü tutarım. Alpaguhan saraya dönene kadar bir yere ayrılmam.

0: izler diğerlerinden farklı.
1: O itler az önce geçmiş olmalı buradan.
2: Hanım, bu izler doğrudan Karayan'daki obalarımıza gider hanım.
0: Hadi, kestirmeden gidip onlardan önce davranalım. Gün Türk'ün toprağını itlerin izinden temizleme günüdür. Haydi.
3: Buyruğunuzu üzerek Gökhanlı ile ilgili gerekli bilgileri topladım barak başı. Hanlık kutu Alpagun'un elinde. Teginlerin en cesuru Temur. Aklı en kıvrak olansa Kaya'ymış. Bir de Batuga. O ikisinden de farklı.
4: Neymiş farkı?
3: Cesur yüreğinde dağ, kıvrak zekasında göğü taşırmış. 15 bin Alpa olan Gökhanlı'nın da baş buymuş.
4: 15 bin demek.
3: Vaktiyle bizim olan Gökhanlı topraklarını Türklerin kanıyla sulamak için askerleriniz emirlerinizi bekler Yüce Obar.
4: Türklerin sayısı tahmin ettiğimden çok. Savunmada kalıp saldırı için uygun anı kollayacağız. Aksi halde hanlığın topraklarını kendi kanımızla sularız.
2: Gökhanlığından biri sizinle görüşmek ister Yüce Obar.
4: Gelsin.
2: Gel.

0: Türklerin soyunu tüketmeyi aklına koyan bu itlerin soyunu tüketin.
1: Ah!

0: Demek Kaya Tekin sensin ha? Buraya kadar geldiğine göre ölümden korkmazsın.
1: Beni huzuruna getiren, hakkımda verilen ölüm hükmüdür. Senden bu hükme engel olmanı isterim.
0: Sen kimsin ki büyük obardan bir şey istersin? Sen ölürsen topraklarımızdan bir Türk daha eksilmiş olur. Bu da beni fazlasıyla mutlu eder.
1: Eğer ölmez de sağ kalırsam, vaktiyle sürüldüğünüz Batı Gök Hanlığı sizin olur. Tabii ben han olursam.
0: Alpaguhan ve Teginler hayattayken hanlık kutu sana nasıl kalır?
1: Buraya gelme sebebim de bu zaten. Babamı ve kandaşlarımı öldür. Batı Gök Hanlığı tahtı kan dökülmeden senin olsun.

İki taraf için de iyi bir anlaşma. Hanı ve Teginleri ölmüş bil. Sen yeter ki yerlerini göster.

0: Abisine ihanette suçlanan bir kandaş, devletine ihanette suçlanan bir avuç albıs. Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır, İtbarat tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.
1: Boynuma yay girişi dolabına izin vermeyeceğim. Al bakalım.
0: Follow me!

0: Aynı anadan doğma kardeşim. Değdi mi bunca acıya? Değdi mi bunca ihanete? Değdi mi taht için yaptıklarına? Han olduğumdan bu yana kutumu kabul etmedin. Bana boyun eğmedin. Şimdi de toprak seni kabul etmez.
1: Ben zaten öldürecektim.
0: Savaştan sonra sana bir şans daha verip affedecektim.

Olanları toprağa verin. Gökorda'dan kimsenin Valamir'in ölümünden haberi olmayacak. Hiç kimsenin.

Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar.

0: siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Arda, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Sevgili gençler, Uluslararası Finer Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
8: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.

0: Dağın candaşları. Hiç ayrılır mı?
1: Ayrılamazmış ya. Değil mi Yaman?
2: Ayrıldıklarında yüreklerindeki acıyı da beraberinde götürürlermiş Sırma.
1: Öyle.
2: Biz canımızı kurtardık Hakkız.

0: karşısında kimse duramaz artık.
1: Halk tahıl yokluğundan yakalanmış. Gün doğmadan sakladığınız buğdayları alıp saraya getirelim.
2: Gücümüzün yerinde olması gerek. Yiyin. Doyun. Afiyet olsun.
3: Han babam. Biz birlikken güçlüyüz ama saray Kaya oradayken içim rahat etmez.
4: Hakkı sarayda Temur. Gözün arkada kalmasın.
2: Temur. Uyut barak vedasını. Topraklarımızdan def etmediğimiz sürece endişe edeceğim bir sarayda olmaz. Saltuk. Hanım. Orduyu toparlayırsan. Gün doğumunda yola revan olacağız.
3: Buyruk senindir hanım.

0: gökyüzünde bahar yerleri estiren nedir evdeşim?
1: Mutlu olmam için bir muştu gerekmez. Balamızın varlığı yüzümde her zaman bir bahar yeri estirir. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
0: Hanımızdan, teginlerimizden haber var mıdır?

Oğlum! Kalkışım. Atın kılıçlarınızı! Bırakmayın baba! Bu it için başınızı yere eğmeyin! Türk töresi görmeyeli, Teginler hanına buyruk verir olmuş!

0: Sürü geri gitti mi? İt başa kalırmış. Sen kimsin ki Türk'e töreyi öğretesin?
1: Atın kılıçlarınızı Alpago!
2: Atmayın.
1: Yoksa oğlun ölür!

0: oğlum için 15 bin oğlumu feda etmem. Öleceksek savaşarak ölürüz. Biritin karşısında diz çökmeyiz.
1: O vakit Kurt Dağı'nda kurganınız olacak.
2: Buğdaylar için kaç araba gerektir Çolpan Hatun?
3: Ne kadar varsa gelsin. Hepsini dolduracak kadar var.
4: Haydi, gidesiniz.

0: Sen de kimsin?
1: Adım Barsur.
2: Türklerim ve Acun'da yaşayan her Bolu'nun hanı, Büyük Avar'ın elçisiyim. Hanınızla görüşmek isterim.
0: Sen kim olursun da Gökhanı ile görüşmek istersin? İç soylu!

Feuer, Yavgum. Suelete, Nashata. Söylerim Danışat'a, niye susarsın? Alpabuhan'dan haber vardır.

0: Beni sınama, iç soylu. Vurmaların sahipleri nerede?
1: Ormanın her yanındalar. Ancak onları toplaman uzun vakit ister. Handan ve Teginlerden geriye kemiklerden başka bir şey kalmadı. Teslim olmazsanız Gökhanlığının tamamı aynı sonu yaşar.
0: Kurdun ite boyun eğdiği nerede görünmüş?
1: Bir düşünün. Yoksa yiyecek boynunuz da kalmayacak.
0: Tarşu'nun kendisine hakkız. Var!
2: Sen ne yaparsın hakkız? Elçiye kılıç çekmek de nedir?
0: Ne elçisi? Görmez misin urbaları?
2: Elçi, elçidir.
0: Kendine yelkaya çekil. Geri çekil.
2: Siz geri çekilin. Töre var.
0: Töre Türkleri korumak için var.
2: Diyeceğim başka bir şey yoksa kelleni uçurmadan burayı terk et.

0: Tez birlik gönderelim.
1: Neden? Onlar da ölsün diye mi?
0: Öldüklerinden nasıl bu kadar eminsin?
2: Cevap ver Kayategen.
0: Nereden bu kadar eminsin?
1: Urbaları görmez misiniz? Hepsi ölmüş belli ki. Babam, kandaşlarım hepsi. Neyine inanmazsınız?
0: Temur. Al bak. Hepsine kıymışlar.
2: Temur.
0: Babamın kıyafetleri yok. Belki de yaşar.
1: Bu kadar kayıp yeter. İt baraklara saldırıp daha fazla kayıp vermeyeceğiz. Artık savunmaya geçiyoruz.
3: Ne demek savunma yapacağız?
0: Babanın kandaşının ölüsünü görmeden ruhu nasıl rahat eder? Babamın kıyafetleri yok. Belki...
1: Kararım kesindir. Kaybedecek tek...

0: Göksaray, yanlış karar veren çok kişi görmüştür. Ama hiçbiri senin kadar alçalmamıştır. Senin buyruğun geçersizdir. Tanımayız. Cenk'e gideriz.
1: Yeter! Gökmenler, bu buyruk tanımaz dağlıyı da diğer dağları da sırmanın yanında kapatın.
0: Bırak! Bırak!
2: Ya.
3: Ben de yalın kılıç babamın peşine düşerim. Han soyunda kilit altına alacak değilsin ya.
1: Gökmenler!

0: Adımıza tekillerin canı tehlikede derim.
1: Hepsi öldü. Sen de ölmek istemezsen eğer sorun çıkarma hatun.
0: Bunu ne yaparsınız bilmem. Ama gerçeği ortaya çıkaracağımdan kuşkunuz olmasın.
2: Bırakın gidip babamı, hanımızı arayalım. Sağlar mı değiller mi anlayalım.
1: Duydunuz Kaya Yabgu'yu. Hiç kimse bir yere gitmez.
0: Eğer bu işte Karategil'in parmağı varsa o tahtı onun başına yıkarım.
1: Tutsak olan biri için fazla cesursun. Kapıda bekleyin. Kaçmaya kalkan olursa hepsini öldürün.
0: Kaderler olsun hepinize.
3: Ah kız, Yaman. Uzbek'in dedikleri doğru mu? Hanımız ve tekinleri öldü mü?
4: Göz gördüğüne inanırım sığmam. Ben ne hanımızın ne de tekinlerin ölüsünü gördüm.
0: İnanan sadece Kaya.
5: Kaya Tekin tahta oturduğu müddetçe Gökhanlı tehlikededir.
0: Burada böyle eli kolu bağlı oturamayız. Hanlı it baraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek.
2: Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek.
3: Kulübek kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız.

0: Zamanında bu topraklardan büyük acılarla sürüldük. Şimdi ise Gök Hanlığı'nın geleceği iki dudağımın arasında.
1: Kaya denen Türk'e güvenerek doğru mu yaptık işi Omar?
0: Ben hiçbir Türk'e güvenmem Kamaz. O yüzden önlemimizi almadık mı? O Gök oğlu sözünde durmazsa onu kendi suyuna boğdururum.

0: Hepinizin bildiği gibi babam Alpaguhan, amcam Balamir ve kandaşlarım Temur ve Batuga uçmağa vardılar. Onlar gök hanlığına yaraşır bir şekilde ruhlarını Ulu Tengri'ye teslim ettiler. Kahramanlıkları onlara, acılarını yaşamaksa bize düştü. Yaramız sağ olsun. Ancak bu acı bize yeni görevler de getirdi. Bildiğiniz gibi gök kanlığında kalan tek tekim benim. Gök Tengri de kutu bana verdi. Gök hanlığının hanı artık benim.
1: Danış Ata.

Artık an ben olduğuma göre Ulu Ece'de Günsel'e atılır.

0: Epey yaşanmış bir kandan öğrenmiştim bu karışımı. Ölü gibi uyutur, uçmağa varmadan diriltirmiş.
1: Hakkız, hanımız, teginler ya gerçekten uçmağa vardıysa, o iç soyu hakikati söylediyse?
0: Ağzından yel uçursun. Ölmedi. Eğer Batuga'ya bir şey olsaydı, benim de içimden bir parça kopardı. Hissederim. Hayatta. Eğer Batuga hayattaysa, diğerleri de hayattadır.

0: annenem. Belli ki otağımızı nereye kuracağımızı önceden bilirlerdi. Gökbenlerimizin su içeceği kuyuları zehirlemişler.
1: Belli ki aramızda bir hayır.

0: göreceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Sandık.
1: Ama baba nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
0: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız.

Prenses'ın. İyi misiniz? Bunca defne yaprağı ağır gelebilir. İçimdeki sıkıntıları gidermeye bu bile az gelir Zao.

0: Alpago Han ve kandaşlarıma ait ne varsa at Kuzubek. Onları hatırlatacak ne varsa hepsi silinip yok olmalı. Emredersiniz hanım. Ken, bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
1: Ak kız, Çorban Hatun, Kırçiçek. Hapsettiklerinde. Hepsi can takıymış.

0: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
1: Yuh yapmak gerek. Evren Alp, Kün Ata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun.
0: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.
1: Ama...
2: Emredersiniz hanım.
1: Bu kadar acımasız olma hanım. Rahat bırak onları.
0: Yeter. Karşında hanın var. Unutma hatun.

0: Kendi isteğinle teslim olsaydın, şimdi bu halde olmazdın. Bak, kuyruğundan yakalanmış bir fare gibi elimdesin.
1: Kurt kafese kapatılsa da ruhundan bir şey kaybetmez.
2: Ama itler tasmayla dolaştığından kurdu anlayamazlar.
0: Öfkelenmeyin. Sandığınız gibi kötü biri değilim. Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak deli kalacaksınız.
0: Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim.

0: Keşke Kaya ile ilgili söylediklerim gerçek olsa. Tahtı bırakıp gelip bizi kurtarmaz. Bilirim. O yüzden algayret durmayın. Haydi kurtulacağız buradan.
1: Yüce o var. Kaya Han'la zaten anlaşmaya vardık. Neden içeridekilerle anlaşma yoluna gidersin?
2: Sana Kaya Han'a güvenmediğimi söylemiştim. Taht için atasından vazgeçen yarın bizden de vazgeçer. Kayağına karşı Alpaguan ve Teginler bizim güvencimiz olacak. Onlara karşı da Kayağan.

0: Sırma.
1: Yaman. Yaman. Kalk.
2: Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma. Sırma.

0: Uçağa vardın sandım.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.

0: Kızma.
1: Dayan. Dayan. Dayan.
2: Uçma giderim hakkı.
1: Yok. Yok.

0: öldüyse ona kavuşurum.
1: Ama
0: bir iç
1: üstelik çiçek dayalı. Çiçek. Çiçek. Çiçek. Kır çiçek. Kır çiçek. And olsun babanın olduğunu bulacağım. Kır çiçek.
2: Akkız. Kaya yaşadığımızı öğrenmeden Hamlet'e günleri bulmamız gerek. Eğer yaşıyorlarsa kendilerini, uçmaya vardılarsa bedenlerini.
3: Koskoca orman. Nasıl buluruz onları?
1: Kurt Dağı eteğine gideceğiz. Ordumuz orada. Orada otağı kurardı. Elbet bir iz buluruz. Önce kır çiçeği gömelim. Ruhu huzur bulsun.

0: Hanım.
1: Nedir bu halin? Sararıp solmuşsun.
0: Ak kız. Ölmemiş hanım.
1: Ne demek ölmemiş? Ortacı öldüğünü söylemedi mi?
0: Soluğunu bir süreliğine durduracak bir ilaç içmiş. Gökbenler yakacakken de kendine gelip kaçmış.
1: Tez Obar'a haber gönderin.
0: O canavarlara nasıl bu kadar güvenirsiniz hanım? Ya sizi yarı yolda bırakırlarsa?
1: Onlara güvendiğimi kim söyler? Ben önceden önlemimi almadan oyun kurar mıyım?

0: Ne yaparsın sen?
1: Kaçıyor lan!
2: Devam.
1: Baba! Neyse! Lan!

Yetparaklarla vuruşmuşlar. Fatuka.

0: Kenarındakilere de böyle kıydı ihtimalleri.
1: Görünüşe bakılırsa bunlar Danışatan'ın söylediklerinden daha tehlikeli.
2: Alpagoan ve Tekinlere ait hiçbir şey yoktur.
3: Ben de bulamadım bir şey.
0: Belki de Kaya Tekin haklıdır. Hanımız ve Tekinlerimiz çoktan...
1: Yaşarlar. Aksi olsa... ölülerini bütün Budona gösterir... insanlara korku salarlardı.

0: Nal izleri. Bizimkilere benzemez. Belli ki itbaraklarınki.
1: Kızlar burada biter.
2: Bu taraftan gelmişler zaten. Bu yöne gitmediklerine göre uçtular mı?
1: Tam da dediğin gibi. Köyüne giderler.
3: Nalları ters mi çakmışlar dersin?
1: Öyle derim. Belli ki izlerini takip etmeyelim diye. Yüzler bizi hem ağlımıza, hem teginlere, hem de o itlere götürecek. Haydi, haydi gidelim.

Burada! Kaçarlar! Kaçarlar!

0: burada izler yok olur.
1: Çok tuhaf.
2: Tuzak olmasın?
0: Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 it kılıçtan geçirecek değil.
2: Evet, o baskında çok kalabalıklardı.
0: Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
1: Yer yarılıp da içine girmediler ya.

0: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir. Sadece dövüşmek için yer üstüne çıkarlar.
1: Nasıl bulacağız peki?
0: Bizler burada kaybolduğuna göre gizli geçit yakınlarda bir yerde. Her yeri didik didik arayalım. Gözümüz dört açalım. Haydi. Dikkatli olun. Haydi Tilbe.

Yeah.

0: Gücü o var. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz Yüce Obar. Haydi! Götürün!

0: Ayağından bir tık geldi. Alpago'nun pençesi Akkız peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz.
1: Emredersin Zijobar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha?
2: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
1: Sakın şunun pençelerini.
3: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budunu'nun alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi.
0: Kavmimin asırlarca tuttuğu

0: olmayacağım.
1: Ataların ve onların dostları gibi sen de düş görürsün. Türkleri yok edeceğinize inanırsınız. Şimdi vakti geldi. Dağları yırttık. Enginlere yayılırız. Bizim canımızı alsanız da yarın Oğuz Atam'ın torunları doğup sizi, sizitleri yeryüzünden silecek.
0: Oğuz deden varken birliktiniz. Şimdi paramparçasınız. Bu günler sizin için artık bir destan. Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm.
2: Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça sizin soyunuza bu acından rahat yok.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 25, Karabük 27, Rize ve Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 33, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hakan abi.
5: Arda, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Sevgili gençler, Uluslararası Final Üniversitesi hafta sonu gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diler. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
4: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında.
5: TV Plus'ta

Maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
0: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
0: O zaman...
1: Gelsin müzik. 25
2: yıldır sana maksimum. Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a
3: değerinde tüm sat. Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Sensiz de gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Halfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: giderken, 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altın Meşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı, babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek inanmıyor.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operasyonu.

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

geçme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse insan ölmesmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzikal kariyerini hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı.

dönemlerinden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirimli gel.
2: Yo, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

0: Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.
1: İmkansız aşklar için yaratılmışım, ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyor.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün dans.

0: olmasa.
1: 1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibarlı enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormaz

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 30, Nevşehir 28, Sivas 29. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 21. Denizli ve Muğla 32, Aydın 35, Manisa 34.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Ben de onu diyorum zaten.
3: Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000.
3: Evet.
4: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman
4: gelsin müzik.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Erdoğan'ın acımasız gücü. Fedakarlık ve insan onuru. Başka hayatlar için kendi hayatlarını riske atan gizli kahramanlar. Uçuş ekibi cumartesi 20'de A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sırp küpü yarışmasına sırp küpü saklanmaya geldim.
1: Çok iyi yaptınız, iyi yaptınız geldiniz.
0: Hiç kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla. Asla.
1: Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İndi.
1: İndi. Doğru.
0: Bravo. Şeytanın bacağını kırdın.
1: Harikasınız.
0: Estağfurullah. Lütfen.
1: Estağfurullah. Evet. Tabii. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Bakın kocası aslında kocaman bir harf. Böyle. Ne yapalım böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
0: Ajiko.
1: Bakın böyle bir harf.
0: Ajiko.
2: Adiko.
1: Adiko. Bunun köpeği yukarıda. Yarım.
2: Arabası büyük. Abiko. Abiko.
1: Abiko değil. D değil. B de değil. Ama göbeği yukarıda.
0: Adiko. Aniko.
1: Efendim ben çok harfi daha nasıl tarif edebilirim size?
2: Agiko.
1: Harfte böyle bir şey var.
2: Ajiko. Ajiko.
1: Gerçekten.
2: Aa.
1: Ben tarif edemiyorum.
0: An ele.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
0: Mardin.
1: Acılı kebap.
0: Adana.
1: Adana. Eksik. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
0: Kirli.
1: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
0: Kendimi alkışlayın bari, ne yapayım?
1: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Buyurun. Bir şey ne?
0: Ani.
1: Ani. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdım. Ve...
0: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
1: Harika geliyorsunuz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde iki yeni yarışmacımız stüdyomuzda ve ben hemen dönüyorum tanışmaya kendileriyle. İsmail Yiğit Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Gülay Özel, hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyalım Gülay Hanım.
2: Ben Gülay Özel, 1964 doğumluyum. 38 senelik evliyim. İki kızım var, bir damadım var. Dünyadaki cennetim dediğim eşim ve çocuklarım damadım. Kitap okumayı çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Yani yorulmak nedir bilmiyorum. Hiperaktif bir bayanım.
0: Harika.
2: Hayvanları çok seviyorum. Günlük nütör olarak hep onları beslerim. Onun dışında seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Her şeyden ötesi yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim şefim. Ev hanımıydım. İlkokul mezunuyum ama sonradan kendimi geliştirerek bu hallere geldim. Herkese tavsiye ediyorum, evde boş boş oturmasınlar. Elimden geldiğince hep dolu dolu geçiyor. Hiçbir boş zamanım olmuyor diyebilirim. Dolu dolu yaşıyorum. Buraya da anı biriktirmeye, anı yaşamaya geldim. Sır Küpü yarışmasına, sır gibi saklanmaya geldim.
0: Çok iyi yaptınız. Neyi yaptınız? Geldiniz.

0: kendinizde ne kadar iyi ve hızlı anlattınız diyorum.
1: Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Ama korksun benden diyorum.
0: Korksun benden diyorsunuz. Çok iddialı bir giriş oldu Gülay Hanım.
1: İnşallah.
0: İnşallah sonuna kadar da devam ettireceğiz diyorum. Ve hemen dönüyorum İsmail Bey. Tanıdığımız, çok hızlı tanıdık ama galiba evet. İşiniz bu bölümde biraz zor diyorum. Hemen evet. Sizi tanıyalım.
2: Başarılar diliyorum ben de
1: teşekkür
2: kendisine.
1: Teşekkür ediyorum.
2: İsmail Yiğit. İstanbul doğup büyüme. Evet. İki tane kız çocuğu babasıyım ben de.
0: Allah bağışlasın.
2: Emekli olarak geçiyorum şu anda. Tekstil piyasasında bayağı bir dönem uzun süre hizmet verdim. Ben de yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, neyi
1: Hoş
0: yaptınız
1: bulduk.
0: Diyorum ve sizi de tanımak ne büyük mutluluk oldu Gülay
1: Teşekkür
0: Hanım.
1: Ediyorum.
0: Tekrar hoş geldiniz. İsmail Bey sizi de tanıdık. Ne mutluluk verici diyorum.
2: Sağ
0: ve hazır mıyız efendim?
1: Evet.
2: Hazırız efendim.
0: Hazırsak Sır Küpü'nde birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, yarışmacılarımızı tanıdık ve birinci etabı başlatıyoruz. Hemen 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açalım. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 15.
0: 10?
1: 15.
0: 15.
1: Evet.
0: Peki, 15 geliyor efendim. Okuyorum. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşen işlemler için ekonomi ve hukukta kullanılan bir terim soruyoruz. 4 harfli sürenizi başlattık.
1: Kredi kartı mı?
0: 4 harften oluşacak. Değil. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşiyor bu işlem. Peki, bir harf desteğini biz açıyoruz. İlk harfimiz belki büyük destek olabilir. Sırayı başlatıyorum. İsmail Bey.
2: Benzeri. Nakit ve mal yok.
0: Güzel. Tekrar bir harf desteğinde bulunuyorum ve süreyi Gülay Hanım sizin için başlatıyorum. Ne olabilir bu dört harfli yanıtımız? Bakın, benzeri dedim. Aa, bu bunun benzeri. Ne kadar benzemiş. Aa, bunun neredeyse tıpatıp. Süreyi başlatayım mı? Olmadı mı? Oldu, geldi mi aklınıza? Gelmedi mi? Bakın, bu bunun tıpatıp. Süre sizin için başladı İsmail Bey.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı da. Bunun bir tane küçük bir şey daha.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı tabii
2: aynı.
0: Ki.
2: Aynı.
0: Süreniz dolmadan verdik.
1: Düşüş kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
0: Yo.
1: Asla.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim İsmail Bey?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakın, çok iyi biliyorsunuz ama iyi düşünün. Düşünce tarihinde fikir ve kavram anlamında kullanılan, kökeni eski Yunanca'ya dayanan sözcük. Süre başladı. Fikir diyorum.
2: Fikir.
0: İdea. İdea doğru yanıtını aldım son saniyede. Az kalsın kaptırıyordunuz Gülay Hanım'a.
1: Evet, benim de aklıma geldi.
0: Vallahi oradan Gülay Hanım geliyoruz, geliyoruz evet. Diyor ama ben sırayla gelmedim. Bakın, size 10 saniye içerisinde zaman tanıdım.
1: Tam şey
0: ama
1: oldu.
0: Gülay Hanım kapacaktı ucu evet. Ucuna yanıtı bulmuştu. İdeaydı efendim. Evet. İdea. Idea. Fikriydi. Fikirdi. Idea. Kökenliydi. Kelimemiz Yunanca'dan geçmişti. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8 lütfen.
0: 8. Efendim, bir video soru. Çok güzel bir soru yakaladınız. Bir görüntümüz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorunuzu okuyacağım. Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi ve limanıyla tanınan Ordu'nun bir ilçesi. Süre başladı.
2: Ünye.
0: 10 puan. 5 puan. Harikasınız. Ünye doğru yanıtını aldık. İsmail Bey, kaç numaralı evet. Soruyu açalım?
2: 11 lütfen.
0: 11. Kötü, çirkin, alçakça, utanç verici anlamına gelen eskimiş bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Eskimiş bir sıfat bu. Kötü, çirkin.
2: Bent.

0: harf desteği bizden. Bakın son harf desteğini veriyoruz gönülden. Ve süreyi sizin için başlatacağım Güley Hanım. Buyurun.
1: Feni.
0: Feni değil. Başka harf üretin. Üretin.
1: Seni.
0: Seni değil. Başka.
1: Leni.
0: Leni değil. Seni'ye çok yakın. Sının çok yakınında dolaşıyor. Of. Ah ah ah.
1: Heyecan mı yaptım acaba ben?
0: Biraz heyecanlanmış evet. gibisiniz. Hiç heyecanlanmam diyordunuz.
1: Evet.
0: Demek ki bizim yarışmamız biraz heyecanlandırıyor. Hemen dönüyorum. İsmail Bey hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Bakın S-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-
2: Teni.
0: Ne dediniz ilk kartın sayısı?
2: Şeni.
0: Şeni mi? Tabii ki Şeni, doğru.
1: Tebrikler.
0: Şeniden sonra Şeni'ydi doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. İsmail Bey.
2: Evet.
0: Zaman kazandırdım size. Kaç numaralı sorudan devam etmek istersiniz?
2: 10. Lütfen.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazır. Sorunuzu okuyorum. Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
2: İniş.
0: İniş çok yakın.
2: İnme.
0: Bir
2: inme.
0: Eylem hali.
2: İnme.
0: İnme de bir zaman hali. Bakın. İniş geçmiş hali. İnme zaman hali. Bu geçmiş zaman halini soruyoruz. Geçmiş zaman. Bir şey ne oldu? Süre başladı.
1: İndi.
0: İndi. Doğru.
1: Bravo. Şeytanın bacağını kırdık.
0: Harikasınız.
1: Şeytanın bacağını kırdık.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
2: Evet evet.
1: Lütfen.
2: Tabii.
1: Bir adım attı diyelim.
0: Güzel bir adım attık. En sonunda şanslı bir başlangıcı yapabildik. İlk etap böyle gidecek. Hiç problem değil. 3-4 soru fark oluyor. Burada 5 puan değerinde. Biraz sonra esas bunlar farklılaşacak. Çünkü onar puana çıkacak.
1: Yola gelsin.
0: Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz? Şimdi 9. Gönül rahatlığıyla şöyle rahat rahat bir soru seçin de şöyle ben de rahat rahat okuyayım. Biraz 9. Stres oldunuz çünkü. 9 numaralı soruya gidiyorum. Ah Gülay Hanım ah. Peki.
1: Sen istedin diyorsun.
0: Ya gerçek. Ya okumaya dilim varmıyordu öyle söyleyeyim.
1: Değişim
0: ama
1: olmuyor
0: okuyacağım. Efendim 9 numaralı soru geliyor. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Sürenizi başlattım. Nereden buldunuz Gülay Hanım bu kelimeyi? Yine gerçekten tabloyu açıldıkça göreceğiz. Buraları hatırlatacağım size. Bakın o bu kadar kelimenin içinden o kelimeleri seçtiniz diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ah Oğuz nasıl seçmişiz buraları. Bir harf testlerimizi kabul edin. İsmail Bey size geliyorum. Süreyi sizin için başlatacağım. Başladı. Şık ve düzgün kıyafetli kimseye söyleniyor bu. Bakın Hüseyin Rami Gürpınar'dan da bir satır var, bir dize var. Bir genç gelir diyor. Bir genç gelir. Öyle bir genç gelir. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açtım. Gülay Hanım sizin için başladı.
1: Afile.
0: Afile değil.
1: Afil.
0: Afil değil. F'den çıkın. F'den çıkın. Başka
1: göbecik. Asilli.
0: Asilli dediği böyle göbecikli bir harf diyecektim. Göbeği biraz yukarıda. Böyle kafası kocaman bir harf olsun. Onu veremiyorum ama sondan bir harf desteği vereyim. Bakın kafası da böyle kocaman bir harfimiz var. İkinci harf olarak diyorum. İsmail Bey süre sizin için başlatıyorum. Ne olabilir acaba burası? Bakın kocası kafası böyle kocaman bir harf. Böyle. Peki. Bir harf de sondan destek olursun. K harfini açtık. Bakın şifre harf olduğu için açamıyorum ama harfi size tarif ediyorum. Süreyi başlattım Gülay Hanım. Gülay Hanım bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
1: Ajiko.
0: Bakın böyle bir harf. Böyle bir harf.
1: Abiko.
0: Olmadı Gülay Hanım. Bakın böyle,
1: böyle
0: yandan baktığınız
1: gelmiyor.
0: Zaman böyle bir şu düz bir de böyle kafasında böyle bir tombulluk var. İsmail Bey süresizliği başlattım.
2: Adiko. Adiko.
0: Adiko bunun göbeği yukarıda yarım. Kafası büyük.
2: Abiko. Abiko.
0: Abiko değil.
2: Adiko.
0: Adiko değil. Abiko da değil. Bakın D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda süre başladı Gülay Hanım.
1: Atiko.
0: Gülay Hanım T'de göbek yok ki. Oh. Ben göbek arıyorum.
1: Aniko değil.
0: L'de de göbek yok.
1: Onda da yok.
0: Onlar da çok fit.
1: Çok mu uğraştınız bizim, zor soruları bulmak için?
0: Efendim ben
1: çok
0: harfi daha nasıl
1: ya?
0: Tarif edebilirim size? Süreyi başlatıyorum İsmail Bey.
2: Apiko.
0: Apiko gerçekten doğru yanıtı. B harfinin yukarıda bir küçük göbeciği vardı.
1: Çok basit
0: ve
1: bir cevap.
0: P harfiydi. Şık giyinimliydi. Apiko şık ve düzgün kıyafetli kimseydi. Apiko yanıtı. Hüseyin Rahmi demiştim. Apiko bir genç gelirdi dizesiydi. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yaptığımız alıntıydı. İsmail Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 4 lütfen.
0: 4'e gidelim. Peki efendim 4 numaralı soruyu açıyorum. Çok kolay bir soru. Harika bir kelime yakaladınız. Okuyorum. Çalışanlara emeklerinin karşılığı olarak belirli dönemlerde ödenen bir ücret süre başladı.
2: Maaş. Maaş.
0: Maaş doğru yanıtını
1: bana
0: aldım.
1: Bana neden çıkmıyor böyle sorular?
0: Çok güzel. Stüdyoda gergin anlar başlamıştı.
1: Bana neden
0: Gülay
1: çıkmıyor
0: Hanım,
1: böyle sorular?
0: Direkt itirazlarla ve verdiğimiz ipuçlarını ısrarla almayarak bizimle mücadeleyi.
1: Abiko göbek göbek diyorsunuz. Bana niye çıkmadı maaş?
0: Bir şey söyleyeceğim. Peyniri size böyle mi tarif edeyim? Gülay
1: Peynir
0: Hanım,
1: desen anlardım.
0: Peynir. Yani ipucunu veremeyen biz olduk. Peki efendim.
1: Yok,
0: İlerleyen dönemlerde size
1: benim
0: daha farklı ipuçları vereceğim ama maaş yanıtı araya gitmesin. 5 puan daha yazdık hanenize. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Bir soru daha açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam ediyorsunuz?
1: Yarışma bitene kadar toprağım değilsiniz.
2: Tamam peki.
0: Eyvah eyvah.
2: 23 lütfen.
1: Hiç görüşmüyoruz.
0: 23 numaralı soruya geçiyorum. Bakıyorum. Efendim bir kolay kelime daha buldunuz. Tebrik ediyorum. Hukuk alanında bir hakkın kullanılması veya bir işin resmen yerine getirilmesi anlamında kullanılan bir terim. Süreniz başladı. Bir işlem yerine getiriliyor mesela. Yazılım
2: imza
0: olarak.
2: Efendim? İmza.
0: İmza da çok yakın ama
2: İbra.
0: İbra da kullanılan bir kelime ama değil. İkisi de değil. Bakın bu bir eylem diyeyim. Mesela biri bir eylemde bir işi yerine getirmez. Hukukta bu işlem yapılır diyeyim. Gülay Hanım. Mesela ben bir taahhütte bulunuyorum. Bir söz veriyorum. Ondan sonra o sözü yerine getirmiyorum. Hukukta da bana bu işlem uygulanıyor diye artık daha da başka ipucu veremem. Süreyi bir önce bir harf açayım.
1: İcra.
0: Ve sürenizi başlatayım.
1: İcra.
0: İcra. Gerçekten.
1: Bak anlatınca çok güzel anlıyorum.
0: Evet doğru. Ben
1: siz
0: biraz,
1: şaşırttınız peyde beni.
0: Evet,
1: göbek de göbek dediniz.
0: Kendimi evet. Toparladım gördüğünüz
1: alkışlayayım,
0: gibi.
1: Alkışlayayım lütfen.
0: Harikasınız.
1: Ben böyle ağır topum ağır ağır geliyorum.
0: Alkışlıyoruz.
1: Sizinle toprak falan değiliz bu yaşma bitinceye kadar.
0: Peki efendim. O zaman İsmail Bey lütfen dikkat edelim artık kendisi.
2: Evet.
0: Soyuyordu Gülay Hanım. Ama Gülay Hanım tebrik ediyorum. Ben doğru ipucu verince tak diye bildiniz.
1: Evet.
0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: Allah'tan.
1: Ediyorum hatanı kabul ettiğin için.
0: Hata.
1: P'yi. Evet.
0: Hata
1: değil,
0: benim
1: tarif
0: oldu.
1: Edemediniz.
0: Peki efendim bakalım siz ipuçlarınızda çekim sonrasında nasıl kararlar göreceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
1: Ben mi?
0: Evet Gülay Hanım sizdeyiz.
1: 5 diyebiliyor muyum?
0: 5 diyebiliyorsunuz tabii. 5 mi diyorsunuz? Çok güzel. Şimdi ben soracağım. İpucunu da vereceğim. Bakalım siz
1: teşekkür
0: o kelimeyi
1: ediyorum.
0: Nasıl bulacaksınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sürenizi de başlatmadan çok da geniş İpuçları vereceğim. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Bakın 5'i siz seçtiniz. Yolluyorum. Hiç merak etmeyin. Böyle gümbür gümbür yollayacağım şimdi.
1: Hadi bakalım.
0: Efendim, gemicilik ve denizcilik alanında, gemi ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan metal bir halka soruyoruz.
1: Kaç harf?
0: 2, 4, 5 harf.
1: Çapa?
0: Çapa değil. Sürenizi başlatayım. Gemicilik ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan bir metal halka bu.
1: Halka böyle atılan ne derler şimdi dilimin ucunda da gelmedi gel artık ya.
0: Peki.
1: Sinirlerim bozuluyor.
0: Ah çok gergin anlar
1: halat
0: dediğim
1: mıydı?
0: Gibi. Halat olamaz çünkü A harfiyle başlıyor. Hı. Bir harf desteğimizi kabul edin. İsmail Bey süreyi sizde için başlatalım ne olabilir?

0: Ben çok mutlu oluyorum.
1: Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. A ve N harflerini açtık. Ne olabilir? Süre sizin için başladı Gülay Hanım.
0: Anten.
1: Anten değil. Bu bir halka, metal halka, gemilerde ve denizcilik alanında çok kullanılıyor. Sondan belki bir önceki harf açabilirsek oralarda da güzel bir yer açarız. Var mı bir fikriniz Gülay Hanım? Ama hakkınız geçti. Süre sizin için başlatıyorum İsmail Bey. Acaba ne olabilir? İki harf ihtiyacımız var. Peki. Bir harf daha destekte bulunuyorum. Ve size tekrar soruyorum Gülay Hanım. Gemicilik ve ne olabilir bu?
0: An eli. An eli. Eli. An eli.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Diyoruz. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Enerjimiz her bildiğimiz 5 puanda gittikçe yükseliyordu.
0: Ben böyle bir alkışlayın lütfen.
1: Gülay Hanım, her 5 puanda bu kadar enerjiniz yükseliyorsa ikinci blokta 10'ar puanda enerjinizin yükseliş şeklini düşünemiyorum diyorum. Ve hemen sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 12.
1: 12 numaralı soruya gidelim bakalım. 12'de ne var? Efendim, hazırsa sorumuz geliyor. Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarf soruyoruz. Süreyi başlattık.
0: Elen.
1: Elen.
0: Elan. Elan.
1: Elan. Elan tabii ki. O an.
0: Alkışlayın. Bakın, beyefendi bak, şu anda size bir şansım gitmiyor. Lütfen alkışlayın.
1: Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarftı. Bir de şifre harf açtınız, A harfini. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu yanıtlayalım?
0: 19. Kızımın doğum günü.
1: 19. Peki. Derece olarak en altta bulunan düşük seviyeyi ifade eden eski kullanımlı bir sözcük soruyoruz size. Süre başladı.
0: Derece anlamında mı?
1: Evet, derece anlamında. Derece anlamında eski bir
0: eden,
1: sözcük.
0: Eden.
1: Eden değil.
0: Edri.
1: Edri değil.
0: Biliyorum, dilimin ucunda ya.
1: Evet, ama dilinizin ucunu şu anda kullanamayacağız. Çünkü İsmail Bey'e geçiyor yanıt hakkı. İsmail Bey, hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Biraz önce de tek harfle kaçırdınız. Lütfen dikkat edin. İpuçlarımızı dinleyin. Hangi harf olabilir bu? Sürenizi başlatıyorum.
2: Etna, etni.
1: Etna, doğru söylediniz. Etna'ydı. Evet. Buranın yanıtı. Bir 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Mesela kaç numaralı soruları açalım?
2: 18.
1: Bakın, tabloya dikkat edin lütfen. 18 numaraya gidiyorum. Efendim, hazır sorunuzu okuyorum. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman ve süreyi başlattım.
2: Ara.
1: Ara tabii ki. Harika, bir harf daha aldık. Ara yanıtıydı. Hanenize 5 puan daha kazandırdı. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 20 lütfen.
1: 20 numaralı soruyu açıyorum. Efendim, hazırsanız hızlı yanıt arayacağım. Sorum geliyor. Müzikte temel ses dizelerinden ikinci notayı soruyoruz. Süre başladı.
2: Re.
1: Re. Doğru yanıt. Müzikte temel ses do, re,
2: re,
1: mi, fa, sol diye gidiyordu. Sizinle devam ediyorum İsmail Bey. Buyurun.
2: 16 lütfen.
1: 16 numaraya gidiyorum. Bir sorum daha geliyor. Açıkça söylemeden dolaylı bir biçimde anlatma veya sezdirme durumu. Gülay Hanım da yapıyor ya sürekli. Süreyi başlattım.
2: İma.
1: İma ediyor, evet efendim. Ve geldi bir 5 puan daha. Böylece 14 sorumuzu tamamlamış olduk. Birinci etabı burada tamamladık. Gülay Hanım, sizin itirazlarınızla dolu birinci etap geçirdik. Harikaydı. Çok güzel itiraz ediyorsunuz. Buyurun, bir son itirazınız vardı. Peki,
0: hep kolay sorular arkadaşımıza geliyor. Zorlar. Ne anlarım ben geminin halkasından? Ara gelsin. Gönder öbürleri gelsin. Ne ters şeyler seçiyorum.
3: Ama
0: hep.
3: Bakın siz o kadar güzel sorular geldi ki size. Ben çok da net ipucu verdiğimi düşünüyorum ama onlarda bile.
0: Ama şimdi bu atmosferin altında bildiğini bile insan şaşırıyor.
3: Doğru, doğru. Bilim
0: ucundan
3: haklısınız.
0: Dışarı çıkaramıyoruz. Kolay bir şey değil böyle güzel insanlar içinde.
3: Hayır. Ama sizin güzelliğiniz, o bakışınızın güzelliği. Nasıl birinci etap atlattık. Evet efendim. Gülay Özel şu ana kadar 4 doğru yanıt aldık Gülay Hanım'dan ve 20 puan da kendisi. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, İsmail Yiğit Bey de

0: Şu ana kadar 10 doğru yanıt verdiler ve 50 puanda birinci etabı tamamladılar. Efendim hazır mıyız? İkinci etaba geçiş yapıyoruz.
1: Hazırsın.
0: Ve 120 saniyede 10 soru yönlendireceğimiz ikinci etap diyoruz. Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız diyorum ve birinci etabı İsmail Yiğit önde tamamladığı için hemen kendisine dönüyorum ve diyorum ki İsmail Bey, 120 saniye süreniz var. Size 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz sorulara istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda da istediğiniz kadar dinleme zamanı size vereceğiz. Sorularınızı pas diyebilirsiniz. Tekrar okumam için bana zaman kazandırabilirsiniz. Hazır mısınız 120 saniyede 10 doğru yanıt vermeye?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyorum ve sorularınızı okumaya başlıyorum. Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella hangi ülke vatandaşıdır?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir ses sorumuz geldi.

0: Türkiye'nin isimli şarkı kim seslendirmektedir?
1: Enes miydi?
0: Başka.
1: Pas.
0: Peki. Arjantin milli futbol takımının forma renkleridir. Arjantin.
1: Arjantin. Çubuklu, beyaz.
0: Bir renk daha var yanında.
1: Mavi beyaz.
0: Harikasınız, geldi 10 puan. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta altın golü atan milli futbolcumuzdur. Milli futbolcumuz. Geçenlerde de çok gördük görüntülerini.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz geliyor. Seyredelim.
2: Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Beni durdurun.
0: İzlediğiniz Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı.
1: Beden öğretmeni.
0: Evet, bir şeydi, adı vardı onun.
1: Badi Ekrem.
0: Harikasınız. Polonya'nın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Yıldız ve Güler soyadlı A milli futbol takımı forvet oyuncuları.
1: Arda.
0: Arda. Ve
1: Kerem.
0: Arda Güler ve Yıldız.
1: Kerem
0: değil. Geçeyim mi? Geçeyim.
1: Pas.
0: Geçeyim. Hemen bir sesli sorumuz var. Gelsin.

0: Introsunu dinlediğiniz Barış Manço'nun şarkısının adını soruyoruz.
1: Dilimin ucunda geldi. Ah, pas.
0: Ah. Peki. Yaylalarında gezmek ve hamsi kuşu yemek isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon doğru yanıtı geldi. Bir kişinin evine ya da bulunduğu yere geçici olarak gelen ve orada ağırlanan kişi?
1: Misafir.
0: Harikasınız. Hemen dönüyorum. Türkiye milli futbol takımının çalıştıran Vincenzo Montella. Vincenzo Montella.
1: İtalya.
0: İtalya geldi. Ah, geldi ama süre yetmedi. Ve harika bir blok çıkarttınız. 2, 3, 4, 5. Efendim, inşallah maçlarımızda 2026 Dünya Kupası'nda çok yüksek sesle, coşkuyla dinleyeceğimiz bir parça sormuştuk. Demiştik ki 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm isimli şarkıyı sormuştuk. Kim demiştik efendim? İnşallah yüksek sesle dinleyeceğiz. Milli takımımıza destek için her maçında coşkuyla takip edeceğiz. Kim olabilir? Sefo desem?
1: Sefo.
0: Sefo'ydu tabii ki. Sefo'nun yaptığı şarkıyı dinliyorduk. Hemen gidiyorum. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta golü atan futbolcumuz kimdi efendim? Mansız desem? İlhan
1: Mansız.
0: Mansız'dı bu yanıt. Polonya'nın başkenti, süreniz kalmadı, Varşova olacaktı. Güler'i aldık, Arda Güler'di. Diğeri de Kenan Yıldız olacaktı. Ve ah İsmail Bey, bu şarkıyı da yine süreye geldi. Ve şarkımız nasıl başlıyordu? Dinliyoruz introsunu. Diyoruz ki...
1: Barış Manço'ya çok ayıp oldu.
0: Barış Manço'ya kesinlikle 120 saniye oradan göründüğü gibi uzun bir süre değil.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Dağlardı. Bu parçamızın da ismi sevgili Barış Manço'ya da buradan rahmet diliyoruz. Evet Gülay Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorularınız geliyor. Hatırlatmam istediğiniz bir kural var mı? Yok. Peki. Geliyor süre. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada ile beraber düzenlendiği ülkedir. Meksika, pas. Kanada geçtim. Küre Dağları hangi bölgemizdedir? Küre Dağları.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: sevgili dostumuz. 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkler Geliyor isimli marşı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Peki. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke?
1: Pas.
0: Peki. Portekiz'in başkentini soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir filmimiz var. Görüntülerini izleyelim.
2: Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemiş gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek.
0: Golün... Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmin adını soruyoruz.
1: Nihat Şaban.
0: Değil,
1: Nihat Şaban.
0: Değil. Bakın futbolla ilgiliydi bu. Futbolla ilgiliydi.
1: Pas.
0: Futboldu. Peki. Sırçalı medreseyi ziyaret etmek isteyen ve etli ekmek yemek isteyen biri hangi ile gitmeli?
1: Konya.
0: Harika, bir 10 puan daha geldi. Internazionale Milano oynayan futbol takımı orta saha oyuncumuz Internazionale Milano'da oynuyor. Bu futbol takımı orta oyuncumuz.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray şarkısının adını soruyoruz.
1: Eyvallah Tıdan.
0: Ne olabilir acaba? İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray.
1: Her zaman sevdiğim, dinlediğim bir şarkı aslında. Erkin Koray'ı da çok
0: seviyorum. Bir o yana, bir bu yana.
1: Yana mı?
0: İlla bakmasın bu. Ne yapsın? Bir o yana, bir bu yana bakmasın. Diğer soruya geçeyim mi? Pas değil.

0: Görme tanıma amacıyla geziye çıkan kimse. Geziyor.
1: Tatil.
0: Geziyor, biri geziyor. Nereye gidiyor? Ne deniyor ona?
1: Tatil.
0: Gezen kişi. Kim o?
1: Uyur gezer değil.
0: Gidiyor, geziyor, görüyor. Peki. Olsun. Geliyorum sorularımıza. Efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Kanada ile beraber düzenleyen diğer bir ülke Amerika olacaktı. Yanıtımız. Küre Dağları'nı
1: Amerika
0: sormuştuk.
1: Diyorum.
0: Evet. Küre Dağları hangi bölgemizdedir demiştik. Karadeniz olacaktı yanıtımız. Çok güzel bir şarkı yapmıştı sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sinan Akçil'i buradan gönülden kutluyoruz. Sinan Akçil olacaktı. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya olacaktı. Portekiz'in başkentini soracaktık size. Sormuştuk. Yanıtımız Lisbon olacaktı. Kemal Sunal'ın bir filmini seyretmiştik. Kendisi futbolla ilgiliydi ve madem futbol oynuyordu, hızlı, kendisi gollere imza atan gol kralı olacaktı. Ve gidiyorum, Internazionale Milano'da oynayan milli futbol takımı orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olacaktı. Ve introsunu dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı demişti. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana.
1: Ya aslında çok sevdiğim bir yana, şarkı. Devam dinlediğimiz bir şarkı ama bir buranın atmosferi bir farklı.
0: Bir bu yana bakma şaşkın olacaktı. Şaşkın şaşkın dolaştırmıştı.
1: Gerçekten şu an Erkin Koray yani o şarkı tam bana göre.
0: Dinlenme, eğlenme ve görme tanıma amacıyla
1: evet,
0: turist olacaktı. Hepsini biliyordunuz değil mi?
1: Biliyoruz ama şu anda bu atmosferde bir tıkandık kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun,
0: i̇şte efendim,
1: sağlık olsun.
0: 120 saniye. Hayat bazen çok hızlı geçiyor. Evet. Bazen o 120 saniyeler, saniyeler ne kadar uzun, bazen de ne kadar kısa geliyor. İsmail Yiğit şu anda 100 puanla önde devam ediyor. Gülay Özel hanımefendi 30 puanda kendisi ve üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etap artık butonların devreye girdiği. Şöyle söyleyeyim, eğer butonu iyi kullanırsanız 3 soruda çok hızlı arayı kapatabileceğiniz bir etaba İnşallah. Giriyoruz. Evet, bu bloktan sonra artık üçüncü etaba geçiyoruz ve butonlar devreye giriyor.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. İsmail Bey, sizinle başlayacağım. Siz soruyu seçeceksiniz ama butona önce kim basarsa, masanın ışığı kimde yanarsa, ben kimin adını söylersem o yarışmacımızdan yanıt hakkı alacağız. Kimse kimseyi beklemek durumunda değil. Peki, sizle başlayalım İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14 lütfen.
0: Hemen gidiyorum 14'e. Harika bir soru kalıbı seçtiniz. Şöyle, size bir görüntü izleteceğiz. Bir görüntümüz var. Görüntümüz önce net olmayacak. Flu şekilde gelecek, kapalı olacak. Ve süre boyunca, yaklaşık 10 saniye boyunca yavaş yavaş açılacak. Butona kim önce basar, kim doğru yanıtı verirse de doğru yanıtı vermiş ve 10 puanı kazanmış yarışmacımız olacak. Sürenizi ve görüntüyü aynı anda başlatacağım. Burada herhangi bir soru sormayacağım. Sadece görüntüye bakarak yanıt vermenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman görüntünüzü veriyor, soruyu başlatıyorum. Buyurun. Buyurun İsmail Bey.
1: İnci.
0: İnci. Tabii ki zaten İ, N ve C harfleri açılmıştı. Doğru yanıtınızı gönülden kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir midye kabuğumuzun içine saklanmış inciydi. İsmail Bey iki şansı birden kullandı. Hem kelimenin 10'da 9'u açılmıştı. Üstüne bir de fotoğrafımız her ne kadar net olmasa bile zaten inci gözümüzün önündeydi. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36 lütfen.
0: 36 numarayı hemen gidiyorum. Bakalım 36'da ne var? Efendim geliyor. Belirli bir işi olmadan gezen ya da boşta dolaşan kimseler için kullanılan bir sözcük, acaba açıyor muyum bu

0: Açtım. Açtım basın.
1: Bastım ben. İlkten
0: tamam.
1: Bastım.
0: Tamam, hemen söyleyin. Ne söyleyin?
1: Başıboş.
0: Başıboş değil, başka. İşi olmadan. Bakın ne olabilir? Ah ah ah. Şimdi bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, beş harfli birincisi.
1: Havare mi oldu? Havare mi oluyor? Ya.
0: Sürenizi başlattım. Kim basacak o butona? Buyurun İsmail Bey.
2: Aylak avare.
0: Avare doğru yanıttı tabii ki. Kendi elinizle yaptınız, pişirdiniz, servis yaptınız. Resmen çatalı bıçağıyla ikram ettiniz. İsmail Bey de kurşunu zaten sever bana, olmuş kelimelerin olmuş yerlerinden faydalanarak puan almayı. Biraz önce de kendisini çok net gördük zaten. Bir harfle 10 puanı ala ala puanlar nerelere geliyor?
1: Sağ olasın.
0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 32.
0: İsmail Bey bakıyor ve otu açılmış soru bulamıyor. Hemen ben bir fotoğraf daha sizin için açıyorum. Bakalım bu fotoğrafı bilmek de diğeri kadar kolay olacak mı İsmail Bey? Önce fotoğrafımızı görelim. Fotoğraf bilgini İsmail Bey'den bu soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Hazır mısınız efendim? Hazır. Bunu da bilirseniz gerçekten gönülden tebrik edeceğim. Sorunuzu soruyorum. Amerikan tohumundan ülkemizde üretilen bir tür pamuk süre başladı. Kim bak? Buyurun İsmail Bey.
2: Bir tür pamuk.
0: Evet. Bulamadık sanırım. Bulamadık. Bir harf desteği bizden. Bakın. Ak. Amerikan tohumundan üretilen bir tür pamuk. Bu pamuk toplum arasında bilinir. Özellikle pamukçulukla, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar bilir. Hatta bu pamuk türüne de "aa ne âlâ bir pamuk ya" denir. Ne âlâ bir pamuk? Acaba süreyi başlatıyorum. Buyurun.
1: Aktel.
0: Bakın ne âlâ bir pamuk. Ak.
1: Ak. Ak. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
1: Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
1: Ak.
0: Peki. Bir harf desteği daha verelim yarışmacılarımıza. Süreyi başlatın. Gülen Hanım. Buyurun İsmail Bey.
2: Akala.
0: Akala tabii ki. Hemen bildiniz. Direkt ak açıldı. Hiç ipucu kullanmıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ala pamuk. Ak ala. Akala.
1: Akala. Bu çıkınca üzülüyorsun yani.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyorum İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Birazcık daha açılmamış yerlere doğru gidebiliriz.
2: 27.
0: Efendim 27 mi? Bakayım 27. Peki geliyor 27 no'lu sorumuz. Görsel sanatlarda, edebiyatta ve tasarımda tekrar eden süreci ya da anlamsal ögeyi tarif etmenizi istiyoruz. Bir şeyden de hatta bakılır. Aa bunu ben bu şu halının üstüne bir şey yapayım denir. O ne denir ona? Süreyi başlatayım. Buyurun.
1: Etiket.
0: Bir şeyin vardır buradan çekersiniz. Aa ne kadar halı tasarımı güzel. Bunu buraya buraya. Moti. Bir harf desteği daha veriyorum. Ve bakın ilk harfimiz de M. Bir yerden bir halı dokuma örneği çıkarıyorum. Burada bir şablon var. Bu şablonu bu şablona aktaracağım. Yani ben ne yapacağım? Buradaki neyi alıyorum? Süreyi başlatıyorum. Buyurun.
1: Moris.
0: Moris'e çok yakın.
1: Moris. Molif. Molif. Moris. Motif.
0: Motif tabii ki.
1: Ay şimdi.
0: Ya gerçekten tebrik ediyorum. Motifti. Motif örnekten evet, yola evet. Çıkmaz
1: örgücüğüm
0: mı?
1: Örgücüğüm biliyorum.
0: Örürseniz, bunun motifi nasılmış evet, dersiniz. Evet. Oradan alırsınız. Özellikle tekstilde, el işlerinde, hobi işlerinde çok
1: evet,
0: fazla kullanılır.
1: Evet, kendim çok yapıyorum zaten.
0: Ben en çok hani halı tasarım ve özellikle benzeri başlıklardan yola çıkarak yardımcı olmak istemiştim.
1: Aldın mı, almadın mı?
0: Aldınız.
1: Oh, şükürler olsun.
0: 10 puan geldi. 10 puan.
1: 30 olduk.
0: 10 puanı rahat rahat teslim ettik size. Siz seçiyorsunuz.
1: 21.
0: Peki. Bir video soru. Harikasınız. Hemen bir görüntümüz de var. Önce görüntümüzü izleyelim. Arkasından da bakalım nasıl bir soru okuyacağız.

0: Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan kebabı ve tarihiyle ünlü büyük şehrimizi soruyoruz size. Süreyi başlattım.
1: Urfa.
0: Değil. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Of, Adana.
0: Adana. Değil. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. 10 puanı verdik. Acılı Adana. Sevmez evet. misiniz? Adana mutfak.
1: Et yemediğim için bilemiyorum.
0: Ama
1: et
0: Adana sevmiyorum. Acılı kebap.
1: Et sevmiyorum.
0: Adana ama ilimizde hani adıyla evet. meşhur, kebabıyla
1: hani
0: meşhur.
1: Hani alanına girerse daha iyi bakıyorsun
0: mutfakla
1: ya.
0: Mutfakla da ilgilisiniz.
1: Evet. Yok son anda buldum.
0: Şefsiniz tabii ki. Ama heyecanla beraber de olsa yakaladığınız harika Adana yanıtını aldık. Efendim bakın 37 öneriyorum, 46 öneriyorum.
1: 46.
0: 46'ya gidiyorum ve sorumu söylüyorum, okuyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Geometride ve coğrafyada dairesel şekilleri tanımlamak için kullanılan her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim soruyorum. Size süreyi başlattım. Bastınız abi. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya.
2: Her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan cisim.
1: Ucunda ya.
0: Peki. Ben size bir harf desteği, ilk harfimizden biri de destek veriyorum. Bakın K ile başlıyor. 4 harfle. Ne olur? Hani böyle oyuncakları da olur. Böyle çevirirsiniz. Böyle sonra tekrar çevirirsiniz. Böyle içinde karlar yağar. İçinde böyle.
1: Kali.
0: Efendim?
1: Kali.
0: Kari değil. Kar. Daha süreyi başlatmadım bu arada. Böyle mesela kardan karlar yağar. İçinde böyle çeşitli bebekler, semboller olur. Basın. Böyle yuvarlaktır. Geometrik şekil. Süreyi başlattım.
1: Küre.
0: Küreye doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha
1: gitti. Çok güzel anlattınız.
0: Gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Gülay Hanım'a. Harikasınız Gülay Hanım. Tebrik ediyorum gönülden. Bir de R harfi buldunuz. Şifre bloğundan. Evet efendim devam ediyoruz. Soru önerilerinden 40'ı önereceğim. 37'yi önereceğim. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 40 olsun.
0: 40 numaralı hı hı. sorumuz geliyor. Hazırsak okuyorum. Efendim, beklenmedik şekilde ve çok kısa sürede gerçekleşen olaylar için kullanılan bir sözcük süremizi başlattım. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Of. Bir 10 puan daha yazdım.
1: Of, çünkü neresi?
0: Ve arayı çok hızlı kapatıyorsunuz Gülay Hanım. Harika yarışıyorsunuz. Demek ki işin tılsımı, işin sırrı İsmail Bey'in bildiği yerlerden açtığı sorularmış. Harika bir şekilde arayı kapattınız. İsmail Bey galiba çok ipucu bulamıyorsunuz.
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Yoksa aran kapanmayacak. Çünkü 6-7 sorumuz
1: İçine
0: kaldı.
1: İçine vuruyorsun dışına vuruyorsun. Neredeyim şimdi kafam evet. karıştı.
0: Hazırsak evet. gidiyoruz. Efendim soru öneriyorum. Yaklaşık 31 diyebiliriz. Ve 49 diyebiliriz. Kaç 49. numara soruyla? 49'u açıyorum. Geliyorum 49'a. Okuyorum sorunuzu. Temiz kelimesinin karşıtı olarak kullanılan üzerinde leke bulunan süre başladı. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya ben bastım.
2: Leke.
0: Üzerinde leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
2: Kir. Kirli.
0: Tekrar. Tek harf açacağım. Süreniz dolduğu için doğru yanıt verip vermediğinizi söylemedim ipucu olarak. En son yanıtınızı lütfen hatırlatıyorum. Hazırsanız sürenizi başlatıyor. Butonu kim kullanacak? Açtım. Buyurun.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayayım bari ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Harika yarışıyorsunuz. Ve sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız da karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kaç numaralarımız var?
0: Efendim 44'ümüz var. Açılmamış 31'imiz var.
1: 31 olsun.
0: Eğer illa bir ipucumuz olsun derseniz 31'e mi gidelim?
1: Evet.
0: Peki.
1: İpucumuz evet. yoksa başka geçelim.
0: Bakalım 31'imizi açalım. Ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız İsmail Bey?
2: Hazırız.
0: Dinliyor muyuz efendim?
2: Evet.
0: Peki. Dini inanışlarda ve halk kültüründe iyilikle ilişkilendirilen manevi varlıktır. Bu süre başladı. Buyurun İsmail.
2: Melek.
0: Melek tabii ki. Bir doğru yanıt daha

0: sorularımızı tamamladık ve gördüğünüz gibi tek harfli noktaya geldik. Evet, hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bir bakıyoruz. Acaba hangi yarışmacımız nasıl tamamladı? Görüyoruz tablomuzu. Bakalım efendim. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda İsmail Bey 150 puanda şu anda kendisi.
1: Hiç bilseydim yaklaşmıştım.
0: Ve bu blokta 5 sorumuzu da yanıtlamış oldu kendisi. Hemen dönüyorum Gülay Hanım'a. Gülay Özel de bu blokta 5 doğru yanıt verdi. Efendim, geldik final bölümümüze. Burada İsmail Bey, burayı önde tamamladığınız için, birinci tahmin sırası sizde olduğu için cevabınızı alacağım. Önce tam kelimeyi, arkasından da hangi harfi kullanacağınızı tek seferde rica ediyoruz. Buyurun.
2: Peki kart, Kastamonu K'sı.
0: Peki kart. Peki. Peki kart doğru mu? Maalesef burada da doğru yanıtı veremiyorum. Ve cevap hakkı tekrar Gülay Hanım'a geçiyor. Ve Gülay Hanım, sizin tahmininizi alacağım. Buyurun.
1: Pelikart.
0: Pelikart. Peki. Pelikart olabilir mi diyoruz. Buradaki yanıtımız. Ve acaba Sır Küpü'nün bu akşamki bölümündeki harfimiz L harfi mi diyoruz. Ama maalesef değil efendim. Acaba, lütfen artık ipucundan da destek vereceğim. Hangi harf olduğuna dikkat edin lütfen. K dediniz, yok dedik. L dediniz, hayır dedim. Ama İsmail Bey, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Efendim, İsmail Bey, hangi harfle?
2: Perikart, R. Rize'nin R'si.
0: Perikart yanıtını veriyorsunuz. Acaba Perikart bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelimemiz mi? Perikart'la ilgili bir bilginiz var mı, ne olduğuyla ilgili?
2: Yok, tamamen tahmin.
0: Peki efendim. Ve diyoruz ki çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Çok iyi getirdiniz. Ve gönülden tebrik ediyoruz. Perikart doğru yanıt efendim. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Tebrik Kalbi ediyoruz. Çevreleyen çift katlı zar yapıya, kalp zarına verilen bir isimdi. Gizlediğimiz perikart yanıtı. Harika bir 3 etap geçirdik. Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yarıştığınız için perikart yanıtını burada tamamladık.

0: Efendim Sır Küpü'nde 3 etabı tamamladık. Perikard yanıtıyla da etaplarımızı bitirdik ve finalde kazanan İsmail Yiğit oldu. Gönülden tebrik ediyoruz İsmail Bey. Hemen size döneceğim ama Gülay Hanım'dan bir yarışma değerlendirmesi alayım. Nasıl geçti Gülay Hanım?
1: Aslında hep bildiğimiz şeyler. Buranın heyecanı, buranın atmosferi, sizin karşınızda da tabii ki yarışmak kolay bir şey değil. Ne kadar bilsek. Evde oturuyoruz, çayımızı alıyoruz koltukta. Ya niye bilemedin şu diye böyle söylüyorduk ama maalesef burada öyle olmuyormuş. Onu öğrendim.
0: Doğru efendim.
1: Yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Heyecan.
0: Kesinlikle
1: ama şu çok
0: öyle,
1: güzel. Teşekkür
0: ki.
1: Ediyoruz. Anı defterime de ana olarak tekrar bunu da eklemek istiyorum.
0: Ne yaptınız, katıldınız, yarıştınız. Keyifle biz de sizi tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk.
1: Aynı şekilde.
0: İsmail Bey nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Her ne kadar hemşeri olduğunuz yani
0: dışarıdınız.
1: Dışarıda tebrik ediyorum. Sizi kazandınız. Ben kendim kazanmış kadar mutlu
2: tabii,
1: oldum.
2: Tabii ki. Çok güzeldi. İnşallah daha da yenileri daha güzel programlarda da inşallah gene beraber oluruz diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah her zaman bekleriz. Her katıldığımız yeni yarışmamızda da keyifle sizinle yarışmak
1: gerçekten
0: isteriz.
1: Gerçekten çok
0: keyifliydi. Neyi yaptınız, katıldınız. Efendim biz tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına küçük birer anı olsun, hatıra olsun diye sayfalarını aradığınızda buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Birer. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Evet efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır Küpü'ne siz de katılmak isterseniz lütfen kısa bir özgeçmişinizle

sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: önemli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Güven ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Çağdaş Suseven. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Apara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: İyiyim ben, bir şeyim yok.
1: Rihanna! Bir yabguya yakışan halkı için yaşamaktır. Siz halkınızın malını talan edersiniz. Kanımıza dokunmaz mı?
0: Ben ne yaptımsa yok edilen obam için yaptım Hakkız.
1: Halkını aç bırakarak mı öcünü alırsın?
2: Pençesi olduğum Alpagun'un haksız yere tahta oturması kanına dokunmaz mı?
1: Yağmacılığın bitti. Şimdi de Gök Tengri'nin kutunu sorgularsın. Bu yaptığınızın affı yoktur. Gökmenler! Ulu Gök Kağan'ı hakkınızda kesin yargıyı verecektir.
3: Balan de. Çolpanı da tutuklayın.
4: Tez Göksaray'a gidecek.

0: Beni istemişsin Batuhan.
1: Tekin. Batuka Tekin. Hani olduğum bir boy kalmamıştır.

Eric can almadım biliyor musun?

0: Yok. Önce suçunu itiraf edeceksin. Ula Ece'nin taşıdı olduğunu bilirim.
1: Ula Ece'nin taşıdı mı? İftiradır Tegen'im. Ne ben onu tanırım ne o beni.

0: O zaman Alpagon'un önünde tanışırsın. Tasmanı tutan Ulu Ece ile. Aynen. Yürü.
1: Sana derim. Beyşin doğru mu söyler? Dağ baskınını sen mi yaptırdın? Onca canı sen mi kıydın?
2: Benim bunların hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Bunların hepsi Çin'in oyunudur. Meijin bizi içten parçalamak ister. Görmez misin?
3: Bu meselenin Çin'le hiçbir ilgisi yoktur hanım.
2: Ben senden gizli soluk bile almam Alpago. Bilmez misin?
1: Alpago Han!

0: Ben bu hatunu tanımam.
1: Yalan söyler.
0: Ben de kendisini olayca biz olarak bilirim. Başka bir ilgim yoktur.
1: Artık yeter. Yeter. Yeter! Hana söylediğiniz yalanlar yeter! Ettiğiniz oyunlar yeter! Suçunuzu itiraf edin artık!
2: Görünen o ki bu sarayda herkes bir olmuş, bana tuzak kurar. Onlarca bahar. Konuşamam diye gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen Batuga'ya mı inanırsın? Yoksa sana iki tekin veren hatununa mı inanırsın? Eğer bunlardan birine bile inandıysan,

0: Daha ne kadar susarsın İpek? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez misin? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? Var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlahın bir değeri yok. Gel konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse bile. İlah için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İpek? Bırakır mısın?
1: Hanım! Bulayacağım.
0: İpek!
1: Yalan söyler.

da. Alaca Hatun. Ulu Ece'nin hem çaşıdı hem kandaşıdır.

0: Leman'ım gel, neredeyse pişti.
1: Ellerin dert görmesin Sırman. Soğuk bunlardan gelir kokusu. Öyle de güzel koktu ki koşarak çıktı.
0: Ne güzel bir yol seçtik kendimize. Biz bize gezer dururuz. İstediğimiz yere yolumuzu kurarız.
1: Hem yol boyu çapulcuk da yaparız.
0: Yaparız Eman'ım, yaparız. Eski günlerdeki gibi. Haydi.

0: Sanki bir şey eksik. Kekik mi koymadın?
1: Eksik olan kekik değil. Aks. İlk kez onsuz çapul yaptık. İlk kez ondan bu kadar uzakta yaşarız.
0: Üzülme Sırma. Uzun sürmez.

0: Biz siz de yapamaz. Yakında yine eskisi gibi beraber çapıldarız. Beraber de yaşarız.
1: Bu ses ne?
0: Bilemedim, sığmam. Yol kenarından gelir.
1: Nereye gidersin? Görmez misin canavardır bunlar?

Bak oraya kadar durmayın. Yol üzerinde ne kadar Türk varsa kılıcınızın tadına baksın.

0: ne daha baskın düzenledim, ne de bu kadın benim çaşıdımdır. Bir künenin sözüyle bunları yaptığıma mı inanırsın?
1: Ama bir tekinin sözüne inanır. Anla bak. Dağ baskınını anamla Kaya yaptı. Dağlı masumları, tutkunu öldüren anamla Kaya'dır. İkisi yaptı her şeyi.
2: Ne der bu Kaya? Doğru mu söyledi? Sana derim.

Ne yaptıysam anam için yaptım. Anamın tılsım bir kere öldürdüğü ortaya çıkmasın diye bütün kirli oyunlarına sırdaş oldum.

Kısımın canını alman da mı iftira? Kandaşını çaşıt olarak kullanman da mı iftira? Daha obasını bastırıp onca masumun canını alman da mı iftira? Sen bir albızsın. Albızlığın yeri de Kızıltamlıdır. Hanım! Öfke gerçeği gizler. Yine öfkeyle hüküm vermeyesin. Bu durumu ancak ulu yargı çözer.

Türkmenler! Alın bunları! Derhal ulu yargı kurulsun! Ödenler reddini bulsun!

0: Ben Alpagoan. Üste mavi gök, altta Yağız yer ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı, ulu gök tengrinin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu, Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl yapmak için aşmadığım toprak, geçmediğim sınır kalmadı. Hanlığa kasteden dış düşmanları Kızıltamu'ya gönderdim. Ancak düşmanları hep dışarıda, Moğol'da, Rus'ta, Çin'de aradım. Meğer düşman sarayımda, ocağımda, yatağımdaymış.
1: Hanım!
0: Öldüğünü zannettiğim kandaşım Balamir, Veda Hanı Çolpan Han kanlı canlı karşımda durur. Kendilerini öldü gösterip kervanlarımı çapırlarmış.
2: Alpagoan!
0: Abisine ihanette suçlanan bir kandaş, evdeşine ihanette suçlanan bir hatun ve atasına ihanette suçlanan bir oğul, devletine ihanette suçlanan bir avuç albıs. Danışatı.
2: Ulu yargı başlasın. Balamir kendini savunsun.

Balamir, Türkmen beklerini topladın, Alfago Han'a baş kaldırdın. Canının alınacağını bildiğin için teslim olmadın, sır oldun. Bu da yetmezmiş gibi sefere çıkacak orduyu buğdaysız bıraktın.

devletin yakusu Palamir. Tek ülke bu devleti Altaguhan'dan daha iyi yöneteceğime olan inancımdır. Tek suçum.

0: Sırma! Yaman! Canavarlar! Ve canavarı ne dersiniz?
1: Kimseye sağ bırakmadılar. Kafalarında it başlığı vardı.
2: İzden sonra it uyurulardı. Yok orada gelirler. Türkleri kılıçtan geçirecekler.
3: Yoksa it baraklar dönmüşler.
0: İt baraklar kim?
3: İt baraklar geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur. Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır. Türk budununu acımdan silmek.
4: Halit!
3: Oğuz atamızın yenildiği tek budun da bu it baraklardır. Öyle ki Oğuz atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp 17 bahar boyunca orada kaldı. Daha sonra toparlanan Oğuz atamız it barakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de Acun'u bu kana susamış budundan kurtardı. Belli ki o çağda yenilen it baraklar yüzyıllardır saldırıya geçeceği günü beklemişler.
5: Görünen o ki Danışat'a. Yüzyıllardır Türk budununa kin güden düşman kapımıza dayanmıştır.
3: Ne Çin ne Rus bunların önünde duramamıştır. Korktuğum odur ki Türk budununun tamamı bu sefer daha büyük tehdit altındadır.

0: Kervan. Kervana saldırdılar. Herkes öldü.
1: Kim saldırdı?
0: Canavarlar. İt başlıklılar.

0: görünen o ki. Ya birlik olup çoğalacağız. Ya da parçalanıp yok olacağız.
1: Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır. İlk barak tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.

Yaptığınız hainlikleri öğrenecek gücüm yok. Öğrenirsem düşmanla savaşacak gücüm kalmaz. Şimdi herkes işinin başına. Yüzyılların savaşını tamamen bitirme vaktidir. Kurt soyunun iç soyunu alt etme vaktidir.

0: Bir vakitler dağların arkasında, çukurlarda, deliklerde yaşardık. İndiyse size, bir zamanlar bizi kuytulara kaçıran tüm Türklerin topraklarını vaat ederim. Attığınız her adım toprağınız, gördüğünüz her Türk avınızdır. Acımak yok, geri durmak yok. Yakın, yıkın!
1: Türk oğlu!

0: Rakiplerin nereden saldıracağı belli değil.
1: Baskın yaparak, yakıp yıkarak bugüne kadar gelmişler. Önce Karayan'daki oba baskını, sonra kervan. Ortak noktaları Gökorman. O itlerin yeri burasıdır hanım.
2: Onlar bizim üstümüze oyun kurarken biz oyunu onların üstüne kuracağız.
3: Otağımızı da Kurt Dağı'nın yamacına kurarız ki bir yanımız güvende olsun.

0: Hanım.
1: Danışadı.
0: Çeşitlerimizden bilgiler gelir.
1: Ne der?
0: İt baraklar Karakoyun obasını basıp budunumuzu kılıçtan geçirmişler. Kızılyam'daki orman yolunda kervanlarımızı pusuya düşürüp tüccarlarımızı katletmişler. Gün doğusundaki çobanların sürülerini kırıp hepsinin kellesini almışlar.
1: Sağ ol Saltuk. Derhal hazırlıkları tamamlayıp it barakların üstüne yürüyeceğiz. Kaya.
2: Buyur hanımam.
1: Sen burada kalacaksın. Saray senden sorulur.
2: Hanımam. Kaya'nın bunca ettiğinden sonra nasıl olur da sarayı ona bırakırsın?
1: Kararlarımı sorgulayamazsın, Temur.
3: İzin ver yanında olayım hanımam. Bu şerefi bana çok görme.
1: Olmaz. Sen burada kalacaksın. Bu yarayla savaşamazsın zaten.
3: Buyruğun senindir hanım. Güvenini boşa çıkarmayacağım.
1: Çıkarırsan baba kargışı üzerine olsun. Şimdi herkes hazırlıklarını tamamlasın. Hakkı'sın. Sen kal.

0: Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen bana nasıl ihanet edersin? Ben her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptıysan kendin için yaptın. Geçmişte Tılsım'ın canına kıydın. Kan dışını çaşıt yaptın. Belki amacına ulaşsaydın benim de canıma kıyacaktın. Sırf senden önce davrandım diye mi kızarsın bana ana?
0: Kaya. Sen nasıl bir canavara dönüştün?
1: Bu canavar senin eserin ana. İmdi eserinde gurur duyma vakti.
0: Ben arkanda olmazsam asla oturamazsın Kaya Tekin.
1: Benim senin başarısız oyunlarına ihtiyacım yok. Bulayacağım.
2: Sırmayla Yaman kervana soymamış. Haklıymışsın. İndi sarayda. Her yanım ihanet doluyken bir tek sana güvenirim. Ben itbarakların üzerine giderken sen sarayda kalacaksın.
3: Hanım, benim yerim saray değil, savaş meydanlarıdır. Sarayı zaten Kaya Yabgu'ya bıraktınız.
2: Töre gereği sarayda han soyundan biri kalması gerek.
3: Siz soyumuz için kan dökerken ben sarayda oturamam. İzin verin. Pençeniz olarak yanınızda geleyim.
2: Olmaz. Sen saraydaki pençem olacaksın. Hem saraydaki kadınları hem Gökorda'yı koruyacaksın.

0: ne yaparsınız siz?
1: Alpago hanımızın emridir. Bundan sonra hanımızın odasına girmeniz yasaktır.
0: Ben Ulu Ece'yim. Açın dedim kapıyı.
1: Hanım kesin buyruğudur. Giremezsiniz.

0: koskoca bir kordayı yönettim. Ama evdeşimi yönetemedim. Gözümün önünde olanları göremeyecek kadar kör müydüm? Danışadı.
1: Oduncunun gözü mumcalı. Dilencinin gözü çömçede olur hanım. Han soyunun taht oyunları senden önce de var idi, senden sonra da var olacak.
0: Tahtı hak etmek, tahta sahip olmaktan daha zor.
1: Haklısın hanım, haklısın. Saraydaki sular durulacağı benzemez. Savaşa gitmek yerine sarayda mı kalsan hanım?
0: Yok. Pençem Akkız ve sen sarayda olduğunuz sürece gözüm arkada kalmaz. Sarayda kalıp ihanetlere göğüs gerecek kadar gücüm olduğunu sanmam.

0: Bütün hafızlar gerçek yüzünü gösterdi. Senin niye yüzün ısık?
1: Apagon. Sarayda bıraktı ya beni. Senin yanında olamam diye canım sıkılır.
0: Ben de onun yerinde olsam aynı kararı verirdim. Hem sen güvende ol da benim de gözüm arkada kalmasın.
1: İçim sıkılır. Yüreğim dağlanmış gibi.

Madem bedenim yanında olamaz. Ruhum yanında olsun.

0: söz var. Geri döneceğine söz ver. Gök Tengri'nin huzurunda beni yalnız bırakmayacağına söz ver. Söz ver ki yüreğimdeki kara bulutlar dağılsın.
1: Geri döneceğim. Söz.

0: Çok ağır şeyler yaşadın. İyi gelir safrancaya. Ellerimle yaptım hep.
1: Sağ ol.
0: Ordu ile beraber sefere katılman beni endişelendirir. İtbaraklar daha önce Çin'le savaşmışlardı. Yenilmelerinin ne kadar zor olduğunu bilirim. Çok tehlikeliler.
1: Senlik bir şey yoktur. Sarayda kalacaksın.
0: Senin için korkarım, evdeşim.
1: İtbaraklar. Hanlığımıza göz dikmiş. Ne yapayım? Sarayda mı oturayım?
0: Ordu ile beraber savaşa katılmaktansa sarayda kalıp Hanlığı yönetmen daha iyi olmaz mı? Kaya Yapku yaptığı onca şeye rağmen sarayda kalmayı başardı.
1: Hele şu savaş bitsin. Önce ülkemizi itbaraklardan, sonra sarayımızı hainlerden temizleyeceğiz. Han babam, bütün hainlerin gereken cezasını kesecek.

0: Bim diye Erlik Han'ın boğalarıyla boğuşuyor olurduk.
1: Hala kirişten kurtulmuş sayılmayız Yapkun. Alpogan saraya dönünce yarın bıraktığı yargıyı yeniden kuracaktır.
2: O zaman babamız saraya dönmesine engel olmamız gerek.
1: Nasıl?
2: Nasıl? Öyle bir şey yapacağım ki. Hem hanlık kutu benim olacak. Hem de Gök Hanlığı İtbarak tehlikesinden kurtulacak.

göklü tengri, gök tengri. Gök hanlığını koyun karşısında kurt kıl. Alaca atlar sarsın dört bir yanı. Acunun her toprağını bize yurt kıl.

Alpaguha, Uluha, pusadın pas tutması. Hanlığın yas tutması. Gün doğusundan gün batımına, ülkende güneş batmasın.

0: Ulukan. Hey Ulukan. Söyle bana. İhanetler ne zaman bitecek?
1: Hanlar Hanı Alpaguhan. Bil ki ihanet insanlık var oldukça olacak.

0: Lukan. Hey Lukan. Söyle bana. Bu savaşı kim kazanacak?
1: Hanlar Hanı Almaguha. Bil ki savaşı kazanan sevdiklerini kaybeden olacak. Barakların soyunu kesesin. Su gibi gidesin. Su gibi gelesin.

0: Gök orada. Türklerin en güçlü yurdu. Yakında bizim olacak. Hanlığa dair ne varsa bilmek isterim.
1: Emredersin Yüce Obar.
2: Hanım, Gök Tengri'me adaklar adadım. Sağ salim geri dönebilin diye. Sen büyük bir hana yaraşır şekilde ordunu yönetirken, ben de sana yaraşır bir hatun ve ulu ecen olarak sarayda senin yokluğunu aratmayacağım.
1: Vera.
2: Buyur hanım.
1: Bundan böyle ulu ece değilsin.

0: Danış ata. Ulu Ece'nin bütün yetkilerini aldım.
1: Buyruk hanımındır.
0: Tacını çıkar. Ferah.

0: Ben dönene kadar sarayın ve gök ordanın güvenliği Akkız'dadır. Ağzından çıkan her söz görevi gereği benim buyruğum gibi olacaktır.
1: Buyruk hanımındır.

Artık sarayda ihanet, bozgunculuk ve taht oyunları istemem. Herkes sınırını bilsin. Kimseye affım yoktur.

0: O kadar ihanetten sonra Gök Tengri başımıza İtbarak belasını salmıştır. Çok eski ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Şimdi birlik olmazsak yarına birlik olacak bir budun kalmayacaktır. Ben Alpagon. Üzerime düşeni yaparım. Sizden de kendi üstünüze düşeni yapmanızı beklerim. İt kurda galip gelecekse, Türk topraklarından sürülecekse, Acun bana dar olsun, içtiğim su kor olsun. Bu var olma savaşında benimle birlikte misiniz?
1: Biriniz!
0: Benimle misiniz?
2: Alpagon'umuz kararlı gözüküyor Ulayacan. Ya hiç sizi affetmezse?
3: Öyle bir şey olmaz. Bu mümkün değildir.
4: Bu ne öfke Ulayacan? Sesiniz dışarıdan duyulur. Ben o hatunu demeliydim.
3: Atın bu çin yılanını dışarı. Kime diyorum? Atın dışarı dedim.
4: Seni dinlemezler artık. Künelerin artık benim hizmetimde Vera Hatun. Yalnız benim emirlerimi yerine getirirler. Sana bir tane fazla bile. Gidebiliriz.

0: bizim de pusatlarımızı kuşanıp peşlerinden gitmemiz gerekmez miydi kız?
1: Gök Orda'nın ve sarayın korunması için Alpagohan'a söz verdim. Bilirsin, ben sözümü tutarım. Alpagohan saraya dönene kadar bir yere ayrılmam.

0: izler diğerlerinden farklı.
1: O itler az önce geçmiş olmalı buradan.
2: Hanım, bu izler doğrudan Karayan'daki obalarımıza gider hanım.
0: Haydi, kestirmeden gidip onlardan önce davranalım. Gün Türk'ün toprağını itlerin izinden temizleme günüdür. Haydi.
3: Buyruğunuz üzere Gökhanlı ile ilgili gerekli bilgileri topladım Barakbaşı. Hanlık kutu Alpagun'un elinde. Teginlerin en cesuru Temur. Aklı en kıvrak olansa Kaya'ymış. Bir de Batuga. O ikisinden de farklı.
4: Neymiş farkı?
3: Cesur yüreğinde dağ, kıvrak zekasında göğü taşırmış. 15 bin alpı olan Gökhanlı'nın da baş buymuş.
4: 15 bin demek.
3: Vaktiyle bizim olan Gökhanlığı topraklarını Türklerin kanıyla sulamak için askerleriniz emirlerinizi bekler Yüce Obar.
4: Türklerin sayısı tahmin ettiğimden çok. Savunmada kalıp saldırı için uygun anı kollayacağız. Aksi halde hanlığın topraklarını kendi kanımızla sularız.
2: Gökhanlığından biri sizinle görüşmek ister Yüce Obar.
4: Gelsin.

Türklerin soyunu tüketmeyi aklına koyan bu Hitler'in soyunu tüketin!

0: Demek Kaya Tekin sensin ha? Buraya kadar geldiğine göre ölümden korkmazsın.
1: Beni huzuruna getiren, hakkımda verilen ölüm hükmüdür. Senden bu hükme engel olmanı isterim.

0: Sen ki büyük obardan bir şey istersin. Sen ölürsen topraklarımızdan bir Türk daha eksilmiş olur. Bu da beni fazlasıyla mutlu eder.
1: Eğer ölmez de sağ kalırsam, vaktiyle sürüldüğünüz Batı Gökhanlığı sizin olur. Tabii ben ana olursam.
0: Alpagohan ve Teginler hayattayken hanlık kutu sana nasıl kalır?
1: Buraya gelme sebebim de bu zaten. Babamı ve kandaşlarımı öldür. Batı Gökhanlığı tahtı kan dökülmeden senin olsun.

İki taraf için de iyi bir anlaşma. Han'ı ve Tekinleri ölmüş bil. Sen yeter ki yerlerini göster.

0: Abisine ihanette suçlanan bir kandaş.
1: Devletine ihanette suçlanan bir avuç albıs.
0: Buyruğumdur. Madem ki Türk ili, Türk töresi tehdit altındadır. İtbarat tehlikesi geçene kadar Çin seferi ve ulu yargı ertelenmiştir.
2: Bu oyuna ya girişi dolanmana izin vermeyeceğim. Al bakalım.
3: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Aynı anadan doğma kandaşım. Değdi mi bunca acıya? Değdi mi bunca acıya?

0: ihanete, dedemi taht için yaptıklarına, han olduğumdan bu yana kutumu kabul etmeden, ana boyun eğmeden, nende de toprak seni kabul etmez.
1: Zaten öldürecektim.
0: Savaştan sonra sana bir şans daha verip affedecektim.

toprağının. Gökordu'dan kimsenin Valamir'in ölümünden haberi olmayacak. Hiç kimsenin.

0: Dağın candaşları. Hiç ayrılır mı?
1: Ayrılamazmış ya. Değil mi Yaman?
2: Ayrıldıklarında yüreklerindeki acıyı da beraberinde götürürlermiş Sırma.
1: Öyle.
2: Biz canımızı kurtardık Hakkız. Ama masumlar, iç soyu, çoluk çocuk demeden arabadaki herkesi kılıçtan geçirdi. Hiç acımaları yok.
0: Yok anlamının orduları da onlar acımayacak. Türk topraklarından defolup gidecekler. Bir elin beş parmağı gibi ayrıyız. Ama düşman bir olunca elimizi sıkıp tek yumruk oluruz.
2: Çoban Hatun'da birlikte bahsettiğine göre yok anlamının karşısında kimse duramaz artık.
0: Halk tahıl yokluğundan yakınırmış. Gün doğmadan sakladığınız buğdayları alıp saraya getirelim.
3: Gücümüzün yerinde olması gerek. Yiyin. Doyun. Afiyet olsun.
4: Aman babam. Biz birlikken güçlüyüz ama saray Kaya oradayken içim rahat etmez.
2: Hakkı sarayda Temur. Gözün arkada kalmasın.

0: Küçük Barak Vedası'na. Topraklarımızdan def etmediğimiz sürece endişe edeceğim bir sarayda olmaz. Saltuk. Hanım. Orduyu toparlayırsın. Gün doğumunda yola revan olacağız.
1: Buyruk sendir hanım.

İnsanın! İt bana lan!

0: Yüzünde bahar yerleri estiren nedir evdeşim?
1: Mutlu olmam için bir muştu gerekmez. Balamızın varlığı yüzümde her zaman bir bahar yeri estirir. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
0: Hanımızdan, teginlerimizden haber var mıdır?

0: silahlarınızı!
1: Bırakmayın baba! Bu it için başınızı yere eğmeyin!
0: Türk töresi görmeyeli Teginler hanına buyruk verir olmuş!

0: Sürü geri gitti mi? İt başa kalırmış. Sen kimsin ki Türk'e töreyi öğretesin?
1: Atın kılıçlarınızı Alpago!
2: Atmayın.
1: Yoksa oğlun ölür!

Demek beni ciddiye almazsın ha?

0: bir oğlum için 15.000 oğlumu feda etmem. Öleceksek savaşarak ölürüz. Birit'in karşısında diz çökmeyiz.
1: O vakit Kurt Dağı'nda kurganınız olacak.
2: Buğdaylar için kaç araba gerektir Çolpan Hatun?
3: Ne kadar varsa gelsin. Hepsini dolduracak kadar var.
4: Haydi, gidesiniz.

0: Sen de kimsin?
1: Adım Barsuk.
2: Türklerimle Acun'da yaşayan her Bodun'un hanı, Büyük Avar'ın elçisiyim. Hanınızla görüşmek isterim.
0: Sen kim olursun da Gökhanı ile görüşmek istersin? İç soylu!

0: Kaya yavgum. Söyledin aşağıda. Söylerim Danışat'a, niye susarsın?
1: Alpaguhan'dan haber vardır.

0: Beni sınama, iç soylu. Vurmaların sahipleri nerede?
1: Ormanın her yanındalar. Ancak onları toplaman uzun vakit ister. Handan ve Teginlerden geriye kemiklerden başka bir şey kalmadı. Teslim olmazsanız Gökhanlığının tamamı aynı sonu yaşar.
0: Kurdun ite boyun eğdiği nerede görünmüş?
1: Bir düşünün. Yoksa yiyecek boynunuzda kalmayacak.
0: Dur şunun kellesini Akkız. Varma!
2: Sen ne yaparsın Akkız? Elçiye kılıç çekmek de nedir?
0: Ne elçisi? Görmez misin urbaları?
2: Elçi, elçidir.
0: Kendine gel Kaya Tekin. Geri çekil.
2: Siz geri çekilin. Töre var.
0: Töre Türkleri korumak için var.
2: Diyeceğim başka bir şey yoksa kelleni uçurmadan burayı terk et.

0: tez birlik gönderelim.
1: Neden? Onlar da ölsün diye mi?
0: Öldüklerinden nasıl bu kadar eminsin?
2: Cevap ver Kayategen.
0: Nereden bu kadar eminsin?
1: Urbaları görmez misiniz? Hepsi ölmüş belli ki. Babam, kandaşlarım hepsi. Neyine inanmazsınız?
0: Temur. Alfago. Hepsine kıymışlar.
2: Temur.
0: Babamın kıyafetleri yok. Belki de yaşar.
1: Bu kadar kayıp yeter. İt baraklara saldırıp daha fazla kayıp vermeyeceğiz. Artık savunmaya geçiyoruz.
3: Ne demek savunma yapacağız?
0: Babanın kandaşının ölüsünü görmeden ruhu nasıl rahat eder? Babamın kıyafetleri yok. Belki...
1: Kararım kesindir. Kaybedecek tek bir kişiye daha tahammülüm yok. Artık savunmada kalacağız.

0: Göksaray, yanlış karar veren çok kişi görmüştür. Ama hiçbiri senin kadar alçalmamıştır. Senin buyruğun geçersizdir. Tanımayız. Cenk'e gideriz.
1: Yeter! Gökmenler, bu buyruk tanımaz dağlıyı da diğer dağları da sırmanın yanında kapatın.
0: Bırak! Bırak!

0: senin canı tehlikede derim.
1: Hepsi öldü. Sen de ölmek istemezsen eğer sorun çıkarma hatun.
0: Bunu ne yaparsınız bilmem. Ama gerçeği ortaya çıkaracağımdan kuşkunuz olmasın.
2: Bırakın gidip babamı, hanımızı arayalım. Sağlar mı değiller mi anlayalım.
1: Duydunuz Kaya Yabgu'yu. Hiç kimse bir yere gitmez.
0: Eğer bu işte Karatekin'in parmağı varsa o tahtı onun başına yıkarım.
1: Tutsak olan biri için fazla cesursun. Kapıda bekleyin. Kaçmaya kalkan olursa hepsini öldürün.
0: Kararlar olsun hepinize. Ah kız, Yaman. Kuzubek'in dedikleri doğru mu? Hanımız ve tekinleri öldü mü?
3: Göz gördüğüne inanır mısın ama ben ne hanımızın ne de tekinlerin ölüsünü gördüm.
0: İnanan sadece Kaya.
4: Kaya Tekin tahta oturduğu müddetçe Gökhanlı'ya tehlikededir.
0: Burada böyle eli kolu bağlı oturamayız. Hanlı ve itbaraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek.
2: Bizim önce kendimizi esaretten kurtarmamız gerek.
5: Kuzubek kapıya gökmenleri dikti. Onlar oradayken çıkmamız imkansız.

0: Zamanında bu topraklardan büyük acılarla sürüldük. Şimdi ise Gök Hanlığı'nın geleceği iki dudağımın arasında.
1: Kayadan Entürk'e güvenerek doğru mu yaptık işi Omar?
0: Ben hiçbir Türk'e güvenmem Kamaz. Bu yüzden önlemimizi almadık mı? O Gök oğlu sözünde durmazsa onu kendi suyuna boğdururum.

0: Hepinizin bildiği gibi babam Alpaguhan, amcam Balamir ve kandaşlarım Temur ve Batuga uçmağa vardılar. Onlar gök hanlığına yaraşır bir şekilde ruhlarını Ulu Tengri'ye teslim ettiler. Kahramanlıkları onlara, acılarını yaşamaksa bize düştü. Yaramız sağ olsun. Ancak bu acı bize yeni görevler de getirdi. Bildiğiniz gibi gök kanlığında kalan tek tekim benim. Gök Tengri de kutu bana verdi. Gök hanlığının hanı artık benim.
1: Danışata.

0: Bu karışım. Ölü gibi uyutur, uçmağa varmadan diriltirmiş. Ak kız, hanımız, teginler ya gerçekten uçmağa vardıysa, o iç soyu hakikati söylediyse...
1: Ağzından yel uçursun.
0: Ölmedi. Eğer Batuga'ya bir şey olsaydı, benim de içimden bir parça kopardı. Hissederim. Hayatta. Eğer Batuga hayattaysa, diğerleri de hayattadır.

0: Belli ki otağımızı nereye kuracağımızı önceden bilirlerdi. Gökbenlerimizin su içeceği kuyuları zehirlemişler.
1: Belli ki aramızda bir hayın vardır.
0: Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saldık.
2: Amma lan nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
0: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız.

0: prensesim. İyi misiniz? Bunca defne yaprağı ağır gelebilir.
1: İçimdeki sıkıntıları gidermeye bu bile az gelir Zao.

0: Dönmüş. Salayır.
1: İşte uçma havamız çoktan.

0: Alpaguhan ve kandaşlarıma ait ne varsa at Kuzubek. Onları hatırlatacak ne varsa hepsi silinip yok olmalı.
1: Emredersiniz hanım.
0: Kem, bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
2: Ak kız, Çorban hatun, Kırçiçek hapsettiklerinde. Hepsi can takıymış.
0: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
2: Yuh yapmak gerek. Evren Alp, Kün Ata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun.
0: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.
2: Ama...
1: Emredersiniz hanım.
2: Bu kadar acımasız olma hanım. Rahat bırak onları.
0: Yeter. Karşında hanım var. Unutma hatun.

Sen sadece yavrumuzun sıhhatini düşün. Ve bir daha da benim kararlarıma itiraz etme.

0: Kendi isteğinle teslim olsaydın, şimdi bu halde olmazdın. Bak, kuyruğundan yakalanmış bir fare gibi elimdesin.
1: Kurt kafese kapatılsa da ruhundan bir şey kaybetmez.
2: Ama itler tasmaya dolaştığından kurdu anlayamazlar.
0: Öfkelenmeyin. Sandığınız gibi kötü biri değilim. Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız.
0: Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim. Belki o Gök Tengri'ye sizin kadar bağlı değildir.

0: Haydi kurtulacağız buradan.
1: Yüce Obar. Kaya Han'la zaten anlaşmaya vardık. Neden içeridekilerle anlaşma yoluna gidersin?
2: Sana Kaya Han'a güvenmediğimi söylemiştim. Taht için atasından vazgeçen yarın bizden de vazgeçer. Kaya Han'a karşı Alpaguan ve Teginler bizim güvencimiz olacak. Onlara karşı da Kaya Han.

0: Sırma! Ha! Sırma! Yanıyoruz! Kalkın!
1: Sırma!
0: Yaman! Yaman! Kalk!
2: Sırma! Sırma! Sırma! Sırma! Sırma! Sırma! Sırma! Sırma! Sırma!

0: Uçma vardın sandın.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.

0: öldüyse ona kavuşurum.
1: Ama
0: bir iç
1: çiçek dayalı. Çiçek. Çiçek. Çiçek. Kır çiçek. Kır çiçek. Andolsun babanın olduğunu bulacağım. Kır çiçek.
2: Akkız. Kaya yaşadığımızı öğrenmeden Hamlet Eginleri bulmamız gerek. Eğer yaşıyorlarsa kendilerini, uçmaya vardılarsa bedenlerini.
3: Koskoca orman. Nasıl buluruz onları?
1: Kurt Dağı eteğine gideceğiz. Ordumuz orada. Orada otağı kurardı. Elbet bir iz buluruz. Önce kır çiçeği gömelim. Ruhu huzur bulsun.

0: Kaan'ım.
1: Nedir bu halin? Sararıpsı olmuşsun.
0: Ak kız. Ölmemiş
2: hanım.
1: Ne demek ölmemiş? Otacı öldüğünü söylemedi mi?
0: Soluğunu bir süreliğine durduracak bir ilaç içmiş. Gökbenler yakacakken de kendine gelip kaçmış.
1: Tez Obar'a haber gönderin.
0: O canavarlara nasıl bu kadar güvenirsiniz hanım? Ya sizi yarı yolda bırakırlarsa?
1: Onlara güvendiğimi kim söyler? Ben önceden önlemimi almadan oyun kurar mıyım?

0: yaparsın sen?
1: Kaçıyorlar!
2: Demur!
1: Baba!
2: Neyse!
1: Lan!

Yetparaklarla vuruşmuşlar. Fatuka.

0: Yanındakilere de böyle kıydı iç soyları.
1: Görünüşe bakılırsa bunlar danışatanın söylediklerinden daha tehlikeli. Alpagoan ve Tekinlere ait hiçbir şey yoktur.
2: Ben de bulamadım bir şey.
0: Belki de Kaya Tekin haklıdır. Hanımız ve Tekinlerimiz çoktan...
1: Yaşarlar. Aksi olsa ölülerini bütün Budona gösterir, insanlara korku salarlardı.

0: Nal izleri. Bizimkilere benzemez. Belli ki barakların ki.
1: Kızlar burada biter.
2: Bu taraftan gelmişler zaten. Bu yöne gitmediklerine göre uçtular mı?
1: Tam da dediğin gibi. Köyüne giderler.
3: Nalları ters bıçakmışlar dersin.
1: Öyle derim. Belli ki izlerini takip etmeyelim diye. Yüzler bizi hem ağlımıza, hem teginlere, hem de o itlere götürecek. Haydi, haydi gidelim.

0: Yakında olabilirler.
1: Haydi çıkalım.
0: Buradan!
1: Kaçarlar! Kaçarlar!

0: Burada izler yok olur.
1: Çok tuhaf.
2: Tuzak olmasın?
0: Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 it kılıçtan getirecek değil.
2: Evet, o baskında çok kalabalıklardı.
0: Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
1: Yer yarılıp da içine girmediler ya.
0: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir. Sadece dövüşmek için yer üstüne çıkarlar.
1: Nasıl bulacağız peki?
0: Bizler burada kaybolduğuna göre gizli geçit yakınlarda bir yerde. Her yeri didik didik arayalım. Gözümüzü dört açalım. Haydi. Dikkat olun. Haydi Tilbe.